0: Hı? Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamarat tavuklarım. Au! Hı? Hay Allah, anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
1: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
2: Kırdaki bütün kara hindibaları topladım.
3: Elhamdülillah. Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
4: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
5: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kravası var. Ne de güzel olur.
3: Hayır, uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül, sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
0: Sesimi duyan yok ama belki...
5: Bu ses de nereden geliyor?
4: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
6: Yardım edin. Kimse yok mu?
4: Bu Mert'in sesi. Anahtarını düşürmüş.
5: Ama başka giriş yok ki.
4: Unuttun mu Mirmir? Ben bir köstebeğim. Toprağa deler geçerim.
0: Neler oluyor? Köz köz. Aa, inanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Hı-hı. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
7: Mert abi.
8: Bize bir oyun.

0: ne öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
1: Aa, tamam hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.
2: İnanmıyorum. Temtem.
3: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
4: Aha, uyku tutmadı.
2: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
1: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
5: Bek, bek. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
1: Tam bülbül ozan. Geç bakalım ortaya.
0: Bülbül kafesteyse ve ozan bülbülse.
6: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
1: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz.
5: Bülbül artık özgür.
1: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
5: Canı yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
6: Bülbül uçuyor. Bülbül özgür, bülbül özgür. Ve ise yeni bülbül.
0: Bülbül kafeste değil. Yardım. İşte bakın.
1: Bu gerçekten bir bülbül.
7: Zavallı bülbül. Ne yapacağız şimdi?
1: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz Efelerin bahçesinde beni bekleyin.
6: Baytar neresi?
0: Hayvanların doktoruna Baytar denir dostum.
7: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğinde bakabileceğimiz bir yer ayarlayalım.
3: Temtem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
4: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
2: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu.

0: Bülbül iyi mi Mert abi?
1: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
2: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
3: Kafesin içini güzelce temizledik.
4: En lezzetli yemleri de koyduk.
0: Suyu da tamam.
1: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
5: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi temtem. Hadi. Göz göz. Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
6: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.
3: Aa, işte ötüyor.
1: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
0: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
1: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
2: Ama burada isteyebileceği her şey var.

0: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
1: Ne demiş, ne demiş?
0: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
2: Aa, özgürlük!
3: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.

0: gökyüzünde, dünya gökyüzünde.
1: Özgür olmak herkesi mutlu eder, bülbülü de.

0: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik.
1: Mirmir, sus lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Evet. İşte oldu. Bez bebeğin eski sağlığına kavuştu. Al bakalım.
1: Ellerine sağlık anne. İyileştin mi sen? İyileştim. Teşekkür ederim Tuğba Sultan.
0: Biliyor musun güzel kızım? Benim de böyle bir bez bebeğim vardı.
1: Ya.
0: Kendim dikmiştim. Annem de yardım etmişti tabii. Eskiden şimdiki gibi çeşit çeşit oyuncak yoktu. Hem her gördüğümüzü de alamazdık. Onun için kendi oyuncaklarımızı da daha çok kendimiz yapardık.
2: Biz geldik.
0: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Yardım edeyim baba.
3: Sağ ol kızım.
0: Ne çok şey almışsınız.
3: Oğlumla alışveriş yaptık biraz.
2: Hem yiyecek aldık hem de oyuncak.
1: Aa, oyuncak mı? Hani nerede?
2: İşte burada.
0: Aa.
1: Ama burada sadece karpuz var.
2: Tamam işte. O hem yiyecek hem de oyuncak.
1: Hı? Nasıl yani?
2: Babamla karpuz kabuğundan araba yapacağız. Değil mi baba?
3: Evet oğlum.
1: Araba mı? Karpuz kabuğundan mı?
3: Biz küçükken çok yapardık. Karpuz kabuğundan gemi de güzel olur. Arkadaşlarla nehirde gemileri yarıştırırdık.
1: Gerçekten mi? Çok eğlenceliymiş.
3: Hem de nasıl?
2: Ben aslında babama oyuncak aldıracaktım. Ama sonra bir sürü oyuncağım olduğunu düşündüm. Babam da bu hikayeyi anlatınca oyuncak almaktan vazgeçtim.
0: Aferin benim oğluma. Önemli olan oyuncak değil ki. Onunla kurduğun oyun. Öyle değil mi?
3: Doğru.
2: Hadi baba. Bir an önce yapalım arabayı.
3: Acele etme oğlum. Bize karpuzun kabuğu lazım. Onun için de önce içini kullanmak lazım.
1: Babam haklı Tuna. Hiçbir şeyi israf etmiyoruz. Unuttun mu?
2: İyi ama araba yapmak için sabırsızlanıyorum. Hadi hemen içini yiyelim o zaman.
0: Benim daha iyi bir fikrim var. Şöyle buz gibi bir içeceğe ne dersiniz? Hem de karpuzdan.
1: Harika olur.
3: İyi düşündün canım.
1: Ne güzel. İçinden içecek yapacağız. Dışından oyuncak. Çok heyecanlıyım.
3: Siz içini çıkarıp kullanın. Sonra beni çağırırsınız. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
3: İçi sizin, dışı bizim işimiz. Ben gidip biraz dinleneyim. Hadi size kolay gelsin.
0: Hadi biz de işe koyulalım.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina. Ve bu da annem Tuğba Sultan. Her zamanki gibi yine harika bir tarifle karşınızdayız.
1: Beni unuttun abla.
0: Hiç seni unutur muyum Tuna'cığım? Arkadaşlar bu da kardeşim Tuna. Bugünkü tarifte bize yardım edecek.
1: Sadece size değil babama da yardım edeceğim.
0: Evet arkadaşlar, bugün karpuzla harika şeyler yapacağız. Karpuzun hem içini hem de dışını kullanacağız. Değil mi sultanım?
2: Aynen öyle şefim. Önce biz karpuzun içinden güzel bir içecek hazırlayacağız.
1: Sonra da babamla karpuzun kabuğundan oyuncak araba yapacağız.
0: Yani videoyu sonuna kadar izleyin, yoksa çok şey kaçırırsınız. Hazırsanız işte karpuzlu içeceğin malzemeleri geliyor. Karpuz

çocuk için bir karpuz, yarım limon, bir tatlı kaşığı şeker gerekiyor. Hadi siz malzemeleri hazırlayın. Biz de her zamanki gibi önce elleri...

0: Eller yıkandı, malzemeler toplandı. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultanım? Hı?
1: Önce karpuzu ikiye bölüyoruz.
0: Bu işi tabii ki Tuğba Sultan yapıyor.
1: Evet.
2: Ooo, içi çok güzel çıktı.
1: Evet, güzel seçmişsiniz.
2: Babam karpuz aldı, hoplattı, eliyle tık tık vurdu. Ben top oynuyor sandım ama babam bu karpuz seçme taktiği dedi.
1: Evet canım, bak bu taktik işe yaramış.
0: Arkadaşlar, karpuzu kestiğimize göre artık içini çıkarabiliriz. Kabuğunu kullanacağımız için ona zarar vermeden çıkarmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız anne?
1: Dondurma kaşığıyla.
0: Aa, harika fikir.
1: Dondurma kaşığınız yoksa normal kaşıkla da olur.
0: Biz hazırız.
1: O halde hadi başlayın bakalım küçük şefler.
0: Arkadaşlar, tıpkı dondurma alır gibi kaşığı karpuza batırıp alıyoruz. Bakın böyle.
2: Çok kolaymış. Karpuz topu oldu.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi karpuzun içini boşalttık. Şimdi de çekirdeklerini ayırıyoruz. Bakın, işte böyle.
1: Çekirdekleri atmıyoruz. Onları güneşte kurutacağız ve tıpkı ayçiçeği gibi çitleyeceğiz.
2: Aslında böyle de çitleniyor mu? Kuruduğunda tadı daha güzel oluyor.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi karpuzun hem içini kullanıyoruz, hem çekirdeğini, hem de kabuğunu.
2: Sıfır atık.
0: Çekirdekler tamam.
2: Şimdi ne yapıyoruz anne?
1: Karpuzu blender'a koyuyoruz.
0: Arkadaşlar, içeceğimizi blender'da yapacağız çünkü karpuzun iyice ezilmesi gerekiyor.
1: Haklısın şefim. Evet, karpuzu koyduk. Şekeri de ekleyelim.
0: Ben hallederim.
1: Evet. Sıra limonda.
2: Onu da ben hallederim.
1: Birkaç damla sık bakalım.
2: Tamam. İşte oldu.
1: Evet, harika bir takım çalışması oldu.
0: Arkadaşlar, tüm malzemeleri koyduk. Artık çok küçük bir işimiz kaldı. Ne mi? Şu düğmeye basmak. İşte bu kadar. Ha?
1: Karpuzlu içeceğimiz hazır. Buzdolabına koyalım. O soğurken siz de oyuncağınızı yapın.
2: Yaşasın!
0: Arkadaşlar, tarifin bu kısmında babam bize yardım edecek.
3: Merhaba çocuklar.
2: Babamla karpuz kabuğundan araba yapacağız.
0: Evet, malzemeler işte burada. Karpuz kabuğu ve 2 adet tahta şiş. Baba, bu niçin?
3: Bu çubuklarla tekerleri birbirine ve arabaya sabitleyeceğiz.
2: Teker de mi yapacağız?
3: Tekersiz araba olmaz, öyle değil mi?
2: Olmaz ama teker yok ki.
3: Merak etme, tekerleri de biz yapacağız. Ama önce arabanın gövdesi. İşte burada. Bu şişi karpuzun 2 kenarına geçiriyoruz. İşte oldu. Bu ön tekerler için. Şimdi arka tekerler için bir şiş daha kullanıyoruz.
2: Oo.
3: Bu da tamam. Tekerleri takacağımız çubuklar hazır. Şimdi sırada tekerler var. Tekerleri de diğer karpuz kabuğundan yapacağız.
2: Aa, bu harika bir fikir baba.
3: Eğer isterseniz eski kırık bir oyuncak arabanızın tekerlerini de kullanabilirsiniz.
0: Böylece eski oyuncağımızı değerlendirmiş oluruz. Değil mi baba?
3: Aynen öyle güzel kızım.
0: Bu daha da harika bir fikirmiş.
3: Biz bu arabanın tekerleri için karpuz kabuğu kullanıyoruz. Kabuktan 4 tane yuvarlak keseceğiz. Yuvarlakların birbirine eşit olması gerekiyor. Hadi bakalım, başlayalım. Bu 1, bu 2...

0: 4.
1: Vay baba, bu tekerler aynı büyüklükte olmuş.
0: O zaman aferin bana. Hadi bakalım, tekerleri de siz takın. Ön tekerleri Lina, arka tekerleri de Tuna taksın.
2: Anlaştık.
0: Unutma Linacığım, şişi tekerin tam ortasına takacaksın.
2: Tamam. Oldu mu baba?
0: Oldu. Şimdi diğerini tak bakalım.
2: Ön tekerler hazır.
1: Sıra bende.
2: İşte oldu.
0: Aferin size.
1: Aynı kaplumbağaya benzedi.
0: Doğru. O zaman bu arabaya tosbağa diyelim. Ne dersin?
1: Tosbağa. Çok güzel oldu.
0: Son olarak tosbağaya ip bağlayacağız. Böylece onu çekerek ilerletebilirsiniz.
1: Yaşasın. Tosbağa hareket edecek.
0: Önce ipi geçirmek için kabuğa delik açıyoruz. Sonra da delikten ipi geçirip bağlıyoruz. İşte oldu. Tosbağa gitmeye hazır.
1: Tosbağa gidiyor.
2: Gel bakalım.
3: Arkadaşlar, bugün karpuzdan harika bir içecek ve oyuncak yaptık. İnşallah tarifimizi sevmişsinizdir. Siz de denemeyi ve yaptığınız oyuncağın fotoğrafını göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.

0: arabamız nasıl olmuş?
1: Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık.
2: İşimizi bitirdiğimize göre artık şu harika içeceği içebiliriz.
0: Tuna nerede?
3: Az önce buradaydı.
4: Buradayım. Bakın maske yaptım. Ben karpuz adam.
1: Hadi bakalım karpuz adam. Biraz enerji topla. İçecek zamanı.
0: Yaşasın.

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

ya. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve... Evet, bugünlük bu kadar egzersiz yeter. Postacı yürüyüş yarışması için kendimi hazır hissediyorum çocuklar. Bu yıl 16.sı düzenleniyor. Geleneksel. Elektronik posta geldi. Postacılık yarışmasından geliyor. Tesadüfe bak. Ha, ne yazıyormuş bakalım. Sayın ve sevgili katılımcımız Naci. İyi misiniz? Ha, iyiyim. İnşallah hazırsınızdır. Şükürler olsun. Hazırım. Yanınızda getirmeniz gereken belgeleri unutmayın. Ha, evet, doğru. Yarışmadan önce bir şey daha yapacağım. Arkadaşım Feyyaz'a mektup yazıp teslim edeceğim. Ha, bu gerçekten de iyi bir fikir. Adres neydi? Hatırladım. Hemen bir kalem kağıt alıp yazmaya koyulayım. Yazmak için önce halini hatırını sorarak güzel bir cümle kurmalıyım. Benim küçük dostum, yaptığını beğendin mi? Bir an neye uğradığımı şaşırdım. Allah korudu. Verilmiş sadakamız varmış demek ki. Bu da neydi şimdi böyle? Çay her yere dökülmüş. Bu iyi olmadı. Mektup kağıdı da ziyan oldu. Bu işi sonraya bıraksam iyi olacak. Yeri gelmişken, hazır egzersizimi de yapıp 10.000 sağlıklı adımı da tamamlamışken, bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Bir illüzyonist şapkası. Ama size bunu anlatmayacağım. İllüzyonist değilim. Çok merak ettim. Bakalım şapkadan tavşan çıkacak mı? Bakalım. Bir güvercin. Evet, bir postacıyım. Size postacıdan bahsetmeden önce güvercine söylemem gereken şeyler var ama. Sevgili dostum güvercin. Tarihte dedenlerin, babaanne ve anneannelerin postacılık yaptığını biliyor muydun acaba? Öyle çipil çipil bakıyorsun. Haklısın, haklısın. Kafan karıştı değil mi? Öyleyse daha açık anlatalım. Çocuklar bakın, iki tepenin üstünde ateşler yakılmış. Dumanla haberleşiyorlar. Manası ne acaba? Hazır şurada yanan bir ateş olduğuna göre, hadi onlara bir selam verelim. Şurada bir yerde bir battaniye olacaktı. Kontürüm bitti. Hay Allah, yanlış anlayacaklar şimdi. Bence buralarda fazlaca oyalandık çocuklar. Dumanca dilinde pek başarılı olamadık baksanıza. O zaman bildiğimiz yerden devam edelim en iyisi. Şimdi eğitim zamanı. O zaman gelsin laboratuvar mekanı.

Yıktım perdeye dedim viran. Nasıl ama posta güvercini gibi geldim hemen. Tahtada neler varmış bakayım. Evet, postacılığın tarihi gelişimi resmedildi.

0: Görsel geldi ki şimdi. Hemen geri alabilir miyiz rica etsem? İyi ki doğru yapmışsınız dedim. Heh, işte bu. Çocuklar, postacılık geçmişte çok ilginç yöntemlerle yapılmış. Önceleri güvercinler eğitilerek, ayaklarına takılan küçücük notlar posta olarak gönderilmiş başka yerlere. Bazı medeniyetlerde ise hızlı koşucular bu işi üstlenmiş. Ve atlar. Atları da pek severim. Atlar ve atlı arabalar çok uzun yollar aşarak gece, gündüz, kar, kış demeden posta ulaştırmak için yollara revan olmuşlar. Günümüzde artık postacılar çok farklı yöntemlerle çalışıyor tabii. Artık bisiklet, motosiklet, otomobil, kamyon ve uçak kullanılıyor. Peki, postacı olmak için ne yapmak gerekiyor dersiniz? Hemen bakalım.
1: Nasıl postacı olunur?
0: Evet, bunu gerçekten de merak ediyoruz.
1: En az lise mezunu olmak.
0: Evet.
1: Kamu personeli seçme sınavında başarılı olmak.
0: Bunda başarılı olacağımdan kuşkunuz yoktur herhalde.
1: PTT yani Posta ve Telgraf Teşkilatı'na iş başvurusunda bulunmak.
0: Kabul edilmiştim. Evet.
1: A2 motosiklet ehliyeti ve B sınıfı araç ehliyetlerine sahip olmak avantajlı olacaktır.
0: Uçak dahil tüm araçlara uygun ehliyetim var. Sağlık durumuna bakılıyor mu acaba? Çünkü postacı kapı kapı geziyor.
1: Sağlık raporunun uygun olması.
0: Tamam, oldu bu iş. Arkadaşıma mektup yazıp hemen geri geliyorum. Bir postacı olarak mektubu ona kendi ellerimle teslim edeceğim. Burada bekleyin, gelmem uzun sürmez. Gelirim demiştim. işte oldu. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. İşimize bakalım. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Arkadaşımın evi şu taraftanmış ama ben sahilden gitmeyi tercih edeceğim. Deniz havası ala ala giderim. Girilmez yazan yerden bir süre ilerleyip kestirmeden sahile ulaşabilirim. Kendi pratik zekam kendimi çok şaşırtıyor bazen. Arkadaşım postacı olarak karşısında beni görünce ne kadar şaşıracak kim bilir. Bu hiç iyi olmadı işte. Bir bataklık eksikti. Ne yapacağız şimdi? Ne ateş var ne de tam da ulu. Tehlikede olduğumu nasıl haber vereceğim? Umarım tahmin ettiğim şey değildi. Dişli, benim küçük dostum. Beni hemen buradan çıkarmalısın. Hadi dostum oyalanma. Bir sopa bulup beni buradan kurtarmalısın. Beni yutacak acele et. Hemen gelmelisin. Batıyorum. Yardım et. İmdat. Sen burada mıydın? Şükürler olsun Allah'ın sevdiği kuluymuşum.
2: Yardım etmemi ister misin?
0: Yok, ben böyle iyiyim.
2: Ne yapıyorsun peki?
0: Çamur banyosu. Şakaydı. Batıyorum. Ne yapacağım şimdi? Mektubu da götüremedim. Buradan kurtulmama yardım etmelisin Uhay. Ne gündü ama. Sağ olun çocuklar. Hadi gelin size limonata ısmarlayayım. Tabelalarda yanlış gördüm sanırım. Yoksa bu benim yapacağım iş değil. Annem de pekmez için kozalak istedi ama bekleyebilir. Çocuklar, arkadaşımın postasını vermeyi unuttum. Epey maceralı bir gündü ama buna değdi. Hemen dönerim. İyi bir postacı, başına ne gelirse gelsin postayı teslim etmelidir. Numara 8'miş. Bakalım, numara 4, 6, 8. İşte. Arkadaşımın evi burası. Görev tamamlandı. Posta tam zamanında iletildi çocuklar. Bendeki de ne görev aşkıymış canım. Çocuklar, bugün size postacılık mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki meslek maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ahmet'in bu tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Hava da çok güzel. Ha? Bu da ne? Daha önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunu kesinlikle tilki de öğrenmeli.
0: Evet, benim duyarlı... duyarlı dostlarım, bugünkü keşfimizde... bugünkü keşfimizde...
2: Gül gül çekinme.
0: Ben bu programı sunamayacağım.
1: Sen ona bakma kurye. Geçmiş olsun.
2: Sağ ol teleskop.

0: ¡Ay! ¿Eh? Hadi kurye. Bir şeyler bulun da temizlenin artık.
1: Doğru söylüyorsun. Bakalım ne bulabiliriz? Tut. Şunu da tut.
0: Ha?
2: Vay be! Seyyar banyo.
3: Su?
1: Onu da düşündüm.
0: Bravo kurye!
2: Ha, dur teleskop, ne yapıyorsun? Sen alkışlama, kamera düşecek.
0: Pardon ya, unuttum. Kuryenin hünerlerine hayran kalmamak mümkün değil. Neyse, ben temizleniyorum.

0: Azıcık su koymuşsun kurye. Ucu ucuna yetti.
1: Hallederiz. Çekil bakalım haberci. Sıra bende.
0: Of.
2: Evet duyarlı dostlar. Şimdi merak edilen konumuz şu. Haberci ve kurye nasıl oldu da bizi bu denli güldürecek kadar turuncu oldular? Şu an yanımda günün kahramanları var. Onlara da sormak istiyorum. Kurye?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey öğrenemedik.
0: Haberci, sen turuncu bir bulut gördüğünü söylüyordun sanki. Aa, doğru. Size gelebilmek için kendimden geçtim.
1: Geçtiğin belli.
0: Sanki sen geçmedin.
1: Doğru.
0: Bazı şeyleri tecrübe etmeden bilemeyiz. Unutmayın ki turuncu bulut haberini bize getiren haberci. Teşekkürler teleskop. Beni en iyi sen anlıyorsun.
2: Yo, ben de anlıyorum. Dedin ki teşekkürler teleskop. Beni en iyi...
0: Tamam Tilki. Bu işi açıklığa kavuşturabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım.
2: Göremiyorum.
1: Ben görüyorum.
2: Ama ben hala göremiyorum.
1: Yo. Gayet açık. Görünüyor. İşte orada ya.
2: Öyle herkes görür.
1: Alabilirsin tabii.
0: Biraz yaklaşsak mı?
3: Yo, siz yaklaşın. Ben böyle iyiyim.
1: Biraz dedik haberci. Senin gibi içine girmeyeceğiz.
3: Peki sen nasıl turuncuya boyandın acaba?
2: Evet çocuklar, bunun ne olduğunu bilgisayardan araştırabiliriz.
0: Öyleyse ben birkaç fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı bilgisayara yükleyerek verilere daha kolay ulaşabiliriz.
2: Doğru söyledin teleskop. O iş sende.
0: Merak etme Tilki.
2: Kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöldeki toz şeklindeki toprak tanecikleri yoğun biçimde savruluyorlar.
1: Bunların geniş bir alana yayılmasına toz taşınımı yahut toz fırtınası denir.
4: Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman gökyüzünde turuncu bir bulut oluşturur.
0: Buna da toz bulutu denir.
2: Evet sevgili dostlar. Hangi dostlar? Tabii ki duyarlı dostlar. Yaptığımız araştırmaları sizinle de paylaştık. Ve öğrendik ki bu turuncu devasa bulut toz bulutuymuş. Bu konuda neler yapabileceğimizi de duyarlı ekibimle konuştuk. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Evet kurye, ne yapabiliriz?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
3: Bilmiyorum.
2: Evet, ben biliyorum. Dinleyin. Her şeyi düşündüm. Haberci gidip bu durumu haber verecek.
3: Nasıl yapacağım ya? Dikkat, dikkat! Turuncu toz bulutu görürseniz kaçın! Kaçmasanız daha içine girmeyin! Dikkat, dikkat!
2: Tabii ki yetkililere haber verecek.
3: Ha, o kolay.
2: Yetkililer de insanları uyaracaklar. Uyaracaklar ki kimse orada bulunup kirlenmesin ve zarar görmesin. Böylece olası kazaların da önüne geçmiş olacağız.
3: O iş bende. Heyo!
2: Evet duyarlı canlar, yeni bir keşifte görüşmek üzere.

0: dön Küfi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Tabii. Zeki işler Ayşe.

0: Al yuvarlar, ak yuvarlar. Burası güvenli görünüyor. Hey, oradaki! Olduğun yerde kal! Kimsin? Neden kaleye geldin? Ben bu kaleyi koruyan bir askerim ve yabancıların buraya girmesini engellerim.
1: Asker, ben doktorum. Yaralıları ve hastaları tedavi ederim.
0: Demek öyle. O zaman paralayı söyle.
1: Neydi? Tamam, buldum. Kırmızı bayrak beyaz bulutlara yükseldi.
0: Hayır. Eş anlamlısını söyle.
1: Nasıl yani? Neyin eş anlamlısını?
0: Doktor, kendine gel. Hatırla. Aynı anlama gelen sözcükler eş anlamlıydı. Renklere dikkat et. Kırmızı bayrak ve beyaz bulutlar.
1: Hatırladım. Al bayrak ak bulutlara yükseldi.
0: Tamam, girebilirsin. Doktor!
1: Doktor Civan geliyor. Açılın. İyi misin asker? İyi misin? Şimdi konuşabilirsin.
0: Oh, dizim çok fena acıyor.
1: Al, önce su iç. Korkmuş olmalısın.
0: Elhamdülillah. Kahraman bir askerim ben. Korkmam. Harikaydık dostum.
2: Bu oyunda neyin nesiydi çocuklar?
0: Öğretmenimiz meslekleri tanıtan bir oyun oynamamızı istedi. Ben kahraman bir asker oldum.
2: Ve Civan da beyaz önlüklü cesur bir doktor olmuş.
1: Evet, ben de doktor oldum.
2: Askerler ve doktorlar. Vücudumuzda da askerler ve doktorlar var.
1: Nasıl yani?
2: Hadi çocuklar, yeni simülasyonumuz sisteme yüklenmiştir. Bu kez askerlerin ve doktorların yanına gidiyoruz. Vücudumuzda yepyeni bir mucizeye hazır mısınız çocuklar? Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
0: Kimler?
2: Onları keşfetmek için kaşife seslenin.
3: Hey kaşif! Başlıyor yeni keşif!
2: İşte çocuklar, karşınızda vücudumuzdaki kahraman askerler.
0: Asker! Tıpkı benim gibi.
2: Ak yuvarlar vücudumuzdaki bağışıklık sisteminin önemli parçasıdır. Bu hücreler kanımızın içinde bulunur.
1: Peki neden onlara kahraman asker dedim profesör? Bu minicik hücreler ne yapabilir ki?
2: Minik ama etkililer. Ak yuvarların ana görevi vücutta enfeksiyonları önlemek ve hastalıklarla savaşmaktır.
0: İşte kahraman birer asker.
2: Ak yuvarlar mikropları yakalar ve yok eder.
1: Doktorlar demiştiniz profesör. Onlar nerede?
2: Vücudumuzun minik doktorları al yuvar hücreleri.
1: Ne çok doktor var. Aman al yuvar.
2: Vücudumuzda en bol bulunan hücre al yuvarlardır. Bir insanda yaklaşık 25 trilyon al yuvar bulunur.
0: Nasıl doktor bunlar? İlaçları nerede?
2: Al yuvarlar bütün hücrelere oksijen taşıyarak onların daha sağlıklı olmasını sağlar. İşleri bununla da bitmez.
1: Pek de çalışkanlar. Aynı benim gibi.
0: Asker hücreler ak yuvarlarda gece gündüz demeden mikroplarla savaşıyor. Onlar da çalışkan.
2: İlahi çocuklar, her bir zerremiz bizim için çok çalışıyor. Ve al yuvarlar oksijeni hücrelere taşıdığı gibi hücrelerde atık diyebileceğimiz karbondioksidi de akciğerlere taşırlar.
0: Vay! Vücudumuzda ne mucizeler var.

0: Kırmızı güller ne güzel kokuyor.
1: Hı? Bakayım. Oh, beyaz güller de çok güzel kokuyor.
0: Sahi profesör, bu kadar gülü ne yapacağız?
2: Al güller ve ak güller bahçemizi süsleyecek çocuklar.
1: Yaman, anladın mı? Eş anlamlısı ak güller, al güller.
0: Ak yuvarlar, al yuvarlar. Anladım.
2: Tabii önce bahçenin bakımını yapmam gerekecek.
0: Profesör, biz de sana yardım edebiliriz.
1: Ekip halinde çalışırsak hemen biter. Hatırlasana Yaman, al yuvarlar ve ak yuvarlar.
0: Hep birlikte çalışıyorlar. Böylece vücudumuz kusursuz işliyor. O yüzden birlikte hareket etmek çok önemli.
2: Güzel örnekli çocuklar. Aslında biraz yardım alsam hiç de fena olmaz.
0: Emredin komutanım. Nereden başlayalım? Yaman'ın elinden her iş gelir.
2: Estağfurullah Yaman. Önce bahçedeki zararlı otlar temizlenecek. Sonra bir güzel sularız. Mis gibi olur. En sonunda da bahçeye güllerimizi dikeriz.
1: Ben zararlı otları temizlerim.
0: Olmaz! Zararlı otlar asker Yaman'ın işi. Tıpkı küçük kahramanlar ak yuvarlar gibi. Zararlı ne varsa asker Yaman temizler. Unuttun mu? Sen doktorsun.
1: Haklısın. Sahi ya, ben doktorum. Ben de bahçeyi sularım. Onlar da güçlenirler. Tıpkı vücudumuzdaki süper minik doktorlar al yuvarlar gibi.
2: Harikasınız çocuklar. O zaman başlıyoruz.
0: Açılın zararlı otlar. Geliyor kahraman Yaman.
1: Yaman koşar da doktor civan durur mu? Yetiştim ağaçlar. Yetiştim çiçekler.

0: Teşekkürler. Ne kadar güzelsiniz.
1: Ah, acıdı.
2: Ne oldu? Ne oldu?
0: Yok bir şey. Sadece gül elimi ısırdı.
3: Hemen ilk yardım çantasını getireyim.
1: Hı? Bu hiç mantıklı değil. Gül seni nasıl ısırabilir?
0: Yani dikeni battı.
1: Şakacı doktor Civan, söyle bakalım. Şimdi seni kim iyileştirecek?
0: Küçük bir diken. Ama asker dostum Yaman beni iyileştirir, değil mi?
1: Elbette doktor Yaman. Parola ya da dur bir bilmece sorayım en iyisi.
0: Her anı oyuna çevirmen yok mu dostum? Sor bakalım.
1: Alı var, akı var. Biri besler, biri düşman kovalar.
0: Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
1: Tebrikler dostum, bildin.
3: Oyununuz bittiyse uzat bakalım parmağını Civan. Pansuman yapalım.
1: Bizde oyun bitmez.

0: daveti.
1: Kayıtta mıyız?
2: Evet.
0: Dur bir dakika. Bunun üzerinde kapağı kalmış.
2: İşte oldu. Kayıttayız.
0: Furkan, bu kutuların işe yarayacağına emin misin? Allah korusun abimin başına bir şey gelmesin.
1: Bana bir şey olmaz Ayşegül. Sen karışma abine.
2: Merak etme Ayşegül. Yeşilçam zamanı Türk sinemasında da hep böyle şeyler kullanırlarmış.
0: Çok rahatlatıcı.
2: Benim anlamadığım bu mavi örtü niye? İşte oraya sonradan deniz yapacağız. Sanki İsmail suya atlıyormuş gibi. Bahar tatilinin başlangıcını kutluyoruz ya. Havalar ısınmış filan.
1: İşte geliyor.
0: Allah! Abi!
3: Geciktim, geciktim. Annem çok meraklanacak.
2: Müştem abi.
3: Size de hayırlı günler çocuklar. Ama başka zaman konuşuruz. Şimdi hiç vaktim yok.
2: Aklımdaki tam olarak bu değildi.

0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Selamun aleyküm.
1: Hayırlı sabahlar Makbule Hanım.
2: Aleyküm selam.
0: Ah, Allah cümlenizden razı olsun. Bugün burada durumu olmayanlar için düzenlediğimiz hayır gününde olmanız benim için çok önemli.
3: O nasıl söz Makbule Hanım? Sizin için olduğu kadar bizim için de önemli.
0: Görüyorum ki bir masamız eksik acaba. Allah'ın işine bak, tahmin etmeliydim.
4: Allah'ım aklıma mukayyet ol. Sanki ışınlandım buraya.
5: Kusura bakma anne. Biraz uyuyakalmışım da. Hemen kuruyorum tezgahımı.
4: Herkes iyi mi? İnşallah bir kaza yaşanmadı.
0: Selamun aleyküm çocuklar.
6: Aleyküm selam Makbule teyze. Hayrola? Bütün bu hazırlıklar neden?
0: Durumu olmayanlar için bağış toplayacağız. Ancak bugün hiç kimse yok sokaklarda. Daha hiç bağış alamadık.
6: Bu gidişle hiçbir şey toplayamayacağız.
4: Sesler parktan geliyor. Biz bir gidip bakalım. İnsanların neden bu tarafa gelmediklerini öğrenebilecek miyiz anlayalım.
6: Gel abi, bu taraftan gideceğiz.

0: Şuna bakın. Herkes kendini dışarı atmış.
1: Demek herkes burada olduğu için kimse bizim sokaktan geçmiyor.
0: Peki bugün ne özelliği var ki parkın? Yani neden burada herkes?
2: Yakala!

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam arkadaşlar. Ne güzel bir gün değil mi?
2: Aleyküm selam Fatihciğim.
3: Baksanıza, sanıyorum anladığım durumu.
4: Neymiş?
3: Herkes burada. Ara tatilin ilk sıcak gününü oyunlar oynayarak değerlendiriyor.
5: Haklısın Furkan. Atlayıp zıplamak, koşmak istiyor çocuklar. Hatta... Ha? Şu abim mi? Ha? Ha?
2: Ha? Ha? Şey, çocuklar frisbee nasıl oynanıyor diye merak etmişler de.
5: Hiç de bile.
1: İsmail abi gelip frisbee'mizi kaptı.
3: Demem o ki, biz de caminin önüne oyunlar hazırlarsak insanlar bize de gelir.
4: Peki nasıl oyunlar yapacağız?
5: Evet, hem nereden bulacağız bu oyunları?
3: Tabii ki kendimiz yapacağız arkadaşlar.
2: Aynen. Bu biraz bariz değil mi? Bizim olayımız hurdaları kullanarak bir şeyler yapmak.
4: Tamam tamam anladık. Sen önce aklını frisbee'den kurtar da sonra bize ders verirsin.

0: Hadi bakalım, fikirlere duyalım arkadaşlar.
1: Bence şu top atma oyunlarından yapsak hiç fena olmaz.
0: Top atma oyunu mu?

0: İşte topu buradan göndereceğiz. Hangi halkaya girerse o kadar puan kazanacağız.
1: Dur abicim, fikir çok güzel ama senin elinin ayarı yok. Ben deneyeyim.
2: Bravo Ayşegül. Helal olsun İsmail. Başka?

0: oynatacak halkalar bulmak kalıyor.
1: Oho. Kazandım.
0: Ben daha çok böyle şeyler düşünmüştüm ama hani birazcık daha zor olurdu oyun.

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Aklınızla bin yaşayın siz. Ne güzel düşündünüz şu oyunları. Şimdi herkes buraya doluştu.
1: Tabii. Biz ihtiyarladık diye düşünemedik. Böyle güzel bir havada bütün çocukların koşup oynayası gelir.
2: Nereden buldunuz bu oyunları?
3: Tabii ki hurdalıktaki malzemelerden yaptık.
4: Hurdalıktaki malzemelerden daha neler yapacaksınız Allah bilir. Hayal gücünüzün sınırı yok maşallah.
0: Sizin arabalar, büfedeki satranç taşları, bizim burada daha neler neler yaptılar. Aferin çocuklar.
3: Daha neler yapacağız kim bilir?

0: Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

0: back to ship. Görüyorsunuz arkadaşlar, galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar. Selamun aleyküm gençler. Hazır mıyız?
2: Hazırız hocam.
1: Hemen eşyalarımızı yükleyelim, sonra da yola düşelim.

0: Salih, neler oluyor? İyi misin?
1: Hocam, çamur! Hemen gidelim.
2: Tamam, kalkabilirsin. Korkuya galip, cesarette mülayim ol.
1: Demesi kolay tabii. Ne de olsa çamurun sizle derdi yok.
0: Geçmiş olsun Salih. Hadi otur da soluklan biraz.
2: Derin derin soluk al. Soluk ver. Soluk al. Soluk ver. Aynen böyle devam et. Salih! Salihciğim!
3: Ninni mi söylüyorsun Selim? Böyle uyanmaz ki. Çamurdan çok korktu ya. Aklını almayalım tekrar dedim.
1: Ne? Çamur mu? Hani nerede?
3: Yok. Çamur falan yok. Korkma. Uyuyakalmışsın. Hadi kalk. Geldik.
0: Salihciğim endişelenme. Çamur buraya gelemez.
1: Hocam çamur gelemez ama çamurlar da tükenmez. Hem de gelir beni bulur.
0: Etrafa dikkatlice bir bak.
1: Mükteşem.
0: Evet Salih. Ben de onu diyorum. Endişelenmeyi bırak, Allah'ın ayetlerine bak.
4: Allah'ın ayetleri mi?
0: Evet. Görmüyor musunuz? Hala göremediniz mi?
4: Hayır.
3: Hocam, neredeyse söyleyin de gidip alalım. Üzerine basarlar falan, kimse günaha girmesin yani.
2: Aynen hocam. Hemen alırız biz.
0: Durun yahu. Öyle değil. Kur'an ayetlerinden bahsetmedim ki. Sizi Kur'an sayfalarını yerden almadaki hassasiyetiniz konusunda tebrik ederim. Ama ayet sadece Kur'an'da mı olur çocuklar?
1: Başka ayet mi var hocam?
0: Olmaz mı? Bu mis kokulu çiçekler, cıvıl cıvıl öten kuşlar, sahip olduğumuz bu doğa, bu dünya, bu kainat. Hepsi ama hepsi Allah'ın ayetidir çocuklar.
3: Doğru ya, sonuçta hepsini yaratan Allah.
0: Her varlık Rabbimizi bize tanıtan bir ayettir. Yeter ki bakmasını bilelim.

0: bakar mısınız? Atılan çöpler Allah'ın ayetlerini görmemize engel oluyor hocam. Pisliğe galip, temizlikte mülayim olmak diye bir şey duymamış bu insanlar.
1: Maalesef sahip olduğu hazinenin kıymetini bilmeyen ona çöp muamelesi yapabilir. Ama biz yapmayız değil mi?
2: Asla!
1: Haydi! Ya Allah!

0: Yorulduk ama değdi. Elinize sağlık gençler.
1: Sizin de hocam. İyi iş çıkardık gerçekten.
2: Sizin de karnınızdan sesler geliyor mu?
3: Oo, benimkinde banda çalınıyor şu an.
0: Hadi o zaman önce bir şeyler yiyelim, sonra da namazımızı kılalım. Mustafa, bu senin. Soğansız.
1: Hocam, nasıl sevdiğimi hiç unutmuyorsunuz.
0: Unutur muyum hiç? Selim'i de unutmadım. Ketçapsız da Selim'e gidiyor. Şunları da halledip geleyim.
1: Onlar kime hocam?
0: Az evvel arkanızdan birkaç çocuk geçti. Onlara verip geleyim.
1: Hocam, çok lezzetliymiş, sağ olun.
0: Afiyet olsun çocuklar. Yiyin. İsteyen olursa devamı da var.
1: Her ihtimali düşünüyorsunuz hocam. Ne demişler? Tedbirde galip, ihtimalde mülayim ol.
2: Atma galip. Hem de olmadı bu sefer.
3: Hocam, aslında o çocuklar köfteyi hak etmemişlerdi. Bizi çöpleri toplarken gördüler ama yardım etmediler.
0: Zaten hak ettiler diye vermedim ki Salih. Size de şu an hak ettiniz ya da ödül olsun diye ikram etmiyorum ki.
1: Nasıl yani hocam?
0: Size acıktığınız için onlara da gördüler, canları çeker diye verdim. Sizin çevre temizliği ödülünüzü zaten Allah verdi. Onun verdiği sevaplar yanında benim vereceğim ödülün lafı mı olur?
1: Sevapta galip, ödülde mülayim. Ben bu düşünceyi çok sevdim.
2: Bu sefer oldu galip. Tebrik ederim.
0: Hadi yavaştan toparlanıp abdest alalım. Sonra da namaz.
3: Olamaz.
0: Ne oldu? Hayırdır çocuklar?
3: Sular kesik hocam.
0: Neyse canım, endişe etmeyin. Arabada su var. Su?
3: Yok.
0: Allah Allah. Su aldığıma eminim çocuklar.
2: Arabaya eşyaları koyarken vardı. Ben de gördüm hocam.
0: Ne oldu bu sular?
3: Ben biliyorum galiba. Ah çamur, çamur. Hep onun yüzünden.
2: Ne olacak şimdi?
1: Susuz nasıl abdest alacağız hocam?
3: Buldum hocam.
0: Ne buldun Salih?
3: Harika bir çözüm buldum hocam.
0: Söyle bakalım Salih.
3: Islak mendille abdest alabiliriz hocam. Nasıl fikir?
0: Aslında güzel bir fikir. Ama dinimizin bu konuda bir çözümü var zaten. Hem de ayaklarınızın altında. Şaşırdınız mı? Dinimiz kolaylık dini çocuklar. Eğer su yoksa toprakla teyemmüm alırız.
3: Nasıl?
0: Şu an sular kesik. Etrafımızda su satan bir yer yok. Araçla gidip alalım desek namazın vakti çıkacak. Böyle durumlarda suya ulaşma imkanımız olmadığı için teyemmüm almalıyız çocuklar. Bunun için öncelikle bize temiz bir toprak lazım. Görünür bir pislik, çöp, kir yoksa teyemmüm alabiliriz demektir. Öncelikle niyet ederiz. Ya Rabbi, niyet ettim senin rızan için teyemmüm almaya deriz. Ardından parmaklarımızın arası açık olacak şekilde ellerimizi toprağa değdiririz. Ellerimizin içiyle yüzümüzün tamamını meshederiz. İkinci defa ellerimizi aynı şekilde toprağa vurup ve sol elin içiyle dirseğiyle birlikte sağ kolumuzu meshediyoruz. Daha sonra da sağ elimizin içiyle sol kolumuzu aynı şekilde meshederiz. Ve teyemmüm böylece tamamlanır.
2: Bitti mi?
0: Evet, bu kadar.
2: Aa, çok kolaymış hocam.
0: Dinimiz kolaylık dinidir çocuklar. Bir şeyi yapamıyorsak mutlaka başka bir yöntemi vardır, unutmayın. Hadi, şimdi namazımızı kılalım.
3: Durun.
0: Hoş geldin Cemile. Ama şaşırdık, hayırdır?
4: Bu namaz kılınamaz hocam.
3: Neden?
4: Su geldi, teyemmüm bozuldu da ondan.
0: Su mu getirdin?
4: Evet hocam.
0: Hay Allah razı olsun. Hızır gibi yetiştin.
1: Nereden bildin Cemile?
4: Sizin buraya geleceğinizi biliyorduk. Tam camiye gittim, bir baktım.

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Endişelenecek bir şey yok çocuklar. Gerçekten iyiyim. Çok sağ ol Kara. Teşekkür ederim. Biraz duygulandım ama geçti. Yani geçer gibi oldu. İnşallah geçer. Merak ettiniz haklı olarak. Anlatayım o zaman. Çocukluğumun geçtiği mahalleye yolum düştü de buraya gelmeden önce ona üzüldüm. Eski halinden eser yok. Her yer beton olmuş çocuklar. Neredeyse hiç ağaç kalmamış. Gerçekten üzüntü verici. Oysa çocukluğum o ağaçların gölgesinde geçmişti. Keşke elimizden gelen bir şey olsa. Elimizden gelen bir şey var der gibi bakıyorsunuz. Ha? İşte şimdi moralim yerine geldi. Ağaçların ve ormanları korumanın önemi hakkında kapışmaya var mısınız? Hazırsanız keçeyle başlayalım. O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir ağaç daha. Sanki bir şeye benzeteceğim ama çıkaramıyorum bir türlü. Tabii ya. Akciğer değil mi bunlar? Şimdi anladım. Ormanlar bizlerin oksijen kaynağıdır çocuklar. Alacağımız her temiz nefes için ağaçlara ihtiyacımız var. Sağ ol Kara. Sıra sende Keçi. Hazırsın maşallah. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Toprak. Hatta biraz tepecik diyebiliriz. Bir el desem değil. Acaba nedir? İşte bu. Şimdi anladım. Ağaçlar kökleriyle toprağı tutar ve erozyonu önler çocuklar. Çok anlamlı bir çizim oldu Keçe. Sağ ol. Kara, hiç hızımızı kesmeden seninle devam edelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir salıncak. Salıncakları çok seviyoruz değil mi? Bir ağacın gölgesindeki salıncak çocukluğumuzun en güzel hatıralarından biridir. Ağaçları koruyalım olur mu?

bir kapışmanın daha sonuna. Başka bir çizim mi yapmak istiyorsun keçe? Merak ettim şimdi. O zaman hızlı

Kıyametin koptuğunu görseniz elinizdeki fidanı mutlaka dikin buyurmuştur. Çok teşekkürler çocuklar. Her zamanki gibi muhteşem mesajlar verdiniz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: Emanete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha, işte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
4: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Tekrar et.
3: Ha, bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
5: Kralını.
3: Ha?
5: Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
5: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
5: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
5: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
5: Sen dedin.
3: Sen.
5: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.
4: Hadi Mo. Seni bekliyorum.
0: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
4: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
0: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
4: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
0: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
4: Harika.
3: Mo operasyona hazırdır.
5: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
0: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
3: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefayım.
4: Deha olmasın o.
3: Ben ne dedim?
0: Sen de öyle dedin Mo. Tamam tamam. Telsizler nerede Yusuf?
5: Dolaba koymuştum galiba.
4: Hemen getiriyorum.

0: Olmaz. Sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır, elini çabuk tut.
2: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
3: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
4: Zaten bırakmıştık.
3: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
5: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: dosyalar duruyor. Oh be.
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
3: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
4: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
4: Size bu işi ben hallederim demiştim.
5: Hayır, bana bırakın demiştin.
4: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.
3: İyilik kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
4: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
4: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
5: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
4: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
6: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
4: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desem?
6: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. neler yaptınız? Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
6: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
4: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede? O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
4: İnşallah. Yardım da istemedi.
2: Az önce buradaydı. Ama hali biraz... Bakın geliyor.
0: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ne iyi etmişim.
7: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
8: Görüntüler de kanala yüklendi.
4: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
9: Teşekkürler İkbal.
0: Çok yoruldum.
4: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
8: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
9: Evet mi ya?
0: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be sonunda kal.

0: kafiyel oldu.
1: O zaman hedefimiz iyilik, parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler, iyilik için varız.
2: İyilik için.
3: Hehehehe.

0: Neden bu kadar uzun sürdü tamir işi?
1: Metinciğim anlattı ya Agah dede. Balonun havalanması için içinin sıcak havayla dolması lazım.
0: Tamam. Bunun için de ateş yanması lazım. Ama ateşin yanmasını sağlayan yakıt deposunun arıza ışığı yanmış.
1: Evet, şimdi onu tamir ediyorlar. Bitirsinler havalanacağız. Birazdan biter.
2: Eğer beklemekten sıkıldıysanız küçük bir oyun oynayalım.
0: Ne gibi?
2: Bilmem. Birbirimize bilmece sorabiliriz mesela.
1: Bilmece mi? Olur. Benim bildiğim çok güzel bir bilmece var. Bir sepette 10 yumurta vardı. 6 çıktı. Kaç kaldı?
0: 4.
1: Hayır, hiç yumurta kalmadı. Sepetin altı çıkınca hepsi düştü. Eyvah, bakın ateş.
0: Ne? Ateş mi? Hani nerede?
1: İşte bak şurası.
0: Aman, hemen söndürmek gerek. Nasıl söndürmeli?
3: Neler oluyor Sema?
4: Bilmiyorum baba. Bir telaşları var ama ben hemen koşup bakayım.
5: Çocuklar, yaklaşmayın. Dikkatli olun.

0: Evet, biraz sorunlu başladı gün. Ama Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık çok şükür.
1: İyi ki yakıt deposu arıza yapmış Agah dede.
2: Evet, yoksa yangın biz havadayken çıkacaktı.
3: Ve belki de sonuçları daha büyük olacaktı.
0: Çok şükür öyle olmadı. Olanda hayır vardır çocuklar. Yangın meselesinden önce yakıt deposunun arızalanmasını başımıza gelen kötü bir olay gibi düşünüyorduk.
3: Ama o arıza nedeniyle yangına erken müdahale etme şansı bulduğumuz için şimdi iyi bir şey gibi düşünüyoruz.
0: Evet, hakkımızda neyin hayırlı olup olmadığını yalnızca Allah bilir.
3: Bakın mesela şu küçücük cam parçası koskocaman ormanın yanmasına neden olabilirdi.
2: Nasıl yani?
3: Şimdi şöyle Metin'cim.
0: Sema dur kızım. Madem balon havalandı, sıra dikkat öyküsüne geldi. Ben bu konuyu bir öyküyle anlatayım.
1: Yaşasın!
0: Bir varmış, bir yokmuş. Dedemin sakalı çokmuş, ninemin tuzu kokmuş. Babam bahçeden sekerken, annem bohçadan seçerken, ne gecikmeli de erken, tam vaktinde, tan vaktinde... Bir masal anlatayım, bak dinle. Ülkelerden birinde bir orman varmış. Bu ormanın içinde mutlu hayvancıklar yaşarmış. Sincap komşuymuş sansarla. Sansar çalışıyormuş baykuşun yanında. Baykuş çok iyi arkadaşmış tavşanla. Aslan severmiş geyikleri. Tilkiler dostmuş porsuklarla.
1: Ne güzel, herkes arkadaş, herkes dost.
0: Evet. Bu ormanda tüm hayvancıklar mutlu mesut yaşarmış. Ormandaki ağaçları sever, bitkileri korurlarmış. Ama günlerden bir gün kötü bir olay olmuş.
2: Ne olmuş Agah dede?
0: İnsanlar Beyza Nur, insanlar. Bu ormanı keşfetmişler.
2: İnsanların ormanı keşfetmesi neden kötü Agah dede?
0: Aslında bu kötü değil Metin. Kötü olan insanların ormanları nasıl koruyacaklarını bilmemesiymiş. İnsanlar ormana gelmişler, yemyeşil ağaçları görüp hayran kalmışlar.
3: Kuş cıvıltılarıyla huzur bulmuşlar.
0: Mis gibi oksijeni içlerine çekmişler.
3: Rabbimizin eşsiz sanatının güzelliğine hayran kalmışlar.
0: Bu ormanda bolca vakit geçirmek istemişler. Biri hemen mangal yakmış, karnımız doysun diye.
3: Diğeri hemen ağacın bir dalına salıncak kurmuş vaktimiz geçsin diye.
0: Diğeri rahat oturabilmek için bir köşedeki bitkileri yolmuş. Yemişler, eğlenmişler, oyun oynayıp gitmişler. Ama çöplerini yanlarında götürmemişler. Ormanda yaşayan küçük hayvancıklar bu çöpleri görünce çok üzülmüşler. Ellerinden geldiğince toplayıp çöp kutusuna atmışlar. Lakin insanlar ormanı keşfetmiş bir kere, her gün gelmeye başlamışlar. Hem de giderek sayıları artıyormuş. Bazı insanlar çöplerini toplayıp gidiyor. Hatta başkalarının bıraktığı çöpleri de alıyormuş. Ama bazıları hiç oralı olmuyor, yiyip içip çöplerini etrafa atıyormuş. Onlar gittikten sonra hayvancıklar çöpleri toplamaya kalkışsa da her geçen gün bu iş daha da zor hale geliyormuş. İşte böyle böyle günler geçmiş, aylar geçmiş. Bizler için mescit kılınan yeryüzünün kıymetini bilmeyen bazı kimseler ormanları kirletmeye devam ediyormuş.
3: Hayvancıklar ellerinden geldiği kadar toplamaya çalışsa da orman artık eskisi gibi tertemiz değilmiş.
0: Ve korkulan olmuş. Pikniğe gelen insanlar tarafından ormana bırakılan bir cam şişeye güneş ışınları vurmaya başlamış.
3: Cam tıpkı bir büyüteç görevi görerek üzerine gelen güneş ışınlarının yüksek ısısını köşedeki kuru otların üzerine odaklamış.
0: Güneş vurdukça cam ısıyı yansıtmış, kuru otlar ısındıkça ısınmış ve en sonunda minik bir kıvılcım çıkarak otları tutuşturmuş. Oradan ağaçların dallarına, etraftaki diğer otlara, ağaçların gövdelerine sıçramış. Giderek yayılmış, bir anda büyüyüvermiş ve tüm ormanı sarmış.
3: Zavallı hayvancıklar oradan oraya koşturup yangından kurtulmaya çalışıyormuş.
0: Çevrede yangını gören insanlar hemen koşmuş. itfaiye gelmiş, insanlar seferber olmuş, uğraşmışlar, didinmişler ve sonunda yangını söndürmüşler.
3: Neyse ki çok büyük bir sorun yaşanmadan yangın söndürülmüş. Ama bazı insanların umursamaz tavırları etrafta çöp bırakmaları sonucunda orman zarar görmüş.
0: İşte böyle çocuklar. Doğa bizlerin evidir. Rabbimizin eşsiz sanatını evimizi nasıl koruyorsak öyle korumalıyız.
3: Bizler dünyamızı korumak, daha güzel bir yer yapmak için uğraşmalıyız. Çöplerimizi geri dönüşüme atarak, doğayı koruyarak, denizleri, ormanları kirletmemeye özen göstererek dünyamıza yardımcı olabiliriz.
0: Unutmayın ki Rabbimiz bizlere eşsiz nimetler sunmuş. Bu nimetlerin değerini bilip onları korumak da bizlere düşer, değil mi?
4: Evet.
5: Evet, öykümüzü dinlediğimize göre sıra dikkat sorularına geldi demektir.
4: Yaşasın!
0: Evet çocuklar, bu masalın girişinde ormanda yaşayan bazı hayvanlardan söz etmiştim. Hatırlıyor musunuz?
1: Evet.
0: İşte o hayvanlardan biri baykuşun yanında çalışıyor demiştim. Hangi hayvandı o?
1: Porsuk muydu? Hayır, porsuk tilkiyle dosttu. O halde Sansar. Doğru ya, Sansar baykuşun yanında çalışıyordu. Baykuş da çok iyi arkadaştı tavşanla.
0: Tebrikler Metin. Bir puan senin oldu.
3: Şimdi sıra geldi yeni sorunuza. İnsanlar ormana gelince hangi güzelliklerle karşılaşmıştı?
1: Ağaçların yeşillikleri, bol oksijen ve kuş cıvıltıları.
3: Tebrikler Beyza Nur. Skoru 1-1 yaptın.
6: O halde son soruyu ben sorayım. Bilen yarışmayı kazanır. Cam şişe nasıl yangın çıkartmıştı?
2: Büyüteç görevi görerek güneşten gelen ışınları kuru otlara odaklamıştı. Bu da aşırı ısınmaya neden oldu. Tıpkı aşağıdayken bizim başımıza gelen gibi.
6: Evet, aynen öyle. Hey hey hey, dikkat balonu. Lay lay lay, çok güzel konu. Hey hey hey, koru çevreni. Lay lay lay, doğa emanet bize.
3: Evet, bugün kaybedeni olmayan yarışmamızın kazananı Metin oldu.
2: Teşekkürler.
0: Beyza Nur da hem güzel bir öykü dinledi, hem de bu eşsiz manzaranın tadını çıkardı.
2: Ben de teşekkür ederim. Çok güzel bir gün geçirdim. Üstelik çok güzel şeyler de öğrendim. Bu öğrendiklerimi herkese anlatacağım ve bir daha asla doğaya çöp atmayacağım.

0: nadireli lakin güzel bir gün oldu.
1: Sorma baba. Allah korudu da yangını büyümeden fark ettik.
2: Orada ocağın parçasının ne işi varmış ki?
3: Dikkatsizlik ve umursamazlıktan başka ne işi olabilir küçüğüm?
2: Doğru. Yoksa insanlar bizim balonun yanındaki ormanı da mı keşfetti? Buralarda eskiden hiç çöp olmazdı.
3: İnşallah bundan sonra da olmaz küçüğüm.
0: İnsanlar duyarlıdır Elifciğim. Dikkatlidir. Kendilerine sunulan nimetlerin kıymetini bilirler. Ama bazen unutkan olabiliyorlar ya da dikkatsiz davranabiliyorlar. Bizlerin de görevi unutulanları hatırlatmak, dikkatsizliklerin önlenmesi için uyarılarda bulunmak.
2: Evet, bugünkü konumuz da çok güzel oldu. Öyle çok seviyorum ki dikkat balonunu. Her gün yeni bir bilgi.

yanlış ne doğru iyi takip et bunu. Adı üstünde canım dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar. Daha yukarı.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yardımcı bana.
0: Ondan bir şey duyduğumda, peygamberimin yaptığını anladığımda, bu emir hedef olur bana.

0: ve sellem. Su!
1: Ama anne!
2: Dalgınlıkla olmuş oğlum. Bu gecelik orada uyuyiver.
0: Ama ya uyuyamazsam?
2: Uyursun, uyursun. Hadi Allah rahatlık versin.

Thank you.

0: Sabah gitsen olmaz mıydı Süheyl? Gece pek güvenli olmayabilir.
1: Dağ yollarından gidecekler ama hangisinden belli değil. Suyu şimdi doldurup gelebilirsem eğer, sabah erkenden çöle iner, dağ geçiş yolunda kervana ulaşırım.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kervanda olacak değil mi?
1: Evet Hafsa. Allah'a emanet olan.

0: room. Hadi anne, ne olur. Bizim dağlardan geçecekler. Peygamberimizin bulunduğu kervana ben de su götüreyim.
1: Ama oğlum, söyledim ya, hangi yoldan geçecekleri belli değil. Hem baban kırbaları götürdü. Su dolduracak bir şey yok.
0: Annenin kovasını kullanırım. Yani en azından suyu peygamberimizin atına götürürüm.
1: Tamam, ama Kasem ayrımından öteye gitmek yok, tamam mı?
0: Yaşasın! Tamam anne, çok teşekkür ederim. Lemi! Lemi! O kova bana lazım Lemi. Peygamberimizin atına su götüreceğim.
2: Ha? P-A-E?
0: Evet.
2: P-E-E.
0: Olmaz Lemi. Bu önemli, tamam mı? Onu bu sefer göreceğim.
2: P-E.
0: Sen gelince hep işler karışıyor Lemi. Yalnız gideceğim. Kova? Gelmeyeceksin, değil mi? Lemi.

0: açsam belki peygamberimizle bile konuşabilirim. Sakın, sakın başımıza iş çıkarma Anit. Dur Anit, sakın yapma. Anit! Burada bel var. Bunu yapacağını biliyordum Anit. Bunu özellikle getirdim. Vereceğim ama bir şartla. Eğer bir daha kadife çiçeği kokusu alırsan koşmayacaksın, tamam mı? Hadi ama Anit. Sadece bugün için. Bunu anlaştık olarak kabul ediyorum. O benim için önemli Anit. Ne olur ne olmaz diye ben Lemi'yi bile çağırmadım. Programımı kimse bozmamalı.
1: Ne yalan?
2: Ah Lemi.

0: Seni ben çağırmadım Lemi. Ama haklısın. Sanırım buradan geçmeyecekler. Daha ötesine de annem izin vermedi. Gidemem.
1: Hı? Aa, iyi.
0: Dur Anit, ama anlaşmıştık. Ah.

0: Bugün bir daha koşmayacaktın hani. Anlaşmıştık.
1: Kaybolduk galiba.
0: Ne oldu Lemmy? Dökülmüş mü? Tamam. Onu da sen içebilirsin Lemmy. Zaten peygamberimizi görmemiz artık imkansız.
2: Yela.
0: Ha? Yani sence kervan bu taraftan mı gitti?

0: Ha, gördün mü Levi? Şu, şu evin önündeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşasın. Suyu götürsen mi acaba?
1: Olamaz. Artık istesek de yetişemeyiz.
0: Aha, en azından onu gördüm. Orada işte. En önde gidiyordu. Başında çok güzel bir sarık vardı. Sürekli tebessüm ediyordu. Atı beyaz renkliydi.
2: Ama az önce deveye bindiğini söylemiştin.
0: Öyle mi demiştin?
2: Evet.
0: Neyse canım, dediğim gibi uzaktalardı. Değil mi Lemi? Nasıl bilmezsin? Sen de oradaydın ya.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Baba.
2: Aleyküm selam baba.
0: Aleyküm selam baba. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Baba, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm baba.
3: Anlamadım. Nasıl gördün?
0: Gece sizi duydum baba. Sonra da annemden izin aldım. Annem izin verdi ama çok uzağa değil. Ama sonra Enit koştu da koştu. Sonra da elimi sürdü.
3: Dur bakalım Yara. Sen Medine'ye mi geldin?
0: Hayır baba. Dağ yollarından geçtim. Peygamberimiz kervanla yola çıktı ya. Onu gördüm.
2: Peygamberimiz deveye mi ata mı biniyordu baba?
3: Hiçbir şeye.
0: Aa, ben demiştim. Yerde yürüyen oydu. Dedim sana Lemi.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün Medine'den hiç çıkmadı ki.
0: Ne? Nasıl yani? Ama gece sen söyledin.
3: Söyledim ama yolculuk iptal edildi.
0: Ha? Olamaz. Onlar başkasıydı demek.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Aa, gözlerime inanamıyorum. Gerçekten süpürüyor mu? Hiç beklenmedik hareket Hagu'dan. Çogu'nun yüzü neden asıldı şimdi? Hagu ısrarcı. Çogu Hagu'nun taşları süpürmesine izin vermiyor. Peki ama neden? Aa, ocak yıkılmış. Hagu, belki bu iş sana göre değildir. Ne dersin?
1: Go, go, go.
0: Degu da aynı fikirde.
1: Go, go.
0: Hagu, üzülme ama. Yine buldu yapacak bir iş. Hayır ama Hagu, bak Agu da olmaz diyor. Yani kendine göre işler mi bulsan acaba? Bu ne kadar güçlü. Of Hagu, yine mi? Evet Hagu, herkes böyle düşünüyor işte. Bagu zaten izin vermez.
1: Go, go.
0: Gizlice çalışıyor artık. İlahi Hagu.
1: Go, go, go.
0: Söylemiştim. Bagu izin vermiyor işte. Arkadaşlar, Hagu biraz kızmış olabilir. Herkes duyup geldi. Bakalım ne olacak? Bütün aile şaşkın. Ne yapmalı, ne yapmalı? Ama bekleyin. Hagu bir şeyler yapıyor. Aha, bakın bakın. Hagu süpürgeyi adeta dans ettiriyor. Bakar mısınız şuna? 40 yıllık usta sanki. Ne kadar da kolay yapıyor işleri. Hagu'nun elinden her iş geliyor. Hem güçlü hem yetenekli. Karşınızda her işi başaran Hagu. İşte çocuklar, Hagu'nun bu işleri yapabileceğini hiçbirimiz düşünmemiştik. Kimseyi küçümsememeliyiz. Çünkü bazen hiç beklemediğimiz biri harika şeyler yapabilir. Buna ummadığımız taş baş yarar denir.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Bulamıyorum.
1: Hı? Nereye saklandı ki?
2: Şişt, sessiz olun.
1: Bir ses duydum sanki. Nerede acaba?
3: Hayır ya, sincap hile yaptı. Sayılmaz bu.
2: Dayıcığım, sen kazandın ama istersen sayılmayabilir tabii.
3: Kazandım, kalenizi fethettim. Ne demiştim ama size? Ben Fatih Zeki, fethederim. Tabii.
0: Nasıl yaptın dayı? Hiçbirimiz görmedik seni.
3: Zeka, çeviklik, açıklık, bilim, felsefe, matematik.
2: Dayıcığım, abartmayalım istersen.
3: Tabii, biraz da uzaylılardan yardım almış olabilirim. Ha? Belki.
1: Uzaylılar mı?
2: Cidden mi?
3: Evet. Dün gelmişlerdi ama yardım etmeye mi geldiler? Yardım istemeye mi bilmiyorum.
2: Dün uzaylıları mı gördün?
3: Evet.
0: Anlatsana dayı.
3: Dün sabah yürüyüşten dönüyordum. Tam kamp alanına geldim ki... ne göreyim?
0: Ne?
3: Ağaçların üzerinde bir uçan daire.
0: Vay canına.
2: Sonra ne oldu?
3: Bir iki manevra yaptı. Sonra da gökyüzüne doğru uçtu gitti.
1: Of dayı ya. Ben tabakla oynarken yapıyordum o gölgeleri.
2: Uçan daire değil, uçan gölgeymiş demek ki.
3: Siz dalga geçin bakalım. Nereye gittiklerini gördüm bir kere. Memleketlerini biliyorum.
0: Memleketlerin neresi dayı?
2: Kayseri olabilir mesela.
1: Hayır, Mardin.
0: Rize.
3: Bak ya.
1: İzmir.
2: Edirne.
3: Aman of, daha neler. Bu dünyada değil, adı üstünde uzaylı.
0: Peki neresi?
3: Ayın karanlık tarafında. Orada saklanıyorlar. Tabii.
2: Yani pek inandırıcı gelmedi.
3: Görürsünüz siz. İspat edeceğim bunu. Tabii.
2: Dayıcığım, roket maketi mi yapıyorsun, roket mi?
3: Roket.
2: Peki sence bu tahtalar uzay için uygun mu?
3: Hafif malzeme her zaman en iyisidir Zeynep'ciğim. Tabii. Yavuzcuğum, bir cam tabak getirir misin?
0: Cam tabak mı?
3: Sen getir. Penceresiz olmaz. Ay'a giderken etrafı seyredelim, canımız sıkılmasın.
0: Tabii.
3: Dürbün. Alet çantası. Mangal.
0: Mangal mı?
3: Mangal tabii. Ayda aç mı kalalım? Hazır gitmişken şöyle bir mangal yaparız. Tabii. Yakıtı da koyalım.
2: Dayıcığım, bu biraz az değil mi?
3: Hayır canım. Fazla koyarsam aydan daha uzağa gider. Uzaklaşın hemen. Roketin ateşi yakmasın sizi. Ne? Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Ve tabii... sıfır!
2: Böyle şiddetli ateş çıkaracağını bilsem daha uzağa kaçardım.
3: Hay Allah ya. Ağır geldim demek ki. Bir de insansız uçurmayı deneyelim. Uzaklaşın! Daha duruyorlar ya!

0: Hadi! 5 4 3 2 1 ve tabii 0!
1: Düştüm!
0: Hay Allah! Ne? Sen kaşındın Roket Efendi.
2: Bu sefer cidden kaçalım.
0: 5, 4, 3, 2, 1 ve tabii 0. İşte bu kadar.
2: Olamaz.
1: Buranın hali ne böyle?
0: Anneciğim, küçük bir bilimsel deney.
1: Ben anlamam. Hemen toplanacak burası.
3: Hepiniz.
4: Tabii dedeciğim, tabii.
5: İlk roketiniz dünyadayken patladı.
2: Neden babacığım?
1: Uzayda patlasa çöplerinizi toplatamazdım size.
6: Uzayda da çöpler var mı baba?
0: Yok ya. Ne arasın uzayda çöp? Saçma.
5: Maalesef uzayda da çöpler var.
4: Uzaylılar mı atıyor?
5: İnsanlar.
0: Of ya, kafam iyice karıştı.
5: Dünyamızın çevresinde insanların sebep olduğu yüz binlerce çöp var. Bazen iki uzay aracının çarpışmasıyla ya da görevi biten bir uzay aracının yok edilmesiyle bu çöpler oluşuyor.
2: Peki büyüklükleri ne kadar?
5: Dünya yörüngesinde bir futbol topundan büyük olan 20 bin kadar nesne dolaşıyor. Tırnağımız kadar küçük olansa yüz binlerce çöp var.
2: Keşke uzay çöplerini temizlemenin de bir yolu olsaydı. Belki biz buna bir çözüm bulabiliriz.
0: En iyi uzay temizleme aletini yapan kazanır.
1: Durun bakalım.
0: Ne oldu anne ya?
1: Önce yerdeki çöpler bitecek. Hadi bakalım.
4: Çok güzel oluyor. Şunu da çakarsak tamamdır.
6: Al dayı.
0: Yeah.

0: İşte karşınızda uzay çöplerinin baş düşmanı, son teknoloji uzay temizlikçisi Roket 2023.
1: Bu daha çok şeye benzemiş oğlum. Şeye.
0: Neye?
1: Şeye işte. Hiçbir şeye benzememiş oğlum.
0: Mekanicim miyiz de? Bu faraş ve süpürgeyi ben ekledim. Küçük uzay çöpleri bunlarla toplanacak. Tabii.
2: Robot kolları da ben ekledim. Futbol topundan büyük çöpleri bu kollar toplayacak.
3: Bu ağları da ben ekledim. Orta büyüklükteki çöpler bu ağlara takılacak.
4: Aferin. Çok güzel düşünmüşsünüz ama bu aletleri dünyanın yörüngesine nasıl ulaştıracaksınız?
5: Zekir'in patlayan roketiyle mi?
0: Merak etme baba. Bu sefer...
1: Bu seferi yok Zeki. Bir daha ortalığı dağıtmanıza izin veremem.
5: Allah'ın koyduğu düzeni her bozduğumuzda kendimize kötülük ediyoruz. Çevre kirliliği de bunlardan biri. Bazen hatamızı telafi etmek kolay olabiliyor.
6: Ne gibi dede?
1: Roketin parçalarını toplamanız gibi.
5: Ama bazen hatamızı telafi etmek çok zor.
4: Uzay çöplerini toplamak gibi. Henüz bu çöpleri toplayacak bir icat yapamadık.
7: Sadece büyük çöpleri takip edip uzay araçlarımıza zarar vermemesine çaba gösteriyoruz.

0: O yüzden en iyisi Allah'ın koyduğu düzeni hiç bozmamak. Kainatı kirletmeden, zarar vermeden yaşamaya çalışmak.
1: Çünkü bu kainat Allah'ın bize emanetidir. Onu koruyup kollamak zorundayız.
2: Evet, o yüzden bu roketle daha fazla çevreyi kirletmeyin. Yarın da geri sökersiniz.
3: Haklısın anne. Ver bakayım. Bu dünyanın bir düzeni vardır, vardır, vardır, vardır. Düzen bozmanın cezası vardır, vardır, vardır, vardır. İnsanoğlu akıllı ol, kirletmesen dünyanı. İnsanoğlu akıllı ol, kirletmesen uzayı. Tabii.
2: Zeki!

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Aferin. Aferin sana boncuk. Mis gibi oldun.
1: Allah senden razı olsun Garip abi. Ne güzel ilgileniyorsun boncukla.
0: Cümlemizden Merve, cümlemizden. Boncuğu çok seviyorum, çok seviyorum boncuğu. Ondan ver ya, ondan.
1: O da seni çok seviyor Garip abi.
0: Seviyor mu des? İnşallah seviyordur, inşallah.
1: Seviyor, seviyor. Baksana, hiç yanından ayrılmıyor.
0: Onlar bize emanet Merve. Onları sevip korumak görevimiz Merve. Çok sevmeliyiz Merve, çok çok.
1: Ha ha ha ha.

0: Evet, Heybeli Tiyatro. Köyümüze hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Yok, sefalar getirmedik muhterem mi?
0: Nasıl?
1: Bir sefa, bir garip, bir de Merve getirdik.
0: Ha, o manada söylemedim. Sefa, yani keyif verdiniz, şeref verdiniz manasında söyledim.
1: Biliyorum muhterem mi, biliyorum. Şaka yaptım.
0: Öyle mi İlahi Abidin kardeş? Gösteri daha başlamadı, kandırma beni. o zaman ben gideyim de anonsumu yapayım. Köylü kaç gibi toplansın burada?
1: 8'de başlarız oyuna.
0: Tamam, ben anonsu ona göre yaparım.
1: Ne muhterem mi?
0: Yapmayacak mısın?
1: Neyi?
0: Sahneyi canım. Hani bir düğmeye basıyormuşsun, hop kamyonet sahne oluveriyormuş.
1: Ha, onu diyorsun. Yapacağım, yapacağım.
0: Hadi yap da anonsu yapmadan bir göreyim şunu. Gittiğiniz köylerdeki herkes bunu anlatıyor.
1: Yapma yahu. Desene bizim kamyonet bizden daha meşhur buralarda.

0: Vay vay vay. Şunun ihtişamına bak. Gerçekten anlatıldığı kadar varmış yahu. Ne güzel. Şimdi Abidin kardeş, senden bir ricam olacak.
1: Buyur muhterem mi?
0: Şimdi sen bana şaka yapınca aklıma bir şey geldi. Ne güzel gülüştük, eğlendik. Ben diyorum ki

0: Duyduk, duymadık demeyin. Heybeli Tiyatro bugün köyümüze teşrif etmiştir. Akşam tam 8'de gösterileri başlayacaktır.
1: Tüm köylümüzü tiyatro izlemeye davet ediyorum. Ha, bu arada gerçekten
0: de kamyonet bir düğmeyle sahneye dönüşüyor. Ben gözlerimle gördüm. Anlatanlar abartıyor sanırdım, lakin gözümle gördüm.
1: Koca kamyon sahne oldu. Bizim köyden bir tek ben gördüm ha. Bir tek ben gördüm.
0: Benden başka kimse görmedi.
2: Evet, bugünün konusu iyi huylu olmak. Ne güzel bir konu başlığı bu ya. Kim yazdı?
3: Ben.
2: Nereden geldi aklınıza?
3: Muhtara ders olsun diye yaptım.
2: Aa, neden?
3: Günlerdir sizin gelmenizi bekliyoruz. Kamyonet nasıl sahneye dönüşüyor görmek için. Herkes merakla beklerken muhtar bir tek kendi görmüş, bir de sabahtan beri hepimize hava atıyor. Oh ya, bir ben gördüm diye. İyi huylu biri böyle yapar mı?
4: Hayır, yapmaz.
5: E oynayın bakalım da muhtara da ders olsun.
6: Eyvah, bugün mevzu derin arkadaşlar. Dikkatli olmamız lazım.
2: Biz her zamanki gibi doğru bildiğimizi anlatalım. Gerisini bana bırakın.

0: Of, gıcık. Bir daha asla onunla konuşmayacağım.
1: Merve, kızım hayırdır inşallah. Böyle selamsızca içeri girdiğine göre kötü bir şey oldu sanırım.
0: Aslı'ya gıcık oldum anne. Bir daha asla onunla konuşmayacağım.
2: Ne oldu abla? Hiçbir şey anlamıyoruz dediklerinden.
0: Aslı okula bebeklerini getirmiş. Biraz da ben oynayayım dedim, oynatmadı.
3: İnsan bunun için arkadaşına küser mi kızım? Sen de kendi bebeğinle oynarsın.
0: Küstüm işte, bana ne?
1: Kızım, arkadaşın paylaşımcı davranmamış olabilir. Tamam, bu da seni üzmüş olabilir. Ama bu şekilde davranman sorunu çözmez ki.
0: Sorun Aslı anneciğim. Eğer onunla konuşmazsam sorun çözülür.
3: Bak kızım, davranışlarımız bizi iyi ya da kötü insan olarak ayırır. Sen iyi insan olmak istemez misin?
0: İsterim elbette ama ben kötü bir şey yapmadım ki. Aslı yaptı.
4: Tamam ama güzel ahlak bize ne söyler?
0: Ne?
3: Kimseyle çekişmemeyi, kimseyi çekiştirmemeyi. Merve, hadi kızım. Hemen çıkmazsak okula geç kalacaksın.
0: Geldim baba.
3: Kızım, ne yapacaksın o bebekleri?
0: Okula götüreceğim baba.
3: Neden?
0: Bütün arkadaşlarımla birlikte oynayacağım ama Aslı'yı oynatmayacağım. Görsün bakalım.
3: Kızım, bu doğru olur mu sence?
0: Olur baba. Aslı çok kıskanç biri. Sadece kendisini düşünüyor. Başkalarının ne düşündüğüne önem vermiyor. Öğretmenimiz bir soru sorduğunda eğer cevabı bilmiyorsa herkese soruyor. Lütfen söyleyin diyor. Eğer cevabı biliyorsa kimseye söylemiyor.
3: Anladım kızım. Gel bakalım. Otur şöyle yanıma. Bak kızım. Bir kişinin uygun olmayan bir şekilde davrandığını gördüğümüzde onun neden böyle davrandığını düşünüp iyiye yormak güzel ahlakın bir gereğidir.
0: Ama baba.
3: Kızım, kötü olanı düşünmeyi herkes yapar. Belki Aslı'nın oyuncağını seninle paylaşmamasının bir sebebi vardır.
0: Ama ne olabilir ki? Paylaşmamak kötüdür.
3: Evet, bu doğru bir tavır değil ama iyi huylu kimseler yanlışa yanlışla karşılık vermez. Bence sen bugün bu oyuncaklarını götür, arkadaşlarınla oynarken Aslı'yı da davet et.
0: Çok güzel fikir. Belki böylece onun da doğru olanı görmesini sağlayabilirim.
3: Aynen öyle kızım. Hadi bakalım. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Ama bir konuya açıklık getirmek için kısa bir konuşma yapmam gerek.
5: Hayırdır inşallah.
3: Bugün köye geldiğimizde muhtar emmi benden bir ricada bulundu.
5: Neymiş o? Kamyonun sahneye dönüşmesini bir tek ona göstermen mi?
3: Hayır, sizlere bir şaka yapmak istediğini söyledi. Onun için akşama kadar sizi kızdırdı. Oyun bittiğinde kamyonun dönüşümünü herkese göstereceğime dair söz verdirdi bana.
5: Şaka mı? Yaşasın, biz de görecek miyiz kamyonetin dönüşmesini?
3: Elbette. Hadi bakalım sahnemizi kamyonete dönüştürelim. Sonra tekrar sahneye dönüştürelim de herkes görsün.
6: Oley! Yaşasın!

0: kadar teşekkür etsek az.
1: Biz teşekkür ederiz. Hoşgörünüz ve misafirperverliğiniz için.
2: Bugün bana büyük bir ders oldu. Deyim yerindeyse ava giderken avlandım Abidin kardeş. Muhtarın şaka yaptığını bilmiyordum. Kızdım, öfkelendim, canını sıkmak istedim. Ama sayenizde anladım ki kötülüğe kötülükle cevap verilmez.
1: Aynen öyle.
0: İnşallah tekrar yolunuz düşer köyümüze.
1: İnşallah.
2: Ne zaman isterseniz bekleriz. Burası sizin de köyünüz.
1: Hadi kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.
0: Sizler de yolunuz açık olsun.
2: Affettin mi beni muhtar?
0: Affetmeyecek bir şey yok canım. Sonuçta her şey

0: de. Sıkıştın demek. Bu seni gevşetir.
1: Yandım anam. Hepsi senin yüzünden. Ay başım. Ay. En iyisi yardım almak.
2: Bilgisayar oyunu olsun işte ya.
3: Hayır, olmaz Yusuf.
2: Uf.
0: İyi olacak aslında, yana doktor gelirmiş.
2: Hiç de bile. Bence bilgisayar oyunu harika bir fikir.
4: Reçel yapma makinesi alalım. En güzeli o.
3: Hayır, en güzel hediye kitaptır. Bence seveceği bir kitap alalım.
0: Çocuklar, çocuklar. Tartışmayın lütfen. Ben her türlü hediyeyi kabul ederim. Hem öyle birleşip almanıza da gerek yok canım. Hı? Herkes ayrı ayrı istediğini alabilir. Tabii.
4: Sana almıyoruz ki dayı.
0: Bana almıyor musunuz? Allah Allah. Kime alıyorsunuz peki? Başka bir dayınız mı var yoksa? Benim ya, benim yok. Kim o, kim? Kim?
3: Başka dayımız yok çok şükür. Hı?
2: Anneme alıyoruz.
0: Niye ki? Hı? Aa, ablamın doğum günü mü yoksa?
3: Hayır.
0: Anneler günü.
2: Hayır.
0: Babalar günü. Dur ya, bu saçma oldu. Abla olma yıl dönümü.
4: Hayır dayı.
2: Bu hiç saçma olmadı bak. Hı?
0: Kadir gecesi.
4: Hayır.
0: Niye o zaman?
3: Dayıcığım, sevdiğimiz birine hediye almak için ille de özel bir gün mü olmalı?
0: Haklısın. Özel günlere hiç gerek yok. Mesela bana istediğiniz zaman hediye alabilirsiniz. Yılın 365 günü hediye alımına açığım. Hiç çekinmeyin yani. Tabii.
3: Tabii dayıcığım, sana da alırız. Ama şimdi anneme alacağımız hediyeye karar verelim.
0: O iş bende Zeynep'ciğim. Yardım ederim size. Kapı gibi dayınız var burada.
5: Ne diyorduk?
2: Kapı.
5: Yok, o değil.
0: Ondan önceki.
3: Yardım ederim diyordun ama nasıl?
0: Annenizin derdine derman olacak bir hediye bulmanız lazım. Söyleyin bakalım. Annelerin en büyük derdi nedir?
3: Evin her köşesinde ders çalışıp silgi artıkları döken çocuklar mı?
2: Tanıdık geldi bu çocuk.
0: Hayır.
2: Sürekli bilgisayar oyunu oynayıp ders çalışmayan çocuklar olabilir mi?
3: Bu da tanıdık geldi.
0: Hayır.
4: Sofa bezine reçel döken çocuklar.
0: Hayır.
3: Peki ne o zaman?
0: Annelerin en büyük derdi bulaşıktır. Herkes yemeğini yer ve işine bakar. Ama anneler ne yapar?
4: Ne yapar?
0: O kirli bardaklarla, tabaklarla, tencerelerle boğuşur. Tabii.
2: Allah annelerin yardımcısı olsun.
3: Haklısın dayı. Ne yapalım o zaman?
0: Merak etmeyin. Dayınız bulaşıkları kolayca yıkayan bir icat yapacak. Siz de onu annenize hediye edeceksiniz. Tabii.
3: Bulaşık makinesinin zaten icat edilmiş olmasının dışında sorun yok.
0: Zeynep'cim, Zeynep'cim, ayıp ediyorsun Zeynep'cim. Ben sıradan bulaşık makinelerinden mi bahsediyorum? O makineler bir işe yaramaz.
4: Yo, yavıyor. Annem bulaşıkları hep onunla yıkıyor.
0: Hep mi? Hep mi?
4: Evet.
0: Hayır. Bulaşık makineleri ancak çok bulaşık varsa kullanılır. Bir bardak için, iki tabak için bulaşık makinesi mi açılır?
4: Açılmaz.
0: Ama benim icadım tek bir bulaşığı bile yıkar. Hem sonra bulaşık makineleri bulaşıkları 1-2 saatte ancak yıkarlar. En sevdiğim bardağınla su içmek istersen ne olacak?
2: Bekleyeceksin.
0: Ama benim icadım bütün bulaşıkları çabucak yıkar. Tabii.
3: Hadi görelim şu icadı.
0: Sizin de yardımınızla tabii. Çubuk. Bu ne? Mangal mı yapacağız? Demir çubuk verin. Bulaşık süngeri. Yapıştırıcı. Demir, sünger, yapıştırıcı.

0: Demir parçaları Yusuf'cum. Şimdi çekelim bakayım. Bakıp. Şimdi bulaşıklar düşünsün. Bana en kirli bulaşıkları getirin.
1: Buyur dayıcım. Yalnız bulaşıklar kırılmazsa sevinirim. Annemden fırça yemeyelim.
0: Korkma delikanlı. Buradaki tek fırça bulaşık fırçası. Tabii. Su. Bulaşık deterjanı.
2: Maşallah çok güzeller.
0: Asıl güzellik şimdi başlıyor Yavuz'cum. Çalıştır bakalım Yusuf. Harika. Tabii.
1: Yarısı kirli bunun.
0: Zeynep'cim sen de hep olumsuz bakıyorsun ya. Tabağın temiz tarafını da gör küçük adam.
1: Oo, böyle bir tabağa bu kadar uğraşırsak kolum çok ağrır benim dayı.
0: Hiç merak etme yeğenim, ben bugün bir de kol yapmıştım. Bu iki icat bir araya geldiğinde kolları ağrımayacak. Yiyenler yorulmayacak. Tabii. Gel bakayım şunu.
1: Kaçın! Yaşasın! Eğlence başladı! Oley! Sayın!
0: Çocuklar, hı? Annenize vereceğiniz hediyeyi buldum.
1: Hı? Neymiş? Hı?
0: Dünyanın en güzel yer temizleme robotu. Tabii.
2: Tabii.

0: güzel bir masal anlatmak ve güzel resimler yapmak için ne kadar güzel bir gün.
1: Cik, güzel, güzel.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Bir şey varmış. Şey mi yapsam? Yahu ne yapsam? Aklıma hiçbir şey gelmiyor nadir kuşum. Anlatacak masalda, çizecek resimde bulamadım. Bazen olur böyle değil mi? Hı? Bugün zorlamayayım en iyisi kendimi.
1: Zorlama, zorlama.

0: Oh. Yok, yok, yok. Denemediğim yol kalmadı. Kitaplar okudum, doğa gezintilerine çıktım. Aklıma hiç masal fikri gelmiyor. 3 gün oldu Nadir dostum. Ne olacak böyle? Nadir, uyuyor musun? Uyuyorsun. Tabii ya, işte bu. İlham kuşum benim. Harika bir masal fikri verdin bana. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir orman varmış, yeşillikler içinde. Burada çeşit çeşit hayvan yaşarmış. Bizim masalımızın kahramanı küçük ayı da bunlardan bir tanesiymiş. İri, siyah gözlü, kahverengi, tatlı mı tatlı, pofuduk bir ayıymış bu ufaklık. Arkadaşları ona bal ayısı dermiş.
1: Hız, hız, bal arısı.
0: Bal arısı değil, bal ayısı. Bal yemeyi çok sevdiği için böyle diyormuş arkadaşları. Bal ayısı arkadaşlarıyla oynamayı, gezmeyi, dolaşmayı, ağaçlara tırmanmayı da bal kadar çok seviyormuş. Ormanda yapacak o kadar güzel şey varmış ki. Uyumak en son yapmak isteyeceği şey bile değilmiş. Bembeyaz karların küçük ayıyı bin bir türlü oyuna davet ettiği bu güzel mevsimi neden uyuyarak geçirmesi gerekiyormuş ki? Uyumak ne gereksiz şeymiş. Böyle düşünüyormuş bal ayısı. Bu düşünceden vazgeçirmek için uğraşıp duruyormuş anne babası. Vücudumuzun uykuya ihtiyacı varmış. Gün boyu koşup oynayan minik bedeni uyuyacakmış ki dinlenecekmiş. Ertesi gün tekrar oynamak için güç toplamalıymış. Gece uyuyoruz ya, bir de neden tüm kış uyumam gerekiyor? Maymun Muni de, salyangoz Sümi de kışın uyumuyor demiş bal ayısı. Kış gelince bize yaşamamız, gezip dolaşmamız için gerekli enerjiyi verecek kadar besin kalmaz doğada demiş annesi. Bu yüzden kış uykusuna yatıp enerjimizi dikkatlice harcarız ve böylece hayatta kalırız demiş babası. Ama yine de ikna olmamış bal ayısı. Kış uykusuna yatmak istemeyen ayı mı olurmuş? Olmuş. Bal ayısı kararını vermiş. Kış uykusuna yatmayacakmış. Bunun için bir plan yapmış. Gördün mü bizim afacan ufaklığı? Kaçmış uykudan, koşmuş oynamış hiç durmadan. Salıncaklarda sallanmış, pat diye düşmüş yuvarlanmış. Ağaçlara tırmanmış, dalların arasına saklanmış.

0: oynamadı koyun, gezmedik yer bırakmamış. Her şey ne kadar da güzel gidiyormuş. Mu acaba? Başlarda öyleymiş. Ama sonraları anne babasının dediği gibi olmuş. Küçük ayı yorulmuş. Artık bir an evvel uyuması ve dinlenip güç toplaması gerekiyormuş. Peki bizim inatçı ve uyku sevmez bal ayısı ne yapmış dersin Nadir dostum? Bir ağaç ev yapmaya karar vermiş. Kolunu kaldıracak, pençesini ağaca saplayacak enerjisi yokmuş. Ama yine de direniyormuş uyumamak için. Tahtaları yerleştirip bir ev yapacakmış. O tahtayı şuraya, bu tahtayı oraya derken başı dönmüş bizim minik balayısının. Bunların sebebi hep uykusuzlukmuş. Anlamış bunu anlamasına ama artık çok geçmiş. Ve daldan düşen bir elma gibi pat diye düşmüş ağaçtan.
1: Eyvah! Düştü! Düştü!
0: Evet, düşmüş. Ama yere değil. Onu çok seven anneciğinin pofuduk kollarına. Anlatmış olmamış. Uyutmuş kaçmış. Bakmış ki anne ayı bal ayısı yaşamadan anlamayacak. İzin vermiş yavrusunun uykusuz kalmasına. Ama anne yüreği başına bir iş gelir diye de tüm gün takip etmiş yavrusunu. Ve tam düşerken açmış kollarını, tutmuş yavrusunu. Bu masal da burada bitmiş. Bal ayısı annesinin güvenli kollarında derin bir uykuya dalmış. Uyumuş, uyumuş da büyümüş.

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Cemaat Kamp'tayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamun aleyküm voleybolcular.
1: Aleyküm selam Ali.
2: Aleyküm selam.
0: Benden yana gönderin de size ufak bir ders vereyim.
1: Allah Allah. Ne dersin Caner?
2: Derse hazırım ben.
0: İşte sayın seyirciler. Ali sahaya girince seviye değişti bile. Şu kontrole, şu tekniğe, şu kuvvete bakın. Allah! Ne oldu öyle?
2: Koş da yakalayalım. Ne oldusu mu var?
1: Dersimiz biraz erken bitti galiba bugün.

0: Öf be Ali, illa abartacaksın.
1: Kusura bakma ya, bir an güven geldi oynarken.
0: Neyse canım, sorun değil. Sizin Arif babayla bahçe işi iptal mi oldu?
1: Ona pazar günü gideceğiz.
0: Bugün pazar. Ha? Tabii canım, buraları da ben toparlarım. Ben yıktım ya.
1: Beni de yanına aldığın için Allah senden razı olsun Arif baba.
2: Eyvallah Halicim. Sen bu bahçe işini iyice sevdin. Gerçi bugün bir an gelmeyeceksin sandım ama.
1: Sevmek ne kelime? Bayılıyorum. Bugün ufak bir karışıklık oldu da.
2: Neyse, buradasın şimdi. Geç olsun, güç olmasın. Bugün bahçede senden başka bir şey yapmanı isteyeceğim.
1: Hayırdır inşallah.
2: Dur bakalım. Şuraya koymuş olacaktım. Sen bunu bir tutuver. Sonra şunu da al. Şunu da. Nereye koydum? Şunu da bir al. Hay Allah, en dibe koymuşum. Ne yapıyorsun Ali orada?
1: Bir bakayım dedim, bu açıdan nasıl görünüyor?
2: Hadi gel de yeni bulmacana bak.
1: Bunlar da ne böyle? Bunun bir mantığı olsa gerek. Bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi. Bunda da fidenin ağaç oluşu var. Bu da tamam. Ama sonuncu tamamlanmamış. Anlaşılan bu başağın öyküsünü araştırmam isteniyor. Ne olur ki başağı?

0: İşte takip etmem gereken şey bu başaklar olsa gerek.
1: Evet.
0: Arif baba! Arif baba! Biraz yardıma ihtiyacım var da.
1: Bunca yıldır bahçelere giderim. Birçok tuhaf olaya tanık oldum ama böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyorum. Bakıyorum araştırmalara başlamışsın.
0: Evet, yani bitkiler izin verirse daha rahat edeceğim de.

0: Sonunda gelebildin oğlum. Ne oldu orada?
1: Ayrı kodlarıyla ufak bir sorun yaşadım da.
0: Sağlık olsun. Arada olur öyle.

0: Başaklar altın sarısı renklerini aldılar mı toplanmaya hazır demektir. Tamamen kurumuş olmaları gereklidir.
1: Daha büyük tarlalarda bu işi 1000 kişi filan mı yapıyor?
0: Normalde bu işleri biçer döverlerle yaparlar oğlum. Biz şimdi kendimize kadar topladık. Sen gör diye.
1: Neyi?
0: Sakin ol oğlum. Tarım sabır işidir. Taşı bakalım. İşte buğdayı bu aletle ufalayacağız.
1: Alet mi? Bu taştan mı bahsediyorsunuz?
0: Taş deyip geçme. Medeniyetin yapı taşlarından biri bu. Dök bakalım topladıklarımızı.
1: Ne yapıyoruz şu an?
0: Ben keyfime bakıyorum. Sen başakları döverek un ufak hale getiriyorsun. Hadi bakalım. Allah çalışanları sever. Maşallah çocuk. Elinden de her iş geliyormuş.
1: Bu bana bir yerden tanıdık geliyor ama.
0: Bakkaldan, marketten tanıdık geliyordur oğlum. Un bu. Şimdi bunu maya ile karıştırıp içine de tuz ve su katacağız.
1: O ne zaman olacak?
0: O zaman gelince görürsün.

0: İşte bu kadar.
1: Bu kadar mı? Ama bu ne ki? Hamur? Ne hamuru?
0: İşte bulmacanın son parçası bu yavrum. Bu hamuru ne yapmalıyız sence?

0: Şey, pişirmeli miyiz acaba?
1: Aferin oğlum. İşte bu hamuru pişirdiğin zaman en baştaki sorunun cevabını bulacaksın.
0: Sorum neydi? Onu bile unuttum bu yoğun günden sonra.
1: Hadi gel de Arif babanın işleri bitmiş mi ona bakalım.
2: Demek bulmacayı çözdün ha?
0: Daha değil Arif baba. Allah'ın izniyle bu hamuru pişirince öğreneceğim.

0: Ekmek bu. Yani bulmacanın cevabı ekmek mi Arif baba? Pek senin tarzın bir kelime değil ama.
1: Bir nevi öyle ama tam olarak değil.
2: Buğday ve benzeri insan yaşamı için değerli olan yiyecek içecekler için bir kelime kullanırız.
0: Bir ipucuna daha ihtiyacım olacak.
2: İsim olarak da kullanılır bu kelime.
0: Ha? Aa, nimet mi? İşe bak, başından beri hep gözümün önündeymiş.
2: Allah'ın insanlara verdiği rızıktır nimet. Ama özellikle ekmektir.
1: Aynı zamanda manevi bir anlamı da vardır tabii. Bizim için değerli olan sevdiklerimiz, akrabalarımız, dostlarımız...

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: lanet çocukta.
1: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Emin'i gördünüz mü çocuklar?
1: Sabah buradaydı Hakkı Baba. Benim dükkanı temizledik beraber.
2: Öğlen de camideydi, halıları süpürüyordu.
0: Maşallah. Dün akşam da tesbihhaneyi düzenledi. Resmen elimiz ayağımız oldu bu çocuk.
1: Öyle. Çok yardımsever.
2: Çok da başarılı. Allah yokluğunu vermesin.
0: Amin. Gidip bakayım. Belki tesbihhanededir.
2: Ben de camiye geçeyim. İkindi yaklaşıyor.
1: Allah Allah. Kim ola ki bu?
2: Hayır olsun inşallah.
0: Aç bakalım. Belki önemlidir.
1: Alo, buyurun. Evet, benim. Evet, yanımda. Vereyim mi kendisine? Peki, dinliyorum.

0: Nasıl yani? İyi mi durumu?
1: Ne olmuş?
0: Tamam, anladım. Hemen geliyoruz. Teşekkürler.
2: Ne olmuş Fatma? Bana baktın bir ara. Emine bir şey mi olmuş?
0: Emin iyi de Hacer teyze fenalaşmış Hakkı baba. Komşunuz arıyor.
3: Merak etme, durumu iyiymiş. Sadece biraz kötü hissetmiş. Dinleniyormuş şimdi.
4: Hakkı baba, üzülme.
2: Ne? Nasıl yani?
0: Hakkı baba, iyi misin?
4: Hadi Hakkı baba, gidelim. Hey! Hakkı baba?
5: İyi, çok şükür. Sevindik Hakkı baba.
2: Allah razı olsun Selim. Desteğinizi, duanızı esirgemediniz.
4: O nasıl laf Hakkı baba? Mümin müminin yardımına koşmalı elbette.
2: Eyvallah.
4: Peki sebebi neymiş Hakkı baba?
2: Emin?
4: Emin mi? Nasıl yani?
2: Hacer'i dün akşam Emin'in annesi aramış. Köyde Emin'e ihtiyaç duyuyoruz. Tekrar köye yerleşsin gibi şeyler söylemiş.
4: Hadi ya. İyi de Emin'in eğitimi çok iyi gidiyordu. Çok da alışmıştı buralara.
2: O buralara, biz de ona alıştık Selim. Hele Hacer, Emin öz evladı olsa ancak bu kadar severdi.
4: Peki konuşsak?
2: Hacer bayağı bir dil dökmüş. Kabul etmemişler. Telefonu kapattıktan sonra fenalaşmış.
4: Belki onlara yeteri kadar iyi anlatamamıştır Emin'in durumunu.
2: Olabilir. Ama nasıl anlatılır bilmiyorum ki. Aklından bir şeyler geçiyor senin Selim.
4: Şey, şu senin video kameran vardı ya. Duruyor mu o Hakkı baba?
2: Duruyor. Neden sordun ki?
6: Merhaba. Kayıtta mı?
4: Kayıtta, kayıtta.
6: Çok iyi ya.
3: Hocam, hayırdır? Bu ne?
4: Gülümse bakalım Emin. Meşhur oluyorsun. Evet Emin. Şimdi güzel bir tilavet alalım senden.
3: İyi de neden?
4: Şu külüstürü denemek istedim. Bakalım hala eskisi gibi güzel kayıt yapıyor mu?
6: Ne külüstürü hocam? Süper bir şey bu.
4: Kullanmak ister misin Harun?
6: İstemez miyim hocam?
4: Hadi bakalım, Emin'in tilavetini sen çek.
6: Yaşasın!
3: Şey, biraz utandım.
6: Hadi ama dostum, utanacak bir şey yok.
4: Aynen Emin. Beğenmezsen siler, yeniden çekeriz videoyu.
3: Peki madem.
6: Oley be! Hadi başlayalım.

0: Hocam neden yapıyoruz bunu?
1: Güven bana.
0: Ya Emin, ne güzel işte. Bugünlerden güzel bir hatıra kalacak. Amma nazlandın. Öyle değildi.
1: Hah, tamamdır. Başlayabiliriz.
0: Tamam hocam. Sen nasıl istersen öyle olsun.
2: Dur!
0: Ne oldu?
3: Ezana daha var Emin, ne yapıyorsun?
0: Hem de 3 dakika. Doğru ya. Heyecanlandım bir an.
1: Heyecanlanacak bir şey yok.
0: İstersen ben okuyayım.
4: Olur.
0: Şaka yapıyorum. Aramızda senden güzel okuyan mı var? Estağfurullah.
1: Öyle öyle.
0: Allah razı olsun hocam.
1: Hadi bakalım Emin. Vakit tamam.
0: Peki.

0: Evet Emin. Yaptığın işi anlat bakalım.
1: Tesbih tanelerini freze makinesiyle tek tek işledikten sonra gravür cihazıyla tanelerimizi, duraklarımızı ve imamemizi deleceğiz.
0: Bahsettiğin şeyleri bize gösterir misin?
1: Hay hay. İşte bahsettiğim tesbih ve durak taneleri bunlar. Bu da imame.
0: Peki daha sonra ne yapıyoruz?
1: Bundan sonrası bu taneleri ipe dizmek. Bakın burada hazır tesbihler de var.
0: Ellerine sağlık Emin ustam. Çok güzeller.
1: Sağ olun hocam. Hocam Allah razı olsun. Ama tüm bunların neden yaptığını hala anlamadım.
0: Seni meşhur ediyorum Emin. Fena mı?
1: He? Meşhur mu?
2: İleride ünlü biri olursan bizi unutma.
1: Bırak dalga geçmeyi Harun.
2: Evet değerli hayranlarım. Bana olan sevginize layık kalmaya çalışacağım. Alkışlarınız benim için gurur kaynağı. Turneye çıkmadan önce buradaki kıymetli dostlarıma teşekkür etmek isterim. Onların ismi... neyse unuttum gitti.
0: Yapmaz öyle şey.
1: Hocam estağfurullah. Hem ünlü olmak isteyen kim? Ben burada mutluyum.
2: İstemem yan cebime koy.
0: Neyse, ben gidip görüntüleri derleyeyim. Haydi selametle.
1: Neler oluyor inan anlamıyorum.
2: Ya ne olacak Allah aşkına? Selim hocayı duydun. Hatıra kalsın istiyor.
1: İyi de bir sürü insan var. Neden tek beni çekiyor?
2: Bu kısmı ilginçmiş, evet.
1: Hem görüntüleri derleyip ne yapacak?
2: Bak bu kısmı daha da ilginç.
1: Üstelik bugünlerde sadece Selim Hoca değil, herkes garip davranıyor.
2: Kim mesela?
1: Bu sabah Fatma ablaya yardım etmek istedim. Sen kendini yorma, ben hallederim dedi. Ne kadar ısrar etsem de kabul etmedi.
2: İlginç. Başka?
1: Hacer teyze de bugün bana sarılıp durdu.
2: Bunda bir şey yok.
1: Hakkı baba da sarılıp durdu ama.
2: Evet varmış. Başka?
1: Zehra abla bugün medresedeki odaya gürültü yapmadan girdi.
2: Yok artık. Bak en ilginci buydu.
1: O da bir şey mi? Girdikten sonra da rahatsız etmedim inşallah dedi.
2: İnanmam. İnan dostum söylediklerin hakkında bir fikrim yok. Ama iyi düşünmek lazım.
1: Öyle. Bakalım Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler.
0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam hocam.
0: Ne kaynatıyorsunuz bakalım?
2: Kaynatmak mı?
0: Bu bir deyimdir Harun. Neler konuşuyorsunuz demek.
1: Beni neden kameraya aldığından ve herkesin bana neden iyi davrandığından bahsediyordum hocam.
0: Çok dikkatlisin.
2: Neler olduğunu söyleyecek misin hocam?
0: Hayır.
1: Hocam ya.
0: Oyalamayın beni. Namaz vakti yaklaşıyor. Haydi selametle. Geç kalmayın siz de.
2: Tamam hocam. Şimdi ben de merak ettim.
1: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Emin yavrum. Güzel kuzum benim. Elhamdülillah.
1: Neler oluyor Hacer teyze?
5: Gel Emin. Otur bakalım şöyle. Geçen gün annen Hacer'i aramış. Seni köye çağırıyorlardı. Hacer teyzen de buna çok üzülmüş.
1: Geçen gün o yüzden mi fenalaşmış?
5: Evet.
1: İyi de çağırmışlarsa gidip gelirdim. Neden üzüldü ki bu kadar?
0: Öyle değil Emin. Temelli çağırmış annen.
1: Temelli mi? Peki gidecek miyim?
5: Hayır. Senin burada güzel işler yaptığını onlara anlatmak için Selim sağ olsun oldukça çabaladı.
2: Ha, o videolar bunun içindi demek.
0: Evet, görüntüleri derleyip Emin'in anne babasına gönderdik.
1: Peki ne dediler?
6: Biz Emin'in orada bu kadar güzel şeyler başardığını bilmiyorduk. Madem öyle, orada kalması daha hayırlı dediler.

0: Hepinizi çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız.
1: Sen de Emin. İnan ki buraların sensiz tadı tuzu kalmazdı.
2: İyi ki kaldın.
3: Ben niye bu kadar duygusallaştım ya?

0: kimsenin eksiğiyle dalga geçme.
1: İlahi. Aman yahu. Ay aman aman aman yetmez.
2: Zikri ayıp.
1: Canım niye ayıp olsun?
3: Selamün aleyküm. Neşeniz daim olsun. Nedir sizi bu denli güldüren?
1: Yahu bizim renkli Recai yok mu?
3: Ne olmuş ona?
4: O bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
3: Allah iyiliğinizi versin arkadaşlar. Neymiş bu fıkra, anlatın da ben de güleyim.
4: İşte temelin biri bir gün ebelek gubelek kem küm.
3: Hadi kalın selametle.
1: Yahu ne fıkrası? Fıkra anlatmadı ki Recai. Taktığı koskoca gözlüklere rağmen binanın camını göremeyip pat diye cama çarptı. Yahu pek bir komik değil mi? Dur gideyim de bunu telgrafın tellerindeki kuşlara anlatayım.
4: Sakın Zikri. Bu Recai'yi çok gücendirmez mi?
1: Niyeymiş?
4: Canım gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmek doğru bir şey değil de ondan.

0: Gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmiyorum ki. Gözlükle bile göremiyor oluşuna gülüyorum. Anlatayım da herkes gülsün.
1: Ne anlatacaksın Zikri?
0: Diyeceğim ki renkli Recai'yi gözlükle bile göremeyip cama bodoslama...
1: Ay. Aman aman aman aman. İyi misin Zikri?
0: İyiyim, iyiyim Fikri. Allah'tan göre neden olmadı da. Yoksa kanatları olduğu halde uçmayı unutup yere düştü diye alay konusu olurdum maazallah.
1: Yok canım, ne diye alay konusu olasın? Hiçbir canlı kusursuz değil ki Zikri. Ama asıl ayıp olan nedir biliyor musun?
0: Nedir?
1: Başkalarının kusuruyla, eksiğiyle, yapamadığıyla dalga geçmek. Senin kanadın olduğu halde uçamayıp düşmen de, Recai'nin gözlüğü olduğu halde cama çarpması da normal. Beş parmağın beşi bir mi? Herkesin vardır farkları. Kusur noktan eksik görürsen, açık etme sakla onları.
0: Söz ver düştüğümü kimseye söylemeyeceğine.
1: Elbette söylemeyeceğim Zikri. Bu dalga geçilecek bir şey değil.
0: Peki o halde kimseye söylemeyeceğine göre biz biraz gülelim mi?
1: Gülelim.
0: Nasıl da düştüm ama değil mi?
2: Yine neye gülüyorsunuz?
1: Zikri'ye. Çok komik bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
0: Ya evet fıkra. Temelin biri bir gün...
3: Kimsenin eksiğiyle dalga geçme.

0: Köprü mü o?
1: Evet, okula gidip gelirken bir köprünün üstünden geçiyorum. Adı Taş Köprü. O köprüyü bir görsen. Çok güzel, çok yüksek. Peki benim köprüm nasıl olmuş?
0: Bu köprü de çok güzel.
1: Peki köprüler niçin yapılır?
0: Akarsu gibi yerlerin üzerinden rahatlıkla geçebilmek için yapılır. Tıpkı karınca ailesinin yapmış olduğu asma köprü gibi.
1: Karınca ailesi mi? Asma köprü mü? Bana bu karınca ailesinin hikayesini anlatır mısın?
0: Bir derenin kenarında huzur içinde yaşayan bir karınca ailesi varmış. Bu karıncalar karşı tarafa rahatlıkla geçebilmek için sarmaşık ve yapraktan bir köprü yapmışlar.
1: Köprü bittikten sonra da karşıya geçmişler.
0: Evet, geçmişler. Ama karşı tarafa geçmek isteyen biri daha varmış.
1: Kimmiş o?
0: Bir ipek böceğiymiş.
1: O da benim gibi okula gidebilmek için köprüden mi geçmek istiyormuş?
0: Hayır, onun bir an önce karşı tarafa geçip kozasını örmesi gerekiyormuş. Yoksa asla gelişimini tamamlayamazmış. Yani kelebek olup uçamazmış.
1: Benim kafam karıştı. İpek böceği kozasını neden karşı tarafta örecekmiş ki? Hem koza dediğin şey de nedir?
0: Önce birinci soruna cevap vereyim. İpek böcekleri dut yapraklarıyla beslenir. İpek böceğinin bulunduğu yerde yeterince dut yaprağı yokmuş. Karşı tarafta ise bol miktarda dut ağacı ve yaprağı varmış. Bu yüzden köprüyü kullanmak istiyormuş. Kozanın ne olduğuna gelince, koza ipek böceğinin ördüğü ve içine kapandığı korunaklı bir yerdir.
1: Anladım. İpek böceği bu yerden kelebek olarak çıkacak. Öyleyse uçsun şirin kelebek. İşte böyle pır pır pır pır. Uçsun şirin kelebek. İşte böyle pır pır pır pır. Sonra ne olmuş?
0: İpek böceği köprüden geçmek istediğini karınca ailesine de söylemiş. Fakat karınca ailesi ona çok kaba davranmış. Bu köprüyü biz yaptık ve ondan da ancak biz geçebiliriz. Başkasının geçmesine asla izin vermeyiz demişler. Üstelik köprünün girişine de bir kapı yapmışlar.
1: Neden?
0: Hiç kimse köprüden geçemesin diye.
1: Bak sen şu karınca ailesinin yaptığına. Ne yani? Şimdi ipek böceğine kimse yardım etmemiş mi?
0: Ama hiç beklenmedik bir şey olmuş.
1: Ne olmuş?
0: Yağmur tatlı tatlı esen bir rüzgarın kollarında yeryüzüne inmeye başlamış. İpek böceği her yağmur yağdığında şu tekerlemeyi söylermiş. Hadi birlikte söyleyelim.
2: Ya ya yağmur, teknede hamur, yollar hep çamur. Ver Allah'ım ver, dolu dolu yağmur. Ver Allah'ım ver, ipek gibi yağmur.
1: Yağmur çok yağmış mı?
0: Evet, hem de öyle bir yağmış, öyle bir yağmış ki yağmurla dolan dere taşmaya başlamış. Karınca ailesinin yaptığı asma köprüde sallanıp duruyormuş.
1: Beşik gibi mi?
0: Evet, aynı o beşik gibi sallanıyormuş. Köprünün kapısı da yerinden sökülüp sulara karışmış. Bu sarsıntıya asma köprü daha fazla dayanamazmış.
1: Neden?
0: Çünkü köprüyü tutan uzun sarmışıklardan biri pat diye kopmak üzereymiş.
1: Eyvah!
0: Diğer sarmışık da kopabilirmiş. Eğer derenin suyu bu şekilde akmaya devam ederse asma köprü tamamen yıkılabilirmiş. O yüzden karınca ailesi endişeli bir bekleyiş içindeymiş.
1: Yağmur hala yağmaya devam ediyor muymuş?
0: Dinmek üzereymiş.
1: Peki ya derenin suyu?
0: O da eskisi gibi coşkulu akmıyormuş. İşte tam o anda bir şey olmuş.
1: Köprü mü yıkılmış?
0: Hayır. İpek böceği kopmak üzere olan sarmaşıklardan birinin üstüne çıkmış.
1: Orada ne yapıyormuş ki?
0: Köprüyü onarıyormuş. İpek böcekleri kozalarını örerken bizim ipek dediğimiz çok sağlam bir ip üretirler. İşte bu ipi köprüyü onarmak için kullanmaya başlamış. Bir yandan da şarkı söylüyormuş. Asmaları bağlayalım, sıkıca bağlayalım, köprüyü onaralım. Hadi hadi onaralım, çalışın durmayalım. Asmaları bağlayalım, sıkıca bağlayalım, köprüyü onaralım. Hadi hadi onaralım.
1: Asmaları bağlayalım, sıkıca bağlayalım, köprüyü onaralım, haydi haydi onaralım. Ay bu şarkı çok güzelmiş. Sen de güzel söyledin ama. Peki ipek böceği çalışırken karınca ailesi ne yapıyormuş?
0: Önce şaşkınlık içinde ipek böceğinin ne yaptığını anlamaya çalışmışlar. Ama sonra onun köprüyü onardığını anlamışlar. Onlar da köprünün üstüne çıkıp hep birlikte...
1: Köprüyü eski haline getirmişler.
0: Evet, ama karınca ailesinin işi henüz bitmemiş. Eğer ipek böceği kendi ipini kullanmasaymış, köprüyü bu kadar kısa sürede onarmaları mümkün değilmiş.
1: İpek böceğinden özür mü dilemişler?
0: Sadece özür dilememişler. Bundan sonra onun köprüden geçebileceğini de söylemişler. Ayrıca onunla konuşurken daha nazik davranmışlar. Böylelikle arkadaş olmuşlar.
1: İğne miğne yuvarlak deme. Ivıdık zıvıdık saçları kıvırcık. Aa, şimdi ne yapacağız?
0: Tabii ki el birliğiyle köprüyü onaracağız. Yine çok güzel oldu.
1: Allah işini güzel yapanları sever. Bak, hemen de bitti.
0: Sen bu ayeti kimden duydun?
1: Annemden.
0: Güzel. Ama hikayemiz henüz bitmedi. İpek böceği köprüyü kullanarak karşıya geçmiş. Dut ağacının yapraklarıyla karnını doyurduktan sonra kendi kozasını örmüş.
1: Kozanın içine biraz bekledikten sonra da kelebek olarak dışarı çıkmış, değil mi?
0: Evet.
1: Öyleyse uçsun şirin kelebek işte böyle pır pır pır pır. Uçsun şirin kelebek işte böyle pır pır pır pır. Uçsun şirin kelebek işte böyle pır pır pır pır.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: tamanho seviyorum.
1: Puf. Geçmiş olsun. Ne oldu?
2: Geçmiş olsun Puf.
0: Çok teşekkür ederim. Sabah duş alıyordum, sabun yere düşmüş. Yerde ıslak olunca kayıp düştüm. Çok şükür bir şeyim yok.
1: İncilerim, ev kazalarına çok dikkat etmeliyiz.
3: Hayırlı günler.

0: öğretmen hanım. Hayırlı günler yavru balıklar.
1: Hayırlı günler yengeç.
2: Bu kez neler yapıyorsun yengeç?
0: Bu kez gönüllü bir iş yapıyorum. Mercanya'nın en yaşlı balığı Tonton Nine epey yaşlandı. Onun evini tadilat yapıp temizleyeceğim.
2: Ne güzel bir iş. Tonton Nine buna çok sevinecek.
3: Gönüllü iş ne demek ki?
2: Yani hiçbir karşılık beklemeden yapılan iyiliklere gönüllü olmak diyoruz Kıpır.
3: Öğretmenim, keşke biz de yardım etsek.
2: Harika bir fikir. Ne dersin yengeç? El birliğiyle bu gönüllü işi yapalım mı?
0: Böyle bir yardıma hayır diyemem. Hadi gelin benimle birlikte.
3: Evet, Kıpır hazır bile. Nereden başlıyoruz? Aa! Buradaki cam kırıklarını temizlemekle başlayayım.
2: Kıpır dur.
3: Ha?
2: Cam kırıklarına yaklaşmamalısın. Bir yerin kesilebilir. Bir şey kırıldığı zaman bir yetişkinden yardım isterseniz zarar görmemiş olursunuz incilerim.
3: Anladım öğretmenim.
0: Ama bu yeni çerçeveye resim koyabilirsin Kıpır.
3: Böyle çok daha iyi oldu.
0: Evi makineyle süpürsem iyi olacak. Priz nerede acaba?
4: İşte burada.
0: Dur Sütlaç, dur. Yavru balıklar prizlerden uzak durmalı. Çünkü prizlerin içinde elektrik var. Sana zarar verebilir.
4: Anladım.
0: Ama salonu süpürebilirsin.
4: Yaşasın.

0: mis gibi koktu. Tonton yine afiyetle yesin. Dur güçlü. Ocağın yanına çok yaklaşmamalısın. Ateş ve kaynayan şeyler tehlikelidir.
1: Tamam öğretmenim.
0: Bir de meyve salatası yapacağım. İstersen çilekleri yıkayabilirsin güçlü.
1: Anlaştık.
2: Kendimi çok mutlu hissediyorum.
0: Çünkü karşılık beklemeden Tonton Nine'nin evini temizledik. Ve iyilik her kalbe çok mutluluk verir.
3: Hepimizden Allah razı olsun.
4: Amin.
5: Ev kazalarını da öğrenmiş olduk öğretmenim.

0: Hey dostum, dikkatli ol.
1: İşim nerede?
2: Lila, sana diyorum, çantamı gördün mü? Okula geç kalıyoruz. Allah Allah, ne oldu şimdi durduk yere? Hatırladım. Küstük mü yine? Tamam, nedenini çok iyi biliyorum. Dün senin hakkın olan pastayı yedim. Özür dilerim. Dün sen mi yedin? Tamam, özür dilerim. Sana bugün beslenme çantamdaki kurabiyelerimden iki tane verebilirim. Barışalım hadi. Sen bilirsin.

0: Aa, çantam da buradaymış. Alıyorum ve gidiyorum.
1: Hayırlı günler Lila.
2: Aa, duymadı galiba.
3: Çok telaşlı görünüyor.
1: Lila, Lila dur bekle.
4: Merhaba Lila. Ha? Lila?
1: Seni de mi duymadı? Ha?
4: Selam verdim ama hiç umursamadı bile.
0: Lila bugün biraz öfkeli bence. Bana da küsmüş.
3: Bize de mi küsmüş?
4: Öyle olmalı. Acaba geçenlerde saklambaç oynamak istemişti. Benim de o gün canım kuyruk bol oynamak istiyordu. Ondan mı küstü?
1: Ama bize nedenini anlatması gerekiyordu. Bu şekilde davranması hiç güzel değil.
0: Hadi sınıfa, zil çaldı.
5: İncilerim, ön yargılı olmamanın önemini anladınız değil mi?
6: Evet!
5: Lila, o zaman sen bize ön yargılı olmamak hakkındaki düşüncelerini söylemek ister misin?
0: Lila olamaz! Öğretmenimize de mi küstün?
5: Lila, her şey yolunda mı canım?
1: Hiçbirimizle konuşmuyor öğretmenim, küsmüş. Ben de onunla konuşmayacağım.
0: Sabah benimle de hiç konuşmadı. Özür dilememe rağmen hiç ama hiç konuşmadı.
5: İncilerim, biraz önce derste ne işledik?
3: Ön yargılı olmamamız gerektiğini işledik.
5: Ön yargı neydi? Karşımızdaki hakkında bilgi sahibi olmadan karar vermek, onun davranışlarını kendimize göre yorumlamak ön yargıdır. Karşımızdakinin davranışını, nedenini bilmeden yargılayıp karar veremeyiz.
4: Evet, belki de Lila'nın başka bir sorunu vardı.
5: Ön yargılı olursak sevdiklerimizle ilişkilerimiz zarar görür. O yüzden önce Lila'yı dinlemeliyiz.
3: Ama konuşmuyor ki.
5: Denemeliyiz incilerim. Hadi gelin bakalım. Lila, arkadaşların senin onlara küstüğün için konuşmadığını düşünüyor.
3: Sorun nedir Lila? Seni tanıyorum.
1: Sen öyle bir arkadaş değilsin ki.
0: Küssen de hemen barışırsın sen Lila. Başka bir sorunun olmalı.
4: Şuraya bakın. Diş, diş.
0: Aa, olamaz. Dişin yok.
3: Kaybolmuş Lila. Yok.
1: Nasıl oldu bu?
5: Lila tebrikler. Büyüyorsun. Belirli bir yaştan sonra süt dişlerimiz dökülür. Yerine yepyeni ve çok daha sağlam dişlerimiz gelir.
1: Sahiden mi öğretmenim? Sahiden mi? Dişim çıkacak mı?
5: Elbette çıkacak. Süt dişlerimiz dökülür ve yenileri gelir.
0: Oh, rahatladım. Benim daha süt dişlerim dökülmedi.
5: Zamanı geldiğinde herkesin dişleri dökülür kapır.
1: Daha önce söyleseydin ya Lila. Küstün zannettim canım arkadaşım.
0: Ben sabah uyandığımda dişim çıktı aniden. Çok korktum. Diğer dişlerim de ağzımın içinde kalsın. Çıkmasın diye hiç konuşmadım. Oh, yani pastanı yememe de kızmadın değil mi?
7: Hayır. Ona hala öfkeliyim kapır.
0: Kızma kızma. Hem kızma hem üzülme. Yeniden dişin çıkacakmış işte. Kurabiye teklifimle hala geçerli.
5: Demek ki Lila kimseye küsmemiş. Doğru olanı ve sebebini öğrendik.
3: Ön yargılı olmamak gerekiyormuş gerçekten.
4: Gerçek hiç de düşündüğümüz gibi olmuyor bazen demek ki.
5: Aferin incilerim. Ve Lila meraklanma. Süt diş gider, yenisi gelir.
7: Yaşasın! Eskisi gitti.

0: şaşırdı.
1: Süt dişimiz sallanır. Vakti gelince ayrılır. Yeni dişlerimiz çıkar. İncilerim dişlerine hep
2: çok iyi bakar.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ayla Bera.
1: Aile mantısı. Güneş bulutların arkasında kalmıştı. Gökyüzü bulutlarla doluydu. İnce ince yağmur yağıyordu. Yağmur ağaçların, yaprakların, çiçeklerin, çatıların üzerine şıp şıp diye düşüyor, neşeli bir ritim oluşturuyordu. Ayla ve Bera odalarında aşçılık oyunu oynuyorlardı. İkisi de aşçı olmuşlardı. Kendi uydurdukları bir çorba üzerinde çalışıyorlardı. Zıp zıp çocuk çorbası. İçerisine bir su bardağı haylazlık, bir tatlı kaşığı neşe, biraz da çocuk sevgisi koymuşlardı.

0: olmuşlardı. Hayallerinde karıştırıp durdular malzemeleri. Sonunda çorbaları hazırdı. Önce kokladılar. Mis gibi eğlence kokuyordu. Mahsusçuktan yaptıkları çorbaları içen Ayla ve Bera mutfaktan gelen tıkırtıları duyunca meraklandılar. Acaba bugün anneleri ne pişiriyordu? Hemen sormak için mutfağa koştular. Ayla ve Bera merakla mutfağa gelmişti. Anneleri akşam yemeği için mantı yapacaktı. Ayla ve Bera buna çok sevindi. Mantıyı ikisi de çok severdi. Onlar da annelerine yardım etmek istiyordu.
1: Anneciğim, biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Diye sordu Ayla. Anneleri buna çok sevindi. Hep birlikte mantı yapabilirlerdi. Mantı için una, tuza, tereyağına, kıymaya ve maydanoza ihtiyaçları vardı. Ayla hemen unun olduğu dolaba koştu. Un kavanozunu dikkatle taşıyıp mutfak tezgahının üzerine koydu. Bera da tuzun olduğu dolaba koştu. Ama dolabı açınca kafası karışmıştı. İki kavanozun içi de tuz gibi görünüyordu. Şeker ve tuz birbirlerine çok benziyordu. Hangisi şeker, hangisi tuzdu bunların? İki kavanozu da çıkarıp tezgahın üzerine koydu.
2: Anneciğim, tuz ve şeker birbirine çok benziyor. Nasıl ayırt edeceğim?
0: Diye merakla sordu Bera. Annesi tatlarına bakarak ayırabileceğini söyledi. Bera iki kavanozu da açtı. Birinin tadı tatlıydı. Bu şeker kavanozuydu. Hemen kavanozu dolabın içindeki yerine geri koydu. Diğerinin tadıysa tuzluydu. İşte ihtiyaçları olan bu kavanozdu. Bera tuz kavanozunu hemen hamur için gerekli diğer malzemelerin yanına koydu. Ayla annesinin hamur yoğurma kabına un koyarken biraz zorlanmıştı. Yere dökülmüştü. Yere dökülen unları süpürüp silmeleri gerekiyordu. Bir süpürgeye ihtiyaçları vardı. İşte bir süpürge. Ayla hemen dikkatlice unu süpürdü. Ama geride hala biraz un kalmıştı. Bunun için de bir beze ihtiyaçları vardı. İşte bir bez. Ayla hemen yeri sildi. Artık yerde hiç un kalmamıştı. Anneleri yoğurma kabındaki una biraz tuz, biraz su ve tereyağı koyunca hamuru bir güzel yoğurmaya başladı. Yoğurdu, yoğurdu ve yine yoğurdu. Sonunda hamur hazırdı. Sıra mantı için hamuru açmaya gelmişti. İki küçük aşçı bu özel görev için çok heyecanlıydı. Önce mutfağın ortasına hamur açma tahtasını koydular. Sonra da etrafına oturdular. Ellerine merdaneler aldılar. Hamuru açmaya başladılar. Ama hamur açmak öyle kolay mı? Aşağıdan açsalar yukarıdan kapanıyordu. Çok açınca da incelip kopuyordu. Ayla ve Bera küçük elleriyle kocaman merdaneyi kavrarken bile zorlanıyorlardı. Hamuru açmak da biraz güç istiyordu. Yine de bu iş çok ama çok eğlenceliydi. Anne ve çocuklar hamur açma işine kendilerini öyle kaptırmışlardı ki eve gelen babanın sesini bile duymamışlardı. Baba tüm aileyi mutfakta hamur açarken görünce çok şaşırdı. Mantı açtıklarını öğrenince hemen o da kollarını sıvayıp mantı ekibine katıldı. İşte şimdi tam bir mantı ekibi olmuşlardı. Babaları hamur açma konusunda Ayla ve Bera'dan daha iyiydi. Anneleri gibi hamuru hemen yuvarlayıp yeterli inceliğe kadar açabiliyordu. İki küçük kardeş babalarını dikkatlice izleyip hamuru onun gibi açmaya çalıştılar. Ayla ve Bera bu güzel an için tatlı bir şarkı söylediler.

0: ve sevgilerini, neşelerini katarak hamurları açmıştı. Şimdi mantının içini koyma zamanıydı. Bu iş tam iki küçük aşçıya göreydi. Ayla ve Bera mantı içlerini özenle koyuyordu. Sonra da küçük hamur parçasını dikkatlice kapatıyorlardı. Öyle çok, öyle çok mantı tanesi olmuştu ki. Bunların hepsini nasıl yiyeceklerdi? Anneleri hemen anlattı. Bir kısmını bu akşam pişirip yiyecek, hatta komşularla paylaşacaklardı. Diğer kısımlarını da daha sonra pişirip yemek için buzdolabının en soğuk bölümüne, yani buzluğa koyacaktı. Ayla ve Bera buna çok sevindiler. Öyle çok emek vermişlerdi ki, her bir mantı tanesi değerlensin istiyorlardı. İki küçük aşçının elleri, hatta parmakları bile yorulmuştu. Anneleri mantıları pişirirken dinlenebileceklerini söyledi. Babaları iki küçük aşçıyı dinlendirmek için çocuklarıyla uçak oyunu oynamaya karar vermişti. Ayla'yı bir koluna, Bera'yı diğer koluna alıp çocuklarını uçak yaptı. Ayla ve Bera babalarının kollarında bir o yana bir bu yana uçak gibi uçuyorlardı. Uçak yolculuğu sona erince Koltuk Havalimanı'na iniş yapmışlardı. Ayla ve Bera babalarıyla birlikte oyun oynamayı çok seviyordu. Bera trencilikte oynamak istedi. Baba tren görevlisi olup çocuklara bilet kesti. Ayla ve Bera biletlerini alıp yola çıktılar. Ayla önde, Bera arkada tatlı bir tren oldular. Çuf çuf çuf çuf, çuf çuf. Hayal dünyalarında yollardan, dağlardan ve tepelerden geçtiler. Zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamadılar. Koltuk durağına gelince durdular. Tam bu sırada anne elinde koca bir tepsiyle salona gelmişti. Sonunda mantılar pişmişti. Hazır henüz sıcaklarken komşulara da vermek iyi olurdu. Ayla ve Bera mantı ekibi olarak hemen annelerinin peşine takıldılar. Ona mantı dağıtması için yardım edeceklerdi. Önce Fatma teyzenin kapısına gittiler. Ayla hemen zile bastı. Fatma teyze, Ayla, Bera ve annelerini görünce çok mutlu oldu. İki küçük kardeş mantıyı anneleriyle birlikte kendi elleriyle açtıklarını neşeyle anlattılar. Fatma teyze mantıyı kokladı. Gerçekten de mis gibi kokuyordu.
1: Ellerinize sağlık. Mantı çok güzel görünüyor. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun,
0: dedi Fatma teyze. Mantı ekibi sonra Ayşelerin kapısına gitti. Ayşe mantıyı çok severdi. Tepsideki mantıyı görünce sevinçten zıplamıştı. O da çok teşekkür etti arkadaşlarına ve annelerine. Ayşe'den sonra Ahmet'lere gittiler. Ahmet de mantıyı görünce çok mutlu olmuştu. En sevdiği yemeklerden biriydi. Komşularına sevgiyle teşekkür etti. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Paylaşmak ne güzel şeydi. Yemek vakti gelince tüm aile sofraya oturmuştu. İki küçük kardeş sofralarını bugün daha lezzetli ve daha bereketli bulmuştu. Birlikte yaptıkları yemeğin tadı gerçekten lezizdi. Hepsi yemeği yaparken içine biraz sevgi koymuştu. Birbirlerine karşı duydukları aile sevgisiydi bu. Tüm aile hep birlikte yemek dualarını etmişlerdi.
2: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Yemekten sonra tüm aile hep birlikte sofrayı toplamışlardı. Ayla ve Bera küçük ellerinden geldiğince annelerine yardım etmişlerdi. Nihayet gece olmuş, yağmurlar bitmiş, gökyüzü yıldızlarla dolmuştu. Ayla ve Bera dişlerini fırçaladıktan sonra uyumak için odalarına gitmişlerdi. Ne çok şey yapmışlardı bugün. Mutfağa girip anneleriyle beraber mantı açmışlardı. Hatta babaları da onlara yardım etmişti. Günün bu güzel anılarını kendi yazdıkları bir şiirle süslediler. Küçük bir oyundu önce, yemekler yaptık, ikram ettik birbirimize. Sonra girdik mutfağa, aldık merdaneyi elimize. Mantı açtık sevgiyle. Küçük aşçılar ne çok çalıştılar, yemeklerini komşularına.

komşularıyla paylaştılar. Tüm ailenin bir araya gelip sevgiyle yemek yaptığı bugüne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

0: yine gitti odun.
1: Getiriver Hacı Cavcav.
0: Beygir, odunu getir. Nerede kaldı bu ya?
1: Keçi! Git bak bakalım. Beygir nerede kalmış?
2: Be.
1: Keçi de gelmedi.
0: Ne yapacağız?
1: Ne demek ne yapacağız? Sen gidip getireceksin.
0: Oldu paşam. Sen fırlat, ben gidip getireyim.
1: O zaman sen odunu kır, ben fırlayan parçaları getireyim.
0: Olmaz. Benim gücüm yetmez.
1: Ben hem odun kırıp hem fırlayan parçaları mı getireceğim?
0: Hayır efendim. Hem kıracaksın hem de fırlamasına müsaade etmeyeceksin.
1: Allah Allah. Nasıl olacak o iş?
0: Ben bilemem efendim. Ben uyuyorum. Odun kırma işi bitince uyandırırsın.
1: Yok ya. Ben de kırmıyorum odun filan.

0: Şimdiye kadar kırdıkların bana yeter. Sen de kendi odununu kendin kır.
1: Aman gözüm, hiç şakadan da anlamıyorsun.
0: Tabii tabii.
1: Aklıma bir fikir geliyor aslında.
0: Gerçekten mi?
1: Gerçekten ya. Karagöz, yeter bu kadar.
0: Tamam Hacivat, ben de yoruldum zaten.
1: İşin çoğunu ben yaptım ya. Neye yoruldun?
0: Hı?
1: Şaka şaka. Dur aşağı ineyim de odunları götürelim. Anam anam anam.
0: Yine yırttı odun taşımaktan. Bir dakika ya.

0: Yeter yahu.
1: Daha bir tane yedim ama.
0: Bir tane bile yetti.
1: Ama acı var. Burada bir sürü but var.
0: Yahu hepsini ye. Hiç önemli değil. Ama... Ama elinle yemesen...
1: Ayağımla mı yiyeyim?
0: Öyle değil. Şunu kullan diyorum.
1: İyi de onunla nasıl yiyeyim budu?
0: Biraz görgü, biraz edep, biraz saygı yahu.
1: Bunun görgüyle ne alakası var?
0: Sadece yemek değil, her yerde böylesin sen.
1: Ayıp oluyor mu Hacı Cavcav?
0: Evet, ben de onu diyorum. Kaba saba hareketlerini herkese ayıp ediyorsun. Yürümeyi bilmiyorsun, oturup kalkmayı bilmiyorsun, yemek yemeyi bilmiyorsun. Konuşmayı bile bilmiyorsun. Kaba saba birisin, kaba saba birisin, kaba saba birisin. Kaba...

0: Bak Karagöz, görgü önemlidir.
1: Örgü mü?
0: Görgü, görgü.
1: Ha, çok mu önemlidir?
0: Çok.
1: Ne kadar mesela?
0: Aha böyle, kocaman. Tövbe estağfurullah.
1: Demek önemli.
0: Elbette.
1: Peki, bir şey soracağım.
0: Sor bakalım.
1: Görgü ne ya?
0: Allah'ım ya Rabbim, bu kara göz ile ne yapacağım ben ya?
1: Aman çocuk, iyisin inşallah.
2: Dizim acıyor.
1: Bakayım. Ha, bir şey yok, üzülme. Bunu da al bakalım.
2: Teşekkür ederim amca.
1: Hadi bakalım.
0: Evet, ne diyorduk? Evet, görgü önemlidir Karagöz. Her insanda bulunması gereken bir şeydir. Değil mi? Karagöz. Oo! Karagöz, sana diyorum. Bak işte, bir haber bile vermeden gitmiş ihtiyara yardım ediyor. Görgü yok ki adamda. Evet.
1: Ne oldu ya?
0: Bu ne?
1: Çatal.
0: Tabaktan çatalla alacaksın, elinle değil.
1: He, tamam.
0: Ha? Evet. Hayda.
1: Yine ne oldu ya? Tabaktan çatalla al dedin, aldım.
0: Ağzına da çatalla koyacaksın kara gözüm.
1: Ha, şimdi anladım. Amanın.
0: İşte gördün mü? Yine yaptın. Burada bir şey konuşurken çektin gittin. Bir de gülüyorsun. Oo, neye gülüyorsun?
1: Hay Allah'ım ya. Şu tatlılığa bak.
0: Hayda.
1: Keçi, beygir. Köfte attık diye moralinizi bozmayın. Şimdi Hacivat bana sebze yemeyi de öğretir. Sizin de karnınız doyar.

0: Hem görgü öğrenmemekte diretiyor, hem de dalga geçiyor. Bak şimdi Karagöz. Mesela bir kilo soğan almak istersin. Ne diyeceksin?
1: Bir kilo soğan diyeceğim.
0: Olmaz.
1: Ne demek olmaz ya? Bir kilo soğan alırken iki kilo soğan mı diyeceğim?
0: Öyle değil. Bak şimdi. Harun Efendi, bana oradan bir kilo soğan veriniz lütfen.
2: Hay hay efendim.
0: Gördün mü Karagözlü?
1: Gördüm, gördüm. Harun abi, hayrına bana oradan bir kilo soğan veriver.
0: Hayda, olmadı.
1: Neresi olmadı ya?
0: Harun Efendi senin babanın oğlu mu da onunla böyle rahat konuşuyorsun? Biraz daha resmi olmak lazım.
1: Ya sen benim babamın oğlu musun da beni sürekli azarlıyorsun?
0: Ha? Şey, yani demek istiyorum ki.
1: Dur Harun abi dur. Tek başına kaldıramazsın. Yardım edeyim.
0: Bak ya, yine sözümü yarıda kesti.
2: Hay Allah senden razı olsun Karagözlü.
1: Senden de Harun abi.
2: Şimdi de bakalım, kaç kilo istersin?
3: Çocuklar hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de davetimi kabul ettiniz.
1: Sen bize her gün kuzu pişir, biz sana her gün geliriz.
4: Oho, Çelebi Efendi, bizim çocuk düşmüş, bir bakıver.
3: Geldim hatun, geldim. Çocuklar kusura bakmayın. Siz soğumadan yemeye başlayın, ben hemen gelirim.
0: Ah, Karagözüm, kaldık mı baş başa? Şimdi sana yemek yeme adabını öğreteceğim.
1: Yahu adamcağızın çocuğu düşmüş. Belki bir yerini incitti. Senin derdine bak. Tutturmuşsun bir adam görgü.
0: İyi de kendisi dedi. Siz soğumadan yiyin diye.
1: Der tabii. İnce düşünceli bir adam o. Görgüyü adabı iyi biliyor.
0: Ne yani? Ben bilmiyor muyum?
1: Biliyorsun tabii. Ama sadece öğretmeyi biliyorsun. Ben Çelebi'ye yardım etmeye gidiyorum.
0: İyi de şimdi senin dediğine göre... Bak işte, yine sözümü yarıda kesti. Oy oy oy oy, ne de güzel duruyor. Hayda, çatal koymayı unutmuşlar. Of, şimdi onları beklesem... Kim görecek ki?
1: İşte öyle. Ayağı kırılmış yavrucağın Hacı Cavcav.
0: Yahu nereden bileyim ben? Bilsem gelmez miydim?
1: Gelmezsen bilebilir misin Hacı Vat?
0: O da doğru.
1: Hacı Cavcav, elbette görgü dediğin şey önemlidir. Ama ondan daha önemli şeyler de vardır.
0: Mesela?
1: Yardım, iyilik, samimiyet.
0: Aslında doğru söylersin Karagöz. Şöyle bir düşündüm de, sözümü her kestiğinde muhakkak bir yardıma koştum. Boşa kesmedin sözümü.
1: Allah Allah!
0: Ne oldu ya?
1: Sen hatanı kabul ettin. Hayret!
0: Demek ki sen de bana bir şey öğrettin Karagöz. Bak sana ne diyeceğim. Çelebi ile sen odadan çıktıktan sonra ben ne yaptım biliyor musun? Baktım ki çatal yok, kaşık yok. Aldım elime budu, başladım yemeğe. Karagöz, Allah Allah, yine kaybolmuş. Kesin yine bir iyilik peşinde. Koşup sevabın ortak olayım. Karagöz, bekle.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba.
1: Ha, dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
1: Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Ha?

0: Babası burada. Gel. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
1: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi. Yumurtanın ilk hecesi ne?
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
1: Niyeymiş o?

0: Bak şimdi. Hı? Manavın ilk hecesi ne? Ma. Hı? Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
1: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
2: Hı? Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
3: Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
3: Neyse, manav işi bizde.
0: Hayır, ha? Bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
4: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
0: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
4: Bilemedim ki.
0: Deneyelim bence.
5: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
0: Gel vatandaş, gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
1: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
0: Tabii ki fiyatlarımız.
6: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
5: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder niye yaptın bunu?
2: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
4: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
7: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
2: Hadi o zaman.
8: Yumurcalı!
4: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
9: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
4: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
9: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
4: Elma var ama gelmene gerek yok.
9: O ne demek?
4: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
9: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana bir kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
4: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye bir kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
2: Kerim, bir kilo elma tart.
10: Hemen tartıyorum.
3: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
4: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar. Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
9: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
4: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
9: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam neyse, ben gelip kendim alayım en iyisi.
4: Elmalar gitmemiş arkadaşlar.
3: Eyvah!
2: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
3: Deve kuşu.

0: ona elma emanet edersek olacağı buydu.
1: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
2: Burakcığım şunu ben alayım artık.
3: Arkadaşlar aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
2: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
4: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
2: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
3: Ben götürürüm anneme.
2: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
5: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
2: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze, 1 kilo Charleston biber, 1 kilo domates.
6: Ben götürürüm.
2: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
7: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
2: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
1: Emin misin? Çilek olmasın o.
2: Eminim. Sen devam et.
1: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
6: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
3: Annem de sarımsak istememiş.
1: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
6: Ne?
1: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
6: Ay,
3: dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
1: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
0: Olmaz Aziz.
8: Arkadaşlar bu böyle olmayacak.
3: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
8: Güçlerimizi birleştirelim.
3: Birlikte hareket edelim.
0: Nasıl?
8: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
1: Şimdi ne olacak?
8: Telefonun başına Furkan geçsin. Aziz sen kasaya geç.
1: Masa başı işlere bayılıyorum.
8: Önder sen de ürünleri tart.
0: Tartı işi benden sorulur.
8: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
9: Derhal.
8: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: Çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Ah. İstediğin muz olsun Aziz'im. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: İşte bu kadar daha lazım.
0: Ama burada hiç para yok ki.
3: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
4: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
0: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
4: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
3: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
4: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
3: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Anne, anne,
1: baba,
0: anne.
1: Baba, baba.
2: Efendim canım.
3: Sizi dinliyoruz.
0: Bu ne resmi?
4: Koyun değil mi?
0: Hayır köpek, hem de süslü olanlardan.
3: Bakalım. Köpek.
0: Ben bildim. Yuppi.
4: Bu nasıl köpek? Aynı koyun gibi ama.
2: Çok tüylü olduğu için koyun sanman normal.
3: Kulak ve kuyruğuna dikkatlice bakmanız lazım. Ha. Allah hepsini ayrı ayrı yaratmış.
0: Aa.
2: Bakın aklıma ne geldi?
0: Ne? Ne?
3: Bu kadar heyecan yapmayın canım. Söyleyecek anneniz.
2: Bil bakalım hangi hayvan oynayalım mı?
0: Evet.
3: Ah şükür oturmalı bir oyun. Nasıl da özlemişim.
4: Evet çok oldu oynamayalı. Ben de özledim.
2: Aklımızda bir hayvan tutacağız. Diğerleri de sorular sorarak hayvanı tahmin etmeye çalışacak. Anlaştık mı?
0: Evet.
4: Birim.
0: Hayır ben.
2: O zaman sayışma parmağı geliyor. O piti piti, karamela sepeti, terazi lastik, cimlastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik, dik, dik. Son dersimiz matematik.
0: Birinci oldum, yaşasın.
4: O zaman aklımdan ben tutarım.
3: Tamam.
0: Hadi artık.
4: Düşünmem bitmedi.
3: Düşünmem bitti mi?
4: Evet, bitti. Tuttum. Sorun bakalım.
0: Kaç ayaklı? Dert. En zorunu tutmuşsun ama.
3: Yılmak yok. Bileceğiz. Şimdi sıra bende. Ne renk?
4: Beyazı var. Grisi var. Ama benim aklımda tuttuğum sarı.
0: Kedi. Ha?
4: Değil.
0: Tüh ya. Neredeyse bilmiştim.
2: Şimdi ben soruyorum. Çok tüylü mü?
4: Evet. Yumuşacık.
3: Yumuşacık. Tüylü ve sarı. Buldum. Aslan.
4: Değil.
2: Aslanın tüyleri yumuşacık mıdır Ademciğim?
3: Değilmiş. Öğrenmiş olduk.
0: Zürafa diyeceğim ama.
4: Ya benim tuttuğum hayvan kısacık.
0: Çok zor tutmuşsun abla.
2: Durun. En önemli soruyu buldum.
3: Hadi inşallah.
2: En sevdiği yiyecek. Hı.
4: Ama söylersem hemen bilirsiniz.
0: Biliriz artık mecmuren.
4: Havuç.
3: Tavşan.
4: Evet tavşan bildiniz.
0: Ha? Kim acaba?
4: Kim o?
2: Kimmiş?
3: Açınca öğreniriz nasılsa.
0: Hadi baba.
3: Hadi bismillah. Geliyorum.
5: Ay güneş başıma geçti galiba.
3: Ablacığım haber versen ben gelir alırdım seni. Yoruldum böyle.
5: Aradım Ademciğim ama ulaşamadım.
2: Telefonu hiç duymadık gerçekten.
4: Bizi arasan kesin duyardık ama bizim telefonumuz yok.
5: Ah bilmez miyim halasının gülleri. Canlarım benim. Babanız da açardı ama duymamış işte.
0: Biz duyardık. Sen de hiç yorulmazdın hala.
5: Telefon için biraz daha büyümeniz lazım çocuklar. Ama öncesinde aklıma bir şeyler geliyor.
3: Abla.
0: Hala.
5: Evet. Plastik bardak ve ip.
2: Plastik bardak ve ip mi?
5: Evet canım. Bir de bant. Çocukların problemini çözelim ama kendi zamanımızdan kalma yöntemlerle.
3: Bizim zamanımız.
5: Plastik bardak.
4: İşte burada.
5: Diğer plastik bardak.
0: Buyurun.
5: Teşekkürler tatlım. Buna da aynı şekilde delik açıyoruz.
3: Sanki hatırlıyor gibiyim.
2: Nasıl unutursun? Hepimiz yapardık bundan.
5: Tabii. O zaman nerede cep telefonu? Evet, ip.
3: Buyurun efendim.
5: Emel'cim, ben buraya açtığım deliği göremiyorum. Yakın gözlüklerim de yanımda değil. Rica etsem geçirebilir misin?
2: Tabii ki.
5: Diğerine de aynı şekilde ipi bağlar mısın canım?
2: Hemen onu da hallediyorum. İşte bitti.
5: Eline sağlık canım.
2: Ne demek? Lafı bile olmaz.
5: İşte size telefon.
0: Bu nasıl telefon?
3: İpli telefon.
2: İp konuştuklarınızı ileten bir çeşit kablo gibi.
0: Gerçekten çalışıyor mu?
5: Tabii ki. Deneyin de görün.
0: Bunun zili nerede?
3: Oyuncak zilleriniz vardı ya onu kullanabilirsiniz.
4: Zil sesi çıkarabilirim.
2: Daha pratik bir çözüm.
3: İp kopmayacak kadar birbirinizden uzaklaşın ve konuşun bakalım.
4: Hadi içeride konuşalım.
0: Hadi koş.
5: Koşmayın kuzularım.
3: Koşmak ne demek? Uçtular bile. Ablacığım bu telefon çalışmanla bana güzel bir nostalji yaşattın. Sağ ol. Hadi hayırlı olsun.
5: Nostalji ne Adem?
3: Bilirsin işte geçmişe duyulan sevgi ve özlem.
5: Yahu nostaljinin ne olduğunu ben de biliyorum. Sen şimdi neden nostalji yapıyorsun?
3: Sayende canım ablam. Bizim o zamanlarda sahip olduğumuz ne güzel şeyler vardı değil mi Emel?
2: Evet canım.
3: Ben gidip bulayım.
5: Yok aman ne gerek var şimdi?
3: Olmaz mı abla? İnsan huzurla doluyor. Emel Hani benim daktilom vardı?
2: Vardı, evet.
3: O nerede acaba?
2: O şeyde
3: o... Benim fotoğraf makinem nerede acaba Emel?
2: O da...
3: Peki ya kasetlerimiz? Hatırladın mı? Ne güzel müzikler dinlerdik.
5: Ay ne oluyor Adem? Aklımı aldın.
3: Hemen gidip bulmalıyım.
5: Dur Adem, sonra bakarsın.
3: Duramam ablam.
5: Adem koşma.
2: Gitti bile.
5: İnşallah aradıkları kolay yerdedir.
2: İnşallah abla, inşallah.
4: Zır, zır.
0: Alo.
4: Merhaba kardeşim bey.
0: Merhaba. Tam konuşurken neden yeniden aradın?
4: Hat kesildi, bir an sesin gelmedi.
0: Ha, anladım.
4: Akıllı olmasa da ben telefonu beğendim. Sen de beğendin mi?
0: Efendim?
4: Telefonu beğendin mi?
0: Alo, sesin gelmiyor. Çat. Zır, zır.
4: Alo.
0: Efendim, ses gitti yine.
4: Burada çekmiyor demek ki. Hadi başka yere gidelim. Çat.
0: Çat. Baba, o ne?
3: Fotoğraf makinesi.
0: Ama bunun telefonu nerede?
3: Bu sadece fotoğraf makinesi. Telefonu yok.
4: Bizim telefonunda fotoğraf çekme özelliği yok.
3: Önceden telefonlar sadece telefon, fotoğraf makineleri de sadece fotoğraf çeken makinelerdi. Sonradan hepsi birleşti.
4: Bununla nasıl fotoğraf çekiliyor baba?
3: Şuradaki düğmeye basarak.
0: Aa, çok kolaymış. Bir tane çekebilir miyim?
3: Çek bakalım. Ceren, geldi.

0: Elimizi çeksin.
1: Bunun ekranı çok karanlık baba. Şarjı bitmiş sanırım.
0: Allah iyiliğini versin Eren. Bunu telefon mu sandın? Ver bakayım. Böyle bakacaksın. En güzel anı yakalayınca düğmeye basacaksın.
1: Anladım. Hadi poz verin bakayım. Aa, bir şey oldu baba.
0: Evet, sen bir fotoğraf çektin oğlum.
1: Ha? Ben de çekeyim, ben de.
0: Tamam, şimdi de Eren'le ikimiz çekilelim o zaman.
1: Çektim, yaşasın, ben çektim.
0: İkiniz de hemen kapıyorsunuz maşallah.
1: Biraz daha çekebilir miyim? Ben de.
0: Tamam, ama dikkatli olun, arkası açılmamalı.
1: Tamam, sıra bende, koş.
0: Sakin olun evladım, koşmayın.
1: Bu güzel çiçekleri çekmeliyim. Acele et. Tamam. Sakin olmalıyız, yoksa kötü çıkabilir. Şimdi sıra bende. Bende. Kuşu çekeyim.
2: Hadi bir de bizi çekin.
1: Öz çekim yapayım mı?
0: O bununla olmaz oğlum. Hadi çekiyorum. Üç deyince gülümseyin. Bir, iki, üç.

0: görgü kurallarına uymalıyız.
1: Bak. Hı?
2: Aç.

0: Yemek?
1: Şarkı.
0: Getir, al kız.
1: Sessiz.
0: Şefim.

0: 어라라? 어라라?
1: 달려!
0: 응?
2: 야채!
3: 팍팍!
2: 세치!
0: 어라! 어라! 어라라! 팍팍팍팍! 어라라? 어라라? 어라라? 어라라? Hey, hey, hey.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Oy oy, şu halime bak. Yersiz yurtsuz kaldım. Ay. Şurada bir ağaç dalı var. Orada biraz dinleneyim bari. Ne yapayım? Mecbur. Yuvam şey olduğuna göre. Şey.
0: Evet benim canımcığım, duyarlı dostlarım. Yine capcanlı, heyecanlı, macera dolu, kıpır kıpır ve gizemli bir programla karşınızdayız. Öyle değil mi teleskop?
1: He, ne demezsin?
0: Kestik.
1: Onu ben söylerim tilki. Sen eline mikrofonu alıp heyecanlı heyecanlı bağırırsın.
0: Tabii heyecan bırakırsan.
1: Ben heyecan bırakmasam ne olacak tilki? Programın konusu ne?
0: Kuzey rüzgarlarının yönü.
1: Peki hangi yöne eser?
0: Güneye.
1: Aferin, program bitti.
0: İşte kuzey rüzgarı bu. Aç kamerayı, aç.
1: Açık zaten.
0: Evet dostlar, şu anda sesini duyduğunuz şey sizce nedir? Evet bildiniz.
1: Tilki! Tilki! Tilki neredesin? Tilki! Tilki!
0: Geldim teleskop, geldim!
2: Uydurma!

0: Neyse, bu kadar duygusallık yeter.
1: Bence de. Şu şey değil mi ya? Bakayım.
0: Ben de bakayım Tilki.
1: Dursana teleskop ya.
0: Bir dakika versen ne olur.
1: Ya ne? Dur.
2: Bana bakmayın. Balon burada. Kimse getiremez.
0: Tamam. Haberci bu.
1: Ne yapıyor?
0: Bilmem. Dalda durmuş bakınıyor.
2: Evet. Ben de gördüm. Üzgün görünüyor.
1: Neyi var ki?
0: Bilmem. Öğrenmenin bir yolu var. Gördü galiba. Ve geliyor.
1: Haberci, neden orada tek başına duruyordun?
0: Keyfim yok dostlar. Beni affedin. Keyfini kaçıran şeyi söylemek ister misin? Hayır teleskop. Teşekkür ederim. Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.
1: Evet duyarlı dostlar. Dostlarımızın dertlerine çözüm bulmak da görevlerimizden biri. Duyarlı olmak bunu gerektirir. Şimdi herkes balona.
2: Hey!
1: Bakalım haberciyi üzen ne?
2: Buralarda göreceğimizden emin misin Tilki?
1: Aslında değilim. Ama içimden bir ses... İşte orada, orada! Habercinin yuvası!
2: Evet. Sanırım zarar görmüş.
0: Bu rüzgarın işine benziyor. Peki ne yapacağız?
1: Ben biliyorum.
2: Nedir?
1: Önce ona uzun sürecek bir keşif görevi vereceğiz. Sonra da yuvasını yeniden yapıp ona sürpriz yapacağız.
0: Sen gerçek bir dahisin Tilki.
1: Evet. Nereden başlıyoruz?
0: Siz ağaca çıkın. Ben yuvayı sağlamlaştırmak için biraz çalı çırpı bulayım.
2: Tamam teleskop.
1: Evet kurye.
2: Evet kurye derken?
1: Hadi yani.
2: Ne hadisi?
1: Bizi yukarı çıkaracak bir aparat çıkarsana çantandan.
2: Armut piş, ağzıma düş. Oldu olacak, çantandan direkt kuş yuvası çıkarayım.
1: Süper olur.
2: Tilki.
1: Tamam. Tırmanalım bari, ne yapalım?
2: Önden buyur.
1: Tamam.

0: Ben de yükseklik korkusu var.
1: Sıkı tutun o zaman.
2: Sakın bırakma beni Kurye.
0: Bugün hayatımı ikinci kez kurtardın Kurye.
1: Lütfen üç olmasın Tilki. Çok ağırsın.
0: Evet benim sevgili.
1: Tilki.
0: Tamam tamam.
3: Ellerinize sağlık çocuklar. Harika olmuş.
4: Çalı çırpıyı sen getirdin sonuçta teleskop. Senin de eline sağlık.
1: Yani gagana.
4: İşte günün en güzel anı.
1: Nasıl da sevindi.
4: Bizim yaptığımızı söyleyecek miyiz?
3: Bence gerek yok.
1: Bence de.
4: Evet benim duyarlı dostlarım. İyiliğin gizli yapılması.

0: lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Ne? Bir daha okuyayım. Ne?
1: Ne oldu? Ne oldu?
0: Dünyanın sonu gelmiş. Göktaşı yağmur yağacakmış. Hem de akşam saat 5'te.
1: Ne? Herkese haber vermeliyiz. Hem de hemen.
0: Önce arkadaşlarımızı çağıralım.
2: Efe, evladım. Telefonumu bahçede unutmuşum. Bana getirir misin?
0: Nine, önce arkadaşlarımı arayabilir miyim?
2: Oyun oynamak istiyorsunuz tabii. Arayabilirsin evladım.
0: Oh, oh. Güzel köyüm. Dünyanın sonu gelecek. Ninemi şimdiden telaşlandırmayayım.
2: Bir şey mi dedin evladım?
0: Merak etme nine. Ben ve arkadaşlarım mutlaka bir yolunu bulacağız.
2: Hiçbir şey anlamadım ama neyse.

0: Dediğim yerde yarım saat içinde buluşalım.
1: Çocuklar, her şey yolunda mı?
0: Nine, demin bir haber gördüm. Göktaşı yağacakmış. Dünyanın sonu gelmiş.
2: Ama sakın merak etme. Her şeyi halledeceğiz.
1: Her duyduğumuza inanırsak olur mu kuzularım? Haberin doğru olduğundan emin misiniz?
0: Evet nine. Bak, hava kapalı.
1: Yağmur yağacak.
2: Tamam nine, endişelenme. Arkadaşlarımla mutlaka bir çözüm bulacağız.
0: Nine, bize birkaç malzeme lazım. Mutfaktan alabilir miyiz?
1: Alabilirsiniz de çocuk.

0: çocuklar, durun! Hey Allah'ım! Boşuna telaş ediyorlar.
1: Gördün mü başına gelenleri kös kös? Yolu kaybettin. Pusulan vardı. Hay Allah, nerede bu pusula? Evet. Dümdüz devam edeceğim. Ya bismillah.
2: İşte Efe ve Ece de geldi.
3: Kafanıza neden tencere taktınız?
4: Şimdi grup lideri olarak tüm süreci ben yöneteceğim.
2: Nedenmiş?
4: Çünkü haberi ilk ben duydum. Tecrübeliyim bu konuda.
1: Yine yanlış yerden çıktım. Çocuklar da burada. Telaşlı görünüyorlar.
2: Abi, lidere ihtiyacımız yok şu an. Gök taşlarından nasıl koruyacağız köyümüzü? Onu düşünmemiz gerekiyor.
4: Haklısın Ece. Önce güvenlik. Kask bulamadık. Herkes kafasına tencere geçirsin.
1: Göktaşın yağmuru mu? Hemen gidip Mirmin'e temteme haber vereyim.
4: Mağaramız yeterince aydınlık oldu.
3: O ne? Yürüyen yastıklar.
2: Hayır, benim. Sadece geceyi geçirmek için yastıklar getirdim.
4: Daha cesur olmalıyız arkadaşlar. Ece ve Deniz nerede kaldı? İmam Efendi'ye gideceklerdi.
2: Gittik.
3: Tüm köylüleri mağaraya girmeleri için anons yapacak mı?
2: Hayır maalesef.
4: Ama neden? İmam Efendi acil durumlarda hep camiden duyuru yapar. Bu durum çok acil.
2: İmam amca haberi duymuş ve araştırmış. Bu haber doğru değilmiş.
5: Boşuna mı telaş ediyoruz acaba?
4: Dışarı çıkıp gökyüzüne bakalım. Saat 5 olmak üzere.
6: Kös kös. Burası çok dar. Nasıl gireyim içine?
1: Az kaldı. Meraklanma. Göktaşı yağmurundan korunacağımız bir yer yapıyorum.
7: Yanlış bir haber olabilir bu. Önce doğruluğunu araştırmak gerek.
6: Ne kadar rahat bir hayvansın Temtem.
8: Hey çocuklar, kafada tencere. Ne yapıyorsunuz burada?
2: Şşt, Mert abi, göktaşı yağacak mı diye bakıyoruz.
8: O haberi duydunuz demek. Ama o haber doğru değil. Yetkililer açıklama yaptı.
4: Başladı. Taş yağıyor.
8: Hayır, çocuklar durun sadece.
2: Hani başka taş yağmıyor?
8: Çünkü sadece dağdan minicik bir taş yuvarlandı. Göktaşı falan yağmayacak. Her duyduğumuz habere inanamayız. Söylenilenler kulaktan kulağa çok değişebilir. Haberin kaynağını ve doğruluğunu araştırmamız gerekir.
4: Haklısın Mert abi. Biz de o kadar hazırlık yaptık.
2: Boşuna telaş yaptık. Hiç oyun bile oynayamadık.
8: Bence bugün kulaktan kulağa oynayabiliriz.
2: Hey!
6: Olmadı, olmadı. Hala ayaklarım dışarıda. Bu arada çoktan saat 5 olmuştur. Göktaşı falan da yağmadı.
1: Haklısın. En iyisi köye bir gidip bakalım. Çocuklar ne yapıyor?
8: Ben Can'ın kulağına bir cümle söyleyeceğim. Can da duyduğu cümleyi Deniz'e söyleyecek. Herkes duyduğu cümleyi birbirine söyleyecek ve cümlenin son halini Efe'den dinleyeceğiz.
2: Çok eğlenceli.
9: Dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu.
5: Tamam, anladım.
1: Kulaktan kulağa ne konuşuyorlar öyle? Toplum içinde kulaktan kulağa konuşulmaz ki.
6: Baksana.

0: Hadi Efe, söyle bakalım son duyduğun cümleyi.
1: Dün mutfakta dedem salatalıkla zıp zıp oynarken fareler şarkı söyledi.
2: Ama ben sana dedim ki dün salonda ip atlarken salatalıklar dans ediyordu.
3: Ece, ben de sana bunu söylemedim.
0: İşte kulaktan kulağa neler olurmuş böyle. Ben canın kulağına dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu dedim.
2: Orman salon olmuş, sonra da mutfak.
1: Kurbağalar da fare olmuş.
0: Demek ki kulaktan kulağa yayılan her bilgi doğru değilmiş. Sabah gördüğünüz haber de doğru bir haber değildi. Gök taşı yağmadı.
4: Duydun mu? Haber doğru değilmiş.
5: Vay! Arkadaşım Temtem haklıymış demek ki.
2: Yeniden kulaktan kulağa oynayalım.
5: Hadi hadi, çok eğlenceli.

0: Temtem, hey! Kulaktan kulağa oynayacağız. Kulağını aç, beni iyi dinle. Hay Allah, kulağını aç, ağzını değil. Yumurtayı severim Rafa'dan, zeytinleri topladım ağaçtan. Anladın mı Temtem? Anladın mı Temtem?
1: Hadi o zaman bana da söyle.
2: Yumurta da yumurta. Zeytinler.
0: Hadi söylesene Mirmir.
1: Yumurta hopiş. Zeytinler hopiş.
0: Temtem'den daha ne bekleriz? Hopiş. Hopiş.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

Hay Allah. Açılmıyor. Anahtar dediğin boşa döner mi hiç? Ay. Şimdi de kilidin içinde kaldı. Çıkmıyor. Katırt kuturt mu? Hay Allah, kırıldı. Ne yapacağım şimdi?

0: Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İlk sorunuz geliyor.
1: Nereden?
0: Benden.
1: Ha, çok da uzak bir yoldan gelmiyormuş canım. Şuradan şuraya.
0: Kapıda anahtarı kırılan ya da anahtarını kaybeden bir kişi kapıda kalırsa ilk olarak ne yapmalıdır?
1: Ha, şıkları alayım.
0: Şık yok efendim.
1: Şıkkın olmayışı çok da şık olmadı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Aha. Çilingi. Çilingir çağrılır tabii ki de. Aa, yıktım perdeyi, eledim bir an. Tüm kilitleri açıp geldim hemen.
0: Çocuklar, çilingirler her kapıyı açabilir. Aa, bu...

0: ona göre alet edevatları vardır. Tornavidalar, penseler, kırıcı setler, matkaplar, yan keskiler, eğeler, iğneler ve hatta maymuncuklar vardır. Ama bu bildiğiniz maymunlardan değildir. Maymunlar ellerini ve parmaklarını ustaca kullanabilen hayvanlardır. Bir rivayete göre kavanoz kapaklarını açan maymunları gören ustalar icat ettikleri bu anahtarın maymun gibi becerikli olduğunu düşünerek maymuncuk adını vermişlerdir. Maymunlar kavanozları, maymuncuklarsa kapalı kapıları açar çocuklar.
1: Nasıl çilingir olunur?
0: Anlat bakalım robotik ses. Nasıl çilingir olunurmuş?
1: Usta çilingirlerin yanında çalışmak ya da kurslara katılmak.
0: Evet, bir iş en iyi ustasından öğrenilir. Ne demiş atalarımız? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani buradaki ayna kelimesi günümüzde ayna manasına.
1: Affedersin, lafını kesiyorum Naci.
0: Ballı mı?
1: Hayır, şeker sana dokunuyor diyettesin.
0: Aa, teşekkür ederim robotik ses. Devam edelim.
1: Allah'a şükürler olsun. Konu dağılıyor yoksa.
0: Peki tamam. Hadi işimize bakalım o zaman.
1: Çilingir olmak için...

0: çıraklık eğitim merkezi, çilingirlik için kalfalık ve ustalık belgesi verir.
1: Verdiğin bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederim Robotik Ses.
0: Robo demen yeterli Naci. Devam ediyorum.

0: oluşabilir. Özveri gerektiren bir iştir. Tamam, söyleyeceklerim bu kadardı Naci.
1: Ha, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. İnsanoğlu dünyada var olduğundan beri hep korunma ve güvenlik ihtiyacı hissetti çocuklar. Ha işte bakın, bu da bir kapı. Ama taştan. Hiçbir yerinde anahtar yuvası da görünmüyor. Bu devirde çilingir de olmaz şimdi. Eski bir filmde görmüştüm. Nasıldı? Aha! Açıl koca taş, açıl! Aa, işe yaramadı. Galiba hatırladım. Açıl susam, açıl! Aa, işte oldu. Burada dev bir hazine yatıyormuş meğerse. İlk kilitler milattan önce 4000 yıllarında icat edilip kullanılmaya başlandı. Antik Mısır ve Mezopotamya'da ahşaptan yapılmış anahtarlar vardı çocuklar. Aa, işte antik bir Mısır. Anne! Anneciğim! Bir saniye dişli beyciğim. Efendim anneciğim. Ben de şimdi senden bahsediyordum. Evet. Kapa sen şimdi, kapa. Antik çağdayım, çok yazar sana. Çok dağıldığımı nerede kalmıştık? Hatırladım. Mısır ve Mezopotamya'daki tahta anahtarlardan bahsediyorduk. Daha sonra Romalılar metal işçiliğinde ustalaşarak daha dayanıklı kilitler geliştirdi. Ayrıca ilk taşınabilir anahtarları ve parmak yüzüğüne takılabilen minik anahtarları da onlar icat ettiler. Böylece kalelerin, şatoların, ambarların, evlerin ve daha birçok yerin güvenli olması sağlandı. Nereye geldik? Çividen de anlaşılacağı üzere neredeyiz? Orta Çağ. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Orta Çağ çünkü. Acaba bir masalda oynamış mıdır? ay! Ay, bu da neydi böyle? Orta Çağ'da demircilik öyle ilerlemiş ki gelişen kilitler karşısında çilingirler de daha karmaşık işlerle uğraşmak zorunda kalmışlar. Daha sonraları ise kilitler daha da güvenli hale getirilmiş. 1800'lü yılların sonunda kırılmaz kilit geliştirilmiş. Kırmak tam 67 yıl sürmüş. Ne uzun bir zaman ama. İşte örsün yanındaki tam da bu kilitten. Hemen deniyorum. Bence tek denemede kırarım.

Taştan da sert olamazsın ama. Bu da terslikler bitmiyor. Tarihi de kilitleri de çok fazla kurcalamamak lazım. Gidiyorum beyefendi. İşte bir kilit fabrikasındayız. Bu iş tamamdır. İşte bir kilit takımı. Ve son olarak anahtar. İşte bu kadar. Artık bunlar ev, iş yeri, okul ve daha birçok yerde kullanılmak için hazır.

0: Ha, bu kapılar diğerlerine benzemiyor. Bakın, üstlerinde anahtar bile yok. Hmm, peki nasıl açılacak dersiniz? Ben biliyorum. Bu gördüğünüz şey bir dijital kilit. Anahtara gerek yok. Girilen şifre anahtar yerine geçiyor. Böylece anahtarlık da tarihe karışmış oluyor. Ha, pek severdim aslında. Güvenlik için her zaman zor rakamlar seçilmeli. Deneyeyim bakayım. 1234. Söylendiği kadar zor. Şifre sandığımdan çok daha kolaymış. Yaşasın. Yani şimdi diğer kapıyı açalım. Bunun şifrelenmesi daha değişik. Sağa sola dönen çeşitli rakamlar. Şifreyi yanlış girdik. Alarm devreye girdi. Ya, bu alarm da bir güvenlik sonuçta. Daha fazla katlanamayacağım. Gördüğünüz gibi çocuklar, pek çok kilit var. Ama çilingirler de pek yaman. Günümüzde pek çok şey değişip dijital, hatta kumandalı da olsa açacak birilerine her zaman ihtiyacımız var. Çilingirlik basit anahtar yapımından çok gelişmiş elektronik güvenlik sistemlerine kadar her yerde var. Ben yine de her zaman bir yedek anahtarınız olması gerektiğini tavsiye ederim. Efendim anne? Şimdi eve girdim. Mısır. Evet aldım anne. Hem de antik mısır. Yola koyuldum anne, getiriyorum mısırını. Hadi görüşürüz.
1: Oo.
0: Bak dişli. İşte orada.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!

0: Arif abi.
1: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
2: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
1: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
3: Şu en öndeki o, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
4: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
5: Başka?
4: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
5: Ya, gördün mü?
1: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hop, 1, 2, 3, 4.
1: Tabakları yerleştirdim anne.
2: Ellerine sağlık kızım.
1: Misafir peçetelerini de koyayım mı?
2: Olur.
1: Çiçekli olanları koyuyorum. Anne bak, masa çok güzel oldu.
2: Sen yaparsın da güzel olmaz mı?
3: Anne, acıktım. Ne zaman yemek yiyeceğiz?
2: Az daha sabret oğlum. Misafirler gelmek üzeredir.
3: Misafir mi? Kim geliyor ki?
2: Nurten teyze ve torunları.
3: Aa, Elif'le Kerem mi?
2: Yurt dışından Nurten teyzeyi ziyarete gelmişler. Bugün de bize geliyorlar.
3: Yaşasın! Onlarla oyun oynayacağız.
2: Bakıyorum oyun deyince yemeği unuttun.
3: Ben hemen gidip bahçeye kaleyi kurayım. Kerem'le maç yaparız.
2: Yine sevinçten uçtu.
1: Onları göreceğim için ben de sevinçliyim.
2: Kim bilir Nurten Hanım ne kadar mutludur.
1: En son geçen yıl görmüştük. Nurten teyze torunlarını çok özlemiştir.
2: Hem de nasıl. Bir haftadır hazırlık yapıyordu. Sevdikleri her şeyi hazırladı.
1: Keşke onlar da burada yaşasalardı. Her zaman birbirlerini görebilirlerdi.
2: Mesafelerin bir önemi yoktur kızım. Yeter ki gönüller bir olsun.
1: Gönüller bir mi olsun?
2: Evet. Yani birbirlerini sevip düşündükten sonra uzaklığın bir önemi yok. Kalpleri birbiri için atan insanlar hep yan yana gibidir.
1: Ha, şimdi anladım.
2: Evet, çorba da hazır.
1: Eksiğimiz kaldı mı?

0: Bakalım. Çorba tamam. Ana yemek de hazır. Bir de salata yaparız. Oh mis. Şükürler olsun. Misafirlerimizi özenle ağırlayabileceğiz.
1: Salatayı ben yapayım mı anne?
0: Olur. Aslında bugünkü salata tam da senin yapabileceğin bir salata.
1: Ha?
0: Bugün değişik bir salata yapalım diyorum. Çocukların çok seveceği bir salata.
1: Yani ne yapacağız?
0: Makarna salatası. Çocuklar makarnaya bayılır.
1: Aa, çok güzel fikir anne. Anne, bu salatayı ekran başındaki arkadaşlarımıza da öğretelim mi?
0: Bak, bu da çok güzel bir fikir.
1: Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina.
0: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
1: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün bize misafir geliyor. Nurten teyze ve çok uzakta, yurt dışında yaşayan torunları. Biz de onlar için güzel bir sofra hazırlıyoruz. Öyle değil mi sultanım?
0: Evet şefim. Misafir ağırlamak, ikramda bulunmak çok güzeldir. Misafirimize özen gösteririz ki evimizde rahat etsin, ona değer verdiğimizi görsün.
1: Nurten teyze ve torunları bizim için çok değerli. Onları çok seviyoruz. Annem, yani Tuğba Sultan onlar için çeşit çeşit yemekler yaptı.
0: Allah ne verdiyse imkanımız ölçüsünde bir şeyler yaptık işte.
1: Bir tek salata kaldı. Onu da sizlerle birlikte yapalım istedik. Bu tarifi çok sevecekler, öyle değil mi sultanım?
0: Evet şefim. Çünkü bu tarifte çocukların en sevdiği şeylerden biri var. Makarna.
1: Evet arkadaşlar, bugün makarna salatası yapacağız. Hem çok lezzetli hem de çok kolay olacak. Evdeki malzemelerle hemencecik yapabileceğiniz bir salata. Hazırsanız işte malzemeler. Makarna salatası için ilk olarak tabii ki makarna gerekiyor. Biz düdük makarna kullanacağız. Siz hangisini seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Biraz mısır, biraz salatalık turşusu, haşlanmış bezelye, haşlanmış havuç, yoğurt ve biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez. Tuz ve karabiberi de unutmayalım.
0: Bir şeyi daha unutmamak gerekiyor.
1: Ah, neyi?
0: Tabii ki elleri yıkamayı.
1: Evet arkadaşlar, biz her zamanki gibi önce elleri yıkıyoruz. Siz de o sırada malzemeleri hazırlayın.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve malzemeleri hazırladık. Zaman kaybetmek istemiyoruz çünkü misafirler gelmek üzere.
1: Evet şefim, elimizi çabuk tutmalıyız.
0: Anlaştık. Hadi hemen başlayalım. Önce ne yapıyoruz?
1: Önce makarnayı haşlıyoruz.
0: Tuğba Sultan salata için düdük makarna kullanıyor. Bakın bu düdük makarna. Gerçekten de tıpkı düdüğe benziyor. Ama ses çıkarmıyor.
1: Evet şefim, bu sessiz bir düdük. Biz salata için bunu kullanıyoruz. Ama siz istediğiniz çeşidi kullanabilirsiniz. Kaynayan suya makarnayı koyuyoruz ve bir tutam tuz ekliyoruz.
0: Arkadaşlar, salata için makarnanın haşlanmasını bekliyoruz. Peki ne kadar sürecek anne?
1: Sadece 10 dakika şefim. Makarna pişerken biz de havuçları ve bezelyeleri hazırlayalım.
0: Tamam. Nasıl hazırlıyoruz?
1: Havuçları soyup küp küp doğrayacağız. Ben havuçlarla ilgilenirken sen de buzluktan bezelyeyi çıkarır mısın şefim?
0: Hemen. Arkadaşlar, bu bezelyeleri annem daha önceden hazırlayıp buzluğa koymuştu. Lazım olduğunda kullanmak için.
1: Evet şefim. Önceden hazırladığım için şimdi işim kolay olacak. Havuçlar hazır. Küçük bir tencereye havuç ve bezelyeleri koyuyoruz. Ve suda haşlıyoruz.
0: Suyu da ben ekleyeyim. İşte oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Makarna ve havuçların pişmesini bekliyoruz şefim.
0: Arkadaşlar, makarna haşlandı ve Tuğba Sultan onu süzdü. İşte burada.
1: Evet şefim, makarna pişerken...

0: Ben başka bir tencerede de bu havuçları ve bezelyeleri kaynattım. Siz konserve hazır garnitürde kullanabilirsiniz.
1: Arkadaşlar, bu tarifin güzel yanı içine istediğiniz her şeyi koyabilmeniz. Canınız ne istiyorsa.
0: Aynen öyle şefim. Biz bugün hafif bir makarna salatası yapıyoruz.
1: Arkadaşlar, makarnayı geniş bir kaseye koyduk. Şimdi diğer malzemeleri ekleyip karıştıracağız. Hepsi bu kadar. Hadi başlayalım. Önce bezelye ve havuçları koyuyorum. İşte oldu.
0: Ben de salatalı turşularını doğrayıp ilave edeyim.
1: Tamam Tuğba Sultan.
0: Evet.
1: Nefis olacak. Ben turşuyu çok severim. Makarna salatasına da çok yakışıyor doğrusu. Bu turşuları da Nurten teyzeyle birlikte yapmıştık. Tarifini merak ediyorsanız videomuzu izleyebilirsiniz.
0: Evet, turşular da eklendi.
1: Şimdi sırada mısır var. Mısırı da ekleyelim. Bu da tamam.
0: Artık yoğurdu ve mayonezi ekleyebiliriz şefim.
1: Bir kase yoğurt. Biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez.
0: Mayonezi çok abartmayalım. Salatamızın hafif olmasını istiyoruz.
1: Bu kadar yeter mi?
0: Bence yeter şefim.
1: Tamamdır. Tuzunu ve karabiberini de ekliyoruz. İşte oldu. Tüm malzemeleri koyduğumuza göre şimdi karıştırma zamanı.
0: Buyurun şefim.
1: Teşekkür ederim sultanım. Malzemeleri iyice karıştırıyoruz. Bu iş bu kadar.
0: Ellerine sağlık şefim. Nefis görünüyor.
1: Gördünüz arkadaşlar, tarifimiz çok basit ve çok leziz. Misafirlerimiz bayılacak. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Denemeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: Çok güzel oldu anne.
1: Sen yaparsın da güzel olmaz mı benim güzel kızım?
0: Ben salatayı sofraya götüreyim.
1: Tamam canım.
0: Anne bak, çiçek topladım. Masamız daha güzel olsun diye.
1: Neyi düşünmüşsün Tunacığım? Hadi masaya koyalım.
0: Hı? Çok güzel oldu.
1: Masaya son dokunuşu yaptın. Çok şık bir masa oldu. Şık olma sırası şimdi sende.
0: Ha?
1: Üstün çamur olmuş. Misafirler gelmeden değiştirirsen iyi olur.
0: Şey, çiçek toplarken oldu. Hemen değiştiriyorum.
2: Yine uçtu. Aa, geldiler, yaşasın.
0: Ben bakarım.
2: Ne çabuk hazırlandın.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı oldu.

0: Güçlü yapı. Yaz, güneş, kuş sesleri. Tam keyif yapmalık bir gün. Okulların kapanmasına da az kaldı. Ay, gece mi oldu hemen?
1: Hayır Yaman. Hala öğlen vakti. Ve bugün günlerden pazar.
0: Evet, bugün pazar ve keyif günüm.
1: Dün de cumartesiydi. Ne yaptın?
0: Yine bolca dinlenip keyif yaptım elbette. Şimdi müsaade et de dostum, hamağın keyfini çıkarayım.
1: Keyif yaparken yarın öğretmenin sözlü yapacağını unutmadın değil mi? Bu kitabı okuman gerekiyordu.
0: Hep sınav. Unuttum.
1: Nasıl da biliyorum ama. Bu kitabı keyif yaparken okumalısın. Ben profesörün yanına geçiyorum.
0: Dur bir dakika. Sen okudun mu ki?
1: Oho, hem de iki kere.
0: Şaşardım zaten. Peki tamam. Ben de 3 kere okuyacağım.
1: Sen istersen her şeyi yapabilirsin dostum.
0: Yaparım değil mi? Yaparım. Benim adım Yaman. Bir zamanlar...
1: Allah kolaylık versin profesör.
2: Oo, hoş geldin Civan. Yaman nerede?
1: Hamakta kitap okuyor.
2: Etkileyici. Benim de çok az işim kaldı.
1: Kuru yemiş.
2: Sizin için hazırladım. Yiyebilirsin.
1: Badem.
2: Hafta sonu nasıl geçti? Anlat bakalım.
1: Şimdi şöyle oldu. Cuma günü. İşte böyle geçti. Uf, çok konuştum değil mi? Bazen böyle çok konuşuyorum. Çenem düştü yine.
2: Çenen düşmese iyi olur. Çenemiz bize çok lazım. Yoksa bu kuru yemişleri kıtır kıtır nasıl yerdin?
1: Haklısın profesör.
2: İşte yükleme tamamlandı. Yeni organ simülasyonumuz hazır.
1: O zaman hemen Yaman'ı çağırayım.
3: Çağır, bekliyorum.

0: aman, koş. Hadi gol, gol, koş. Ne oluyor?
1: Aa, bu ses. Aa, kepçe. Ne yapıyorlar acaba burada?
0: Ne kadar güçlü bir kepçesi var. Baksana, onca toprağı nasıl da taşıyor. Kepçe kadar güçlü olmak isterdim. Düşünsene.
1: Amanın, bir kepçe olmadığın kalmıştı. Ki ta ta ta ta ba ba ba na na na na o ko ko kudunum mu
0: ha ha ha yür uyu mu şu
1: ya ya yarın sınav var
0: biliyorum akşam okurum inşallah
1: profesör ya ya

0: Sonunda ses kesildi. Bugün yol çalışması vardı.
1: Profesör, kepçeyi görmeliydin. O kadar güçlü ki.
2: Biz de öyle güçlü olsaydık keşke.
3: Bunun için kepçe olmanıza gerek yok ki. Sizde de çok güçlü bir yapı var. Çok sert ve dayanıklı bir yapı.
1: Öyle mi?
2: Hangisi, hangisi?
0: Öğrenmek için hemen kaşifi çağıralım. Yeni simülasyonumuz mükemmel oldu. Adım adım bilim yarışmasına hazırlanıyoruz.
1: Ah, ah.
2: Neden iç çektin dostum? Bir sorun mu var?
1: Yarın kitap sınavım var. Baksana koskoca profesör de hala yarışmaya hazırlanıyor. Hep sınav, hep sınav.
3: Sınavlar bizi eğitip geliştirir Yaman. O yüzden sınavlara değil de o sınava çalışırken öğrendiklerimize odaklanırsak bu çok daha eğlenceli olur.
1: Haklısın profesör.
3: Hadi yeni bir keşfe hazır mısınız?
4: Hey! Kaşif! Kaşif! Başlıyor yeni keşif!

0: karşınızda çene kemiğimiz.
1: Bir kepçe kadar güçlü mü?
0: Elbette. Çene kemiği vücudumuzdaki en güçlü kemiklerdendir. Şöyle düşünebilirsiniz. Sert bir kalkan gibi yiyecekleri çiğnemeye, ezmeye ve parçalamaya dayanacak kadar sağlam.
1: Ve dişler ona sıkı sıkı bağlı.
0: Çiğneme sırasında güçlü kaslarla birlikte çalışır. Tıpkı bir kepçe gibi yiyecekleri kavrar ve öğütür. Ayrıca konuşma ve yutmaya da yardımcı olur. Çene kemiği alt çene ve üst çene olarak ikiye ayrılır. Alt çene daha hareketli bir yapıya sahiptir.
1: Çenem düşer bazen, çok konuşurum.
2: Benim de iki çenemiz var.
0: Kepçe kadar güçlü bir mucize.

0: iş makinelerini izlemek neden bu kadar keyifli hiç anlamam.
1: Ben de hiç gözümü alamıyorum.
2: Hatırlıyorum da geçen yaz köyümüzde cami inşaatı vardı. Arkadaşlarımla oturup iş makinelerini izlemiştik.
3: Yine taş kırma makinesi çalışmaya başladı.
1: Artık gitsek iyi olur.
2: Bu arada kitabını okumadın Yaman.
1: Aman da aman. Hadi hadi. Eve geçtiğimde okuyacağım hemen.
0: Unutma Yaman. Sınavdan çok kitabın içindeki eğlenceli hikayeye odaklan.
1: Sahi dostum. Kitabın konusu neydi?
2: Uzay macerası.
1: Ne? En sevdiğim.
2: Birkaç satır okusaydın hepsini bitirirdin. Çok güzel bir hikayeydi.
1: Çok merak ettim.

0: Biraz anlatsana, nasıl bir macera bu?
1: Olmaz, kendin okumalısın.
0: Hadi o zaman hemen eve gidelim.
2: Şaşkın Yaman. Yaman, uzay macerası.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Karagacan. Hadi ama. Bu odunları satalım ki biraz para kazanıp borçlarımızı kapatalım. Bu ay sıkışığız Karagacan'ım. Huysuz eşek. Of, belim. Ay, of.
1: Hocam yeter artık.
0: Hayrola hatun, ne oldu?
1: Ah hocam, bir görsen neler oldu. Şu hale bak. Süt kovasını devirmiş, elbiseleri aşağı indirmiş, saksıları kırmış.
0: Bu hayvana ne oldu yahu?
1: Ne olduysa oldu. Tadı kaçtı bu işin. Bak çaresine artık.
0: Bak çaresine derken?
1: Bak çaresine işte.
2: Hocam kolay gelsin. Aman! Ne olmuş buraya böyle?
0: Hiç sorma. Bizim eşek başımıza iş açıp duruyor.
1: Hepten şımardı bu.
0: Son zamanlarda böyle oldu aslında.
2: Hocam o zaman sat gitsin bunu ya.
0: Nasıl?
2: 100 akçe vereyim ben.
0: 100 akçe mi? Az değil mi?
2: Bu eşeğe anca bu kadar verilir.

0: Merak etme, onu terbiye ederim ben.
1: Yok yok, satmam kara kaçanı.
2: Baba, bu senin miydi?
1: Baba bu benim dava defterim.
2: Şey, galiba kara kaçan onu da yemiş.
1: Yüz akçe demiştin değil mi?

0: Oh be, dünya varmış. Koca bir yük kalktı üzerimizden. Ne dersin hatun? Fatma?
1: Evet, yük kalktı ama bilemedim yine de.
0: Ne demek bilemedim?
1: Yani bilemedim işte.
0: Hayda, çaresine bak diyen sen değil miydin? Hem yem verme derdi de bitti işte, daha ne? Bir eşek gider, bir eşek gelir. Bu 100 akçenin üzerine az daha koyar, daha iyi bir eşek alırım.
2: Hocam?
0: Hı?
2: Kara kaçanı mı sattın?
0: Evet, sattım. Yeni bir eşek alacağım.
2: Ama o bir eşek.

0: Doğru tabii. O benim dostumdu. Evet, belki çok zor bir eşekti. Ama o benim kara kaçanımdı. Onu geri alacağım.
1: Heh. Hocam, gel hele. Ben de seni arıyordum.
0: Hayırdır?
1: Senin kara kaçan bende de biraz sonra çıkarttı. Ben de pazara götürdüm satmak için.
0: Pazara mı götürdün?
1: Ama haraminin birine kaptırdık eşeği. Ormana gittiklerini görmüşler en son.
0: Hadi o zaman ne duruyoruz? Gidelim efendim. Hiçbir iz yok.
1: Bence çoktan gitmişlerdir uzak bir diyara.
0: Ah kara kaçanım ah. Sen hırsıza kaptırılacak eşek miydin?
2: Yardım edin.
0: O da nesi?
2: Lütfen yardım edin. Teslim oluyorum. Yeter mahvoldum yeter.
3: Hocam, bu çok azılı bir at hırsızıdır. Yakalayana 10 altın ödül vardı. Buyurun.
0: Yalnız aslında bu eşek benim değil artık. Yeni sahibinin bu ödül.
1: O halde ben de bu ödülün yarısını, dahası eşeğini de sana veriyorum hocam.
0: Kara kaçanım benim.
4: Demek öyle oldu ha?
0: Evet. Epey de bir eşek ve at bulundu. Hepsini ormana gizlemiş o hırsız.
4: Bizimki kedi olalı bir fare tuttu demek.
0: 5 tane altın kazandırdı bir de. Borçlarımızı ödedik çok şükür.
5: Çok özledim seni. Ver elini dostum. Hey, bu da ne? Ayağına diken batmış baba. Demek ki son zamanlardaki huysuzluğu bundanmış.
0: Vay vay.
4: Hayvanın günahını almışız.
0: Sorunlar geldiğinde sırasınca çözesin. Dostunun kıymetini o gitmeden bilesin.

Ama orada ben senin yanında olamayacağım. Uzaktan kumanda etmem gerekecek. Yani biraz da buna çalışmalıyız. Hadi bakalım. Bismillah. Allah! Özür dilerim Chuffy. İsteyerek olmadı.

Allah, ne oluyor böyle? Kumanda işe yaramıyor.

0: Furkan bugün iyice saldı işi.
1: Fuar yaklaştıkça iyice kaptırdı kendini.
2: Çufi'yi yeniden yaptığından beri onunla daha da fazla gurur duyuyor. O yüzden herkes

0: eserini görsün istiyor fuar günü.
1: Yine de... Ha?
2: Aa? Aa?
1: Bu ses... sanki...
0: Başı dertli Bilbo'nun sesi.
1: Olamaz. İyi misin? Biz de iyiyiz Furkan. Allah razı olsun sorduğun için.
3: Selamun aleyküm. Siz ne yapıyorsunuz burada?
0: Aleyküm selam Furkan.
1: Senin Çufi Bodu şoförlüğünde gelmeden önce Makbule teyzeye yardım için oyuncak üretiyorduk.
2: Evet. Hadi yapıyoruz ya oradalardan.
0: Hani senin de gelip yardım etmen gerekiyordu.
3: Arkadaşlar, çok özür dilerim. Unutmuşum bugün olduğunu. Bakın ne diyeceğim. Hadi siz oturun. Ben tek halledeyim kalanını.

0: Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum.
1: Maşallah çok iyi çalışıyor. Suçluluktan herhalde.
0: Ne dersiniz? İş görür mü?
1: İş görmek ne demek Furkan? Maşallah, oyuncak dükkanı açacak kadar malzeme var burada.
0: Affettiniz mi beni? O nasıl söz Furkan? Biz zaten az bir şey tavır yapıyorduk, o kadar. Şakadan yani.
2: Allah razı olsun ama sen gelmesen akşamı bulurdu bu iş. Artık burada oyuncaklarımızı hiçbir şeyi... Hatta ben bile bu... Zamaz.
1: Allah'ım, nasıl oluyor da her seferinde aynı şeyler geliyor başımıza, anlamıyorum.
0: Hatalarımızdan hiç ders çıkarmıyoruz galiba.
3: Hadi arkadaşlar, söylenmeyi bırakalım da peşine düşelim.

0: Benim binmem lazımdı. Neden kardeşim bindi ki?
1: Belki bugün başka kaza olmasın diyedir İsmail.
0: Benim günlük hayatta da dizlik ve kask takmam lazım aslında.
2: Bizim ortalıktan neyi bıraksak dönüp dolaşıp camiye gidiyor. Farkında mısın?
3: Bizim genel hallerimizi düşününce diyorum ki İstanbul'dan bıraksak yine aynı şey olurdu.
2: Hazır mısın? Aynı anda tutup frene asılalım. 1, 2, 3.
0: Hayırlı günler çocuklar.
3: Hayırlı günler Makbule teyze.
2: Nasıl ama? Yine kermes günü gibi ortalığı dağıtacağız sanıyordun değil mi? Ama bak, her şeyi sağ salim getirdik.
0: Hadi bakalım, toplayın oyuncaklarınızı da hepsini bir araya getirelim. Müçteba birazdan gelir.
3: Makbule teyze, bu kadar eşya nereye gidecek?
0: Deprem bölgesine gidecek çocuklar. Oralarda, çadırlarda kalan insanlara yiyecek, yiyecek eşyalar ve barınmaları için ek çadırlar gönderiyoruz. Maşallah! Mahallemizde ne çok hayırsever varmış.
1: Helal olsun.
0: Sayenizde kazazede çocukların oyuncakları da olacak. Allah sizden razı olsun. Bizim oğlan nerede kaldı?
4: Selamun aleyküm çocuklar. Hadi hemen yüklemeye başlayalım. Yolumuz uzun.
2: Aleyküm selam Müşteba abi. Hadi hemen başlayalım.
0: Oğlum, bu araba biraz küçük mü acaba?
4: İzimi ben daha büyük bir şey bulayım.

0: Şey, bir daha deneyelim en iyisi.
1: Oğlum, bu sefer de biraz abartmışsın.
0: Şey, işimizi garantiye alayım dedim anneciğim.
1: Nasıl yanaştıracaksın bu dev gibi aracı daracık da sokak?
0: Sen hiç merak etme anneciğim. Hemen halledeceğim.
2: Bu işin sonu fiyasko olacak.
3: Ben bakamayacağım.

0: Helal olsun oğlum. O nasıl şoförlükte öyle?
1: Müçteba abi, sen neymişsin öyle ya?
2: Maşallah, yarış şoförü sanki.
0: Yaşım gelince bana da öğret araba sürmeyi abi.
3: Eyvallah, öğretiriz evelallah.
0: Ancak yetti oğlum, haklıymışsın. Bugünün kahramanı sen oldun.
2: Bu da ne böyle?
3: Anladın demek. Bu tırlarda kamera oluyormuş arkada. O sayede insan nereye gittiğini görebiliyor.
2: Vay canına! Mantıklıymış.
3: Diğerleri şoförlüğüme iltifat edince hoşuma gitti. Bir şey demeyeyim dedim.
2: Benden laf çıkmaz Müşteba abi. Hem bununla da olsa yine de senin şoförlüğündür yani.
3: Eyvallah.
2: Benim gitmem lazım Müşteba abi.
3: Tamam da. Hayırdır, ne oldu? Yardım edebileceğin bir şey var mı?
2: Sen zaten yardım ettin farkında olmadan Müşteba abi. Bu olay aklıma bir şey getirdi.
3: Allah'a emanet ol.
2: Bir de böyle deneyelim bakalım. Merak etme Bodu. Artık kontrol tamamen bende.

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Kara yok mu? Nerede peki? Endişelenmeli miyiz? Nerede bu çocuk? Aradın mı kendisini? Ulaşamadın muhtemelen. Hemen bir de ben arayayım. Dur. Hah, çalıyor. Üç defa çaldırdım. Kapatayım. Allah Allah. Ne oldu acaba? Hele şükür. Karacığım, nerelerdesin sen? Endişeni tahmin edebiliyorum keçe. Ama mutlaka bir açıklaması vardır. Değil mi Kara? Önemli bir şey yoktur inşallah Kara. Telefonunu da açmayınca merak ettik doğrusu. Telefon evde mi kaldı? Çok uykulu görünüyorsun. Geç mi yattın? Yoksa akşamki maça bakmak için mi? Anlaşıldı. Uykunu alamayınca da uyanamadın ve programa yetişemedin. O zaman vaktinde yatmanın ve uykumuzu almanın önemine dair bir kapışma yapsak hiç fena olmayacak. Ne dersiniz? Siz düşünürken ben de önce kimin çizeceğini seçeyim. Tamam. Keçecim, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir saat. Şaşırdık mı? Hayır. Tam tahmin ettiğim gibi. Çocuklar gece 10'da yatarlar. Ve okuluna yetişmek için erkenden uyanırlar. Aynı zamanda sabah namazına uyanabilmek için de erken uyumak gerekir, değil mi Kara? Aa, Kara uyuyor. Hay Allah, bu çocuk çok uykusuz kalmış. Hayır keçe, lütfen aklıma geleni yapma. Ama keçe, oldu mu şimdi? Kendine geldiysen eğer, kapışmaya var mısın Kara? Bakalım uykusuzluğunu yenmeye çalışan Kara bize neler çizecek? Evet, uyumadan önce pijamalarımızı giymeli ve dişlerimizi fırçalamalıyız. Çok güzel bir hatırlatmaydı

Kara, teşekkürler. Uykun biraz daha açıldı mı? Nasılsın? Geldik bir programın daha sonuna. Ama Kara çok yorgun. Gidip dinlenmeli. Keçi, madem bu kadar çok istiyorsun, hemen açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bakalım neler olacak? İşte bu. İyi ki çizdin keçi. Yatmadan önce kitap okumanın kıymetini anlatmakla bitiremeyiz çocuklar. Hem hafızamızı kuvvetlendirir hem de stresi alır. Beynimizi dinlendirerek daha kaliteli uyumamızı sağlar. Uykuyla ilgili bu kapışma için teşekkürler çocuklar. Sağ olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Bence uçurtmadan sonra en eğlenceli şey roket yapmak.
2: Bence de. Uçurtmaya hatırlatmayın. O kadar yaptık ama yarışmaya katılamadık. Hem de benim sakarlığım yüzünden.
0: Kendini üzmene değmez kardeşim. Seneye katılırız inşallah. Hangi yarışma sağlıktan daha önemli olabilir ki kardeşim? Sen iyi ol. Gerisi önemli değil. Ne demişler? Sağlıkta galip, yarışta mülayim ol.
2: Uydurma galip.
0: Evet. İşte geldik en heyecanlı kısma. Bir füze başlığı daha takmayı nasip eden Allah'a sonsuz şükürler olsun.
3: Amin.
0: Hazırsanız takıyorum.
3: Evet.
0: Hayır. Bu ne?
3: Roket.
0: Ne olacak bu?
3: Uçacak.
0: Nasıl? Kenara çekil ve bizi izle evladım. Biz size nasıl roket yaptığımızı gösterelim. Siz de bize olayların en heyecanlı yerinde nasıl ortaya çıkmayı başardığınızı anlatın. Olur mu? Hey Allah'ım ya.
2: Tamam kardeşim, hadi tak şunu. Ve füze yörüngeye yerleştiriliyor. 3, 2, 1.
0: Bu mu? Uçmadı hani.
4: Daha fırlatmadık da ondan uçmadı Ali. Fırlatın çabuk.
2: Emriniz olur efendim.
4: Salih abicim, ne zaman fırlatacağız?
3: Şimdi!
5: Hayır! Hayır!
0: Size ne oluyor arkadaşlar? İstediğimiz zaman fırlatırız.
5: Fırlatamazsınız. Çünkü kapışacağız.
4: Ya siz de mi biliyorsunuz roket yapmayı?
6: Ne sandı?
0: Kuralları hatırlatıyorum. Düdük çalınca iki takım aynı anda atlar. En uzağa fırlatan kazanır. Hazır mıyız?
3: Evet.
1: Hayır.
0: Hocam. Hoş geldiniz hocam. Çok özledik.
1: Hoş buldum çocuklar. Ben de sizi çok özledim.
5: Siz olmadan buraların hiç tadı yok hocam.
2: Ne zaman döndünüz hocam? Bilsek karşılamaya ta havaalanına bile gelirdik.
0: Gelirdik hocam.
1: Sağ olun. Allah razı olsun. Önceki gün geldik. Aslında biraz daha iznim var ama camide roket kapışması var dediler. Dayanamadım geldim. Küçük hediyelerimi vermek için sabırsızlanıyordum. İyi denk geldi.
0: Hediyelere bayılırım.
5: En heyecanlı yerinde geldiniz hocam. Yeni başlıyorduk biz de.
1: Hadi o zaman. İyi zıplayan kazansın.

0: sıra geldi su roketine.
1: Aynen kardeşim. Kim tutar bizi?
2: Bayram Hoca nerede?
0: Hediyelerini getirmeye gitti, bekleyin dedi.
1: Bayılırım sürprizlere.
3: Allah! İmdat!
4: Çamur!
0: Dikkat et Salih.
1: Tamam tamam, sorun yok ya. İniyorum. Çok acıdı Selim.
0: Ah canım benim. Verilmiş sadakam varmış da bir yerini kırmadan atlattık.
2: Geçmiş olsun canım kardeşim. Gömlek de fena.
1: Sorma sorma. Anneme iş çıkardım yine.
2: Bayram hocamız hacdan bize ne getirdi acaba?
5: Ne? Hac mı?
2: Evet, hacdan.
5: Umre olmasın o?
2: Umre mi? Yok, hacdan.
5: Umreden.
2: Hacdan.
5: Umreden.
6: Arkadaşlar, neden Bayram Hoca'ya sormuyoruz?
1: İnsan lafının üstüne gelirmiş. Bayram Hoca da geliyor.
7: Selamun aleyküm gençler.
8: Aleyküm selam hocam.
7: Efendim?
2: Hocam siz hacdan mı geldiniz?
5: Umreden mi?
7: Umreden.
2: Nasıl olur hocam? Mekke'ye ve Medine'ye gitmediniz mi?
7: Evet, gittim.
2: Kafam karıştı.
7: Çocuklar, hem umre hem hac için aynı yere, yani Mekke ve Medine'ye gidilir. Eğer Kurban Bayramı zamanında gidersek hac ibadetini yapmış oluruz. Hacca gitmiş derler. Kurban Bayramı dışında bu yerleri ziyaret ederseniz umre ibadetini yapmış olursunuz. Umre'ye gitti derler.
8: Ha!
7: Demek karıştırdınız. O zaman düzeltelim. Umre hediyem. Eskiden bizim için hac ve umre ibadetiyle ilgili tek görsel şey bu dürbün oyuncaklardı. Şimdi internetten alasını bulursunuz ama hatıra kalsın istedim. Şimdi hepiniz gözünüze dayayın.
8: Şahane!
7: Hem hac ibadetinde hem de umrede amacımız Mekke'de bulunan Kabe'yi ziyaret edip tavaf etmektir. Hacda ve umrede Kabe'nin etrafında 7 defa dönerek tavaf ederiz. Hacda Arafat Dağı'na gidip bir süre bekleyerek vakfe ibadetini yaparız. Umrede vakfe yapmayız. Burası da say yaptığımız alan. Hac ve umre ibadetimiz sırasında Safa ve Merve tepeleri arasında 7 defa gider geliriz. Burası da Medine. Peygamber Efendimizin de kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebi. Hacda da umrede de mutlaka Efendimizi ziyaret ederiz.
0: Hocam çok güzel.
7: Öyle.
2: Daha birçok resim var hocam. Onları anlatmayacak mısınız?
7: Anlatacağım ama namazdan sonra. Hadi bakalım camiye. Ezan okunmak üzere.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı

0: Tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye.
3: Pilav.
4: Cacık.
5: Kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
4: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz? tabi soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.
0: Yeni kategorimiz... Okul.
4: O zaman defter.
3: Kalem tıraş.
2: Beslenme çantası.
4: Düğmesi dikilmiş okul hırkası. Benimki koptu da.
0: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
1: Bu sefer size devasa bir sıfır.
0: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin. Mo, neye kızdın sen?
4: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeylere.
0: Neden ki Mo?
4: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarta çıkarta cetvel çıkarttı.
1: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
4: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum, hiç olmadı 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
0: Vay Yusuf, hoş geldin.
6: Herkese selam.
7: Aleykümselam.
6: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz bensiz?
4: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.
6: İşte burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir sokak. Binaları görüyorsunuz. Hepsi tarih kokuyor. Şu binanın işlemeli duvarına bir bakar mısınız?
3: Dur dur dur.
4: Ne oldu?
3: Biraz geri alır mısın? Tamam, dur burada.
0: Ah sen,

0: dikkatlisin. Burası gerçekten harika bir yer.
1: Burası bir okula benziyor.
2: Benim hiç dikkatimi çekmemiş.
3: Senin dikkatini çekebilmesi için tarihi eser olması lazım.
2: O da doğru.
4: Ya da en azından duvar resimlerinde sandviçler olmalıydı.
0: Çocuklar, şu tabela yazısını araştıralım.
3: Tamamdır Mehmet.
5: Bilgi Değişim Okulu.
6: Evet arkadaşlar, topladığımız bilgiler şöyle. Bu okulda insanlar gönüllü öğretmenlik yapıyor ve herkes öğrenci olabiliyor. Gitar çalmayı bilen biri gitar öğretiyor, dikiş dikmeyi bilen bir hanım insanlara terziliği öğretiyor. Herkes bilgisini insanlarla paylaşıyor. Bir derste öğrenci olan diğer derste öğretmen oluyor.
0: Çocuklar, bu ekibimiz için bulunmaz bir haber.
3: Dahası tamamen ücretsiz.
4: Tam bir hayır hareketi.
2: Her şey güzel de hayır bunun neresinde?
3: Dostum, ücretsiz bilgi dağıtıyorlar.
1: Ücretsiz sandviç gibi düşün.
0: Evet çocuklar, Yusuf'un kamerasına takılan görüntüyü alalım. İnternetten fotoğraflar da buluruz. Topladığımız bilgileri hem videoda hem de blog yazılarında kullanırız.
7: Böylece bu hayır işini herkese duyurmuş oluruz.
1: O zaman...
5: İyilik için!
1: O kısmı geçtik dostum.
3: İşte bu. Etkileşim çok iyi gidiyor çocuklar.
6: Bloğa gelen yorumları görmediniz daha.
0: Çocuklar, gönderilen videolara bakın.
8: İyilik habercileri, sizi tebrik ediyorum.
9: Bilgi Değişim Okulu harika bir fikirmiş çocuklar. Ben de böyle bir okul kuracağım.
10: İlk defa böyle bir şey duydum. Hayran kaldım.
11: Ben de gitar çalmayı gönüllü öğretmek istiyorum.
12: Ben bir terziyim çocuklar. Gönüllü dikiş dersi vermek istiyorum.
4: Gönüllü öğretmenler bulundu bile.
2: Tek bir eksik var.
3: Okul mu?
2: Ayran.
0: Çocuklar, böyle bir okul kurulması için bir şeyler yapmalıyız.
6: Bence bu projenin hayata geçmesi için tek bir şansımız var.
1: Ben, dostum, bu işi bana bırakın dediysek okulda açamam yani. Hem nasıl açayım ki? Benim neyim var ki? Hem ben kimim ki? Mesela kim oluyorum ben? Değil mi ama? Yani illa bana bırakacaksınız. İyi, bırakın bari. Ama yavaş bırakın. Size de malzeme verdik.
4: Ne oluyor bunları?
1: Bana gülüyorlar.
4: Ama Mo, gülünmeyecek gibi değilsin.
1: Ne bileyim, öyle bir baktınız ki. Okul açmamı istiyorsunuz sandım.
4: Neyse, konuştun mu babanla?
1: Evet, bugün haber gelir inşallah.
4: Amcanın eğitim için bir destek vakfı kurması ne güzel bir şey.

0: buyurun, iyilik habercileri evi. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet.
0: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
0: Boş bir bina varmış.
2: Evet.
0: Oraya bilgi değişim okulu yapılabilirmiş.
2: Evet.
0: Yarın haber yapmak için orada olmalıymışız.
2: Evet.

0: Bu işi size bırakıyorum dostum.
1: Çocuklar, neden teyze okulu şikayet etti?
0: Babam dedi ki teyze hastaymış. Çok ses çıkarmış.
2: Ama ses çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı. Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
3: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
4: Bir fikrim var.
0: Ben de bundan korkuyordum.
2: Ne?
4: İmza toplayalım.
0: Oh.
1: Ne oldu mu?
0: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
3: Demiş de olabiliriz.
0: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
4: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
1: Harikasınız.
0: Mo ne yaptı acaba? Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
3: Yani?
0: Dostum, harika konuşma yeteneğim sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu ve kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca öğretmeni olacağını da söyledi. Size bu işi bana bırakın demedim mi?
5: Yok.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim. Ve açıyorum.
6: Bilgi Değişim Okulu'nu izleyicilerimize anlatır mısınız?
7: Tabii İkbal. Öncelikle bu proje için siz iyilik habercilerine çok teşekkür ederiz. Bu okulda gönüllü öğretmenler ve her yaştan öğrenciler olacak. Herkes bilgisini insanlarla paylaşacak. Hem peygamberimiz ilim yolunu toprağa inen yağmura benzetmiş. Ya toprak suyu yutar da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
8: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
2: Biz el ele verirsek iyilikler çoğalır. Sadece para değil, bilgi de paylaşılır.
9: Her gün sen bir şamata, her

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: oldu ki?
1: Çubuklardan ev yapmıştım, yıktın.
2: He, o muydu? Ben de çubuk kafana geldi sandım, korktum.
1: Hayır ama evimi yıktın.
2: Bir şey olmaz, bir daha yaparsın.
1: Ne? İnsan en azından özür diler. Ha? Yardım eder, bir şeyler yapar.
3: Kim? Ben mi yardım edeceğim? Ben senin abinin.
1: Ne olmuş yani?
2: Ben senden büyüğüm. Senin bana yardım etmen lazım.
1: Hiç de bile. Böyle bir şey yok. Yani yardım ederim tabii ama sen de benim için bir şeyler yapabilirsin. Buna bir engel yok.
2: Hiç de bile.
4: Ne oluyor burada çocuklar?
1: Ha?
2: Ha? Ah, kafam.

0: kendisi bizzat ev işlerinde eşine yardım ediyor. Evi süpürüyor, koyunları sağıyor, biliyor musun Yera?
1: Ya ama ben de anneti sağarken anneme yardım ediyorum.
0: Aferin sana. İşte böyle.
2: E hadi özür dile artık.
3: Biraz zaman ver bakalım Şifa. Yera bunu kendisi anlayacaktır.

0: misin anne?
1: Sağ ol kızım.
0: Abimi göremedim. Akşam çok üzgün görünüyordu. Sence endişelenmeli miyim?
1: Ani de otlatmaya yakındaki kayalıklara gitti. Öğleden sonra gelir canım kızım. Endişelenme.
0: Ben bir bakıp gelsem anne.
1: Tamam. Lemmy'yi de al yanına, olur mu?
0: Lemmy mi? Tamam. Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım. Dikkatli olun, olur mu?
0: Hadi Lemmy, geride kalma. Çok uzaklaşma Lemmy. Seni kaybedeceğim.
2: Nerede bu otlar acaba?
3: Sen de yardım eder misin Anit? Şu kopmadan bükülebilen otlardan arıyorum.
2: Bu ne yahu? He? He? O sen miydin Lemmy?
0: Çubuk kafama düştü Lemmy. Bu ikinci oldu. Biraz dikkatli ol.
2: He.

Yanımda yapmana sevindim Lemi. Hiç değilse nereye attığını görürsün. Kafam. Ha? Yeter Lemi. Bırak şu sopa fırlatma işini artık.

Oradalar mı? Nereden biliyorsun?

0: Teşekkürlerle mi?
1: Dur Anit, bunu yemeye çalışma. Zorla yaptım zaten. Kifa'ya hala kızgınım Anit. Ama babamın dedikleri de hiç aklımdan çıkmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerine hep yardım ediyormuş. Çok nazik davranıyormuş insanlara, çok. Bak şimdi, kardeşimin gönlünü almalıyım. Bunu onun için yaptım.
0: Ha?
1: Ama ben veremem. Sen vereceksin, tamam mı?

0: bilerek de yapmadı anlıyorum ama her seferinde kafama vurmaya başardı. Boş boş oynayacağına bir işin ucundan tutsaydı ya. Bebeği hazırlarken otları bulmak zor oldu. Yardım ederdi. Neyse hallettim zaten. Neden bu kadar sesli? Ne yaptın sen Anit? Olamaz.
1: Ay.

0: Olmadığını it beceremedim işte. Açıklamaya çalışma. Resmen hediyemi yedin. Zaten kalanını da Lemi götürdü. Ah peygamberim. Seni görseydim her şey daha kolay olacaktı. Neyse gidelim Anit, akşam olacak.
1: İffa! İffa! İffa!

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım bir dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Padişahgâh'ta da sen bana neden 5 tane para verdin?
1: Sen dikkat balonunun miçosu değil misin?
0: Öyleyim.
1: Gelip bize işlerimizde yardım ediyorsun. O yüzden bu para senin miçoluk ücretin.
0: Ya teşekkür ederim Agah dedi. Ben bu 5 tane parayla muz alabilir miyim?
1: O senin paran Elifciğim. Ne istersen alabilirsin. Ama sana az önce söylediğim gibi ben zaten muz alacağım.
0: Ya alacak mıyız?
1: Elma, armut, marul, domates.
0: Başka?
1: İyisini bulursak karpuz.
0: Muz?
1: Muz da alacağız.

0: misin canım dede? Şey Agah dede.
1: Efendim Micho.
0: Hani benim 5 tane param var ya.
1: Evet kuzum.
0: Ben o parayla muz alayım mı?
1: İstersen al kızım. Ama ben muz alacağım için sen istersen başka bir şey alabilirsin.
0: Agah dede biz çarşıdan neler alacaktık? Aklımdan çıktı gitti.
1: Ama yol boyu en az 20 kere tekrar tekrar saydım Micho.
0: Doğru ya saydım. Muz da alacaktık.
1: Evet alacaktık. Muz da karpuz da.
0: İyisini bulursak. Keşke kağıda yazsaydık. O zaman hiç unutmazdık.
1: Hiç gerek yok Micho. Sayende o kadar çok tekrar ettim ki unutmamız imkansız.
0: Doğru ya ben de aklıma yazdım. Unutmam bir daha.
1: Aferin sana.
2: Merhaba arkadaşlar. Bugün Agah dedeniz ve Elif çarşıya gittikleri için sizleri biraz bekleteceğiz.
3: Ne zaman gelecekler?
2: Çok sürmez Kenancığım. Onlar geldiğinde hemen kalkış yapacağız. Anlaştık mı?
3: Anlaştık Sema abla.
0: Agah dede.
1: Allah, bismillah. Ne oldu Micho?
0: Agah dede sen bana 5 tane para verdin ya. Ben de onunla muz alsam.
1: Peki kızım al. Ama ben de muz alacağım halde sen neden fazladan muz almak istiyorsun?
0: Şey, balona binecek arkadaşlarıma ikram edeceğim. Ben Micho'luktan para kazandığım için arkadaşlarla paylaşmak istedim.
1: Aferin sana güzel kızım. Çok düşünceli bir çocuksun sen.
0: Sen de öylesin Agah dede. Şey, yani sen çocuk değilsin, büyüksün de. Ama düşüncelisin.

0: bulduk Elif.
1: Ben bugün bir çalık ücretimi aldım. Agah dede bana 5 tane para verdi.
0: Ne güzel. Güle güle harca.
1: Teşekkür ederim. Ben de o parayla muz alıp size ikram etmek istedim.
2: Ya çok teşekkürler.

0: Evet çocuklar. Çok şükür bugün de kazasız belasız havalandık.
1: Evet ve sıra neye geldi Agah dede?
0: Neye geldi Miço?
1: Dikkat öyküsüne.
0: Evet aynen öyle.
2: Arkadaşlar dikkatlice dinleyin olur mu?
1: Olur.
0: Evet çocuklar. Bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde bir çocuk yaşarmış.
3: Bu çocuğun adı neymiş Agah dede?
0: Hadi adını sen koy. Ne olsun adı?
3: Cancan olsun.
0: Tamam peki öyle olsun. Cancan'ın babası bir çiftçiymiş. Bir sürü tavuğu varmış. Cancan'ın babası bu tavukların yumurtalarını kasabada satarak para kazanır, bununla da geçinir giderlermiş. Günlerden bir gün Cancan'ın babası hastalanmış. Yumurtaları satmaya gidemeyeceği için oğlunu yanına çağırmış.
2: Oğlum, ben bugün biraz hastayım. Gidip yumurtaları satamam. Bugün yumurtaları sen satabilir misin?
0: Demiş. Cancan babasının sözünü dinlemiş, yumurtaları alıp kasabaya gitmiş. Bütün yumurtaları satıp sevinçle eve dönmüş. Babasına parayı vermiş. Bol kazançlı bir gün olduğu için babası da mutlu olmuş, oğluna teşekkür etmiş ve ona biraz harçlık vermiş. Cancan aldığı bu harçlıkla hemen bakkala gidip kendine en sevdiği şekerlemelerden almış. Tüm parasını verdiği halde şekerlemeler pek bir az görünmüş gözüne. Kendi kendine tüm paramı verdim, azıcık şekerleme alabildim diye düşünmüş. Bir yandan da şekerlemelerini yiye yiye gezerken en sevdiği arkadaşıyla karşılaşmış.
3: Arkadaşının adı neymiş Agah dede?
0: Hadi bakalım, onun adını da sen koy.
3: Mercan.
0: Harika, Cancan'ın arkadaşı Mercan. Evet, Cancan şekerlemelerini yerken Mercan'la karşılaşmış. Cancan elindeki şekerlemelerden arkadaşına da ikram etmek istemiş. Ancak bir yandan da içinden...
2: Tüm paramla şekerleme aldım. Ona rağmen azıcık şekerlemem var. Birazını da paylaşırsam bana hiç yetmeyecek.
0: Diye geçirse de yine de göz hakkıdır diyerek arkadaşı Mercan'a şekerleme ikram etmiş. İkisi birlikte yemeğe koyulmuşlar. Derken yanlarına bir arkadaşları daha gelmiş.
3: Onun adı da Nurcan olsun mu Agah dede?
0: Hay hay olsun. Tabii seni mi kıracağız? Cancan arkadaşı Nurcan'a da şekerleme ikram etmesi gerektiğini çok iyi biliyormuş. Ancak yine içinden...
2: Tüh, azıcık şekerlemem vardı. Birazını Mercan'a verdim. Biraz da Nurcan'a verirsem bana hiç kalmayacak.
0: Diye geçirse de arkadaşına da göz hakkıdır diyerek ikram etmiş. Üçü şekerlemeleri yiyerek giderken birden yanlarına iki arkadaşı daha gelmiş. Bunların isimleri ne olsun Kenan?
3: Cancan, Mercan, Nurcan.
1: Aycan'la Alican olsun.
0: Harika. Cancan, Alican ve Aycan'a da şekerleme ikram etmiş. Onlar da şekerlemelerden alıp afiyetle yemiş. Derken bir arkadaş daha gelmiş. Bir arkadaş daha derken köyde ne kadar arkadaşı varsa toplanmış Cancan'ın başına. Cancan her bir arkadaşına şekerlemelerden ikram etmiş. Bir yandan da bakkaldan şekerlemeleri aldığımda gözüme azıcık görünmüştü. Bana bile yetmez diye düşünürken tüm arkadaşlarıma yetti. Hepimiz yedik lakin hala bir sürü şekerlemem var diye geçirmiş içinden. Cancan artık

0: kalkan şekerlemeleri eve götürüp babasına da ikram etmiş. Ve babasına şaşkınlıkla...
1: Babacığım, bugün bana verdiğin harçlıkla şekerleme aldım. Gözüme öyle az görünüyorlardı ki. Param azıcık şekerlemeye yetti diye düşündüm. Sonra o şekerlemelerden ben yedim. Mercan'a, Nurcan'a, Aycan'a, Alican'a ikram ettim. Köydeki tüm arkadaşlarıma göz aklarını verdim. Yine de bitmedi şekerlemem. Nedir bunun sırrı?
0: Demiş. Babası gülümseyerek bakmış oğluna ve ona...
1: Benim akıllı oğlum, paylaşımcı oğlum. Rızkı veren Hüda'dır. Azları çoğaltır, çokları azaltır. Onun her şeye kudreti yeter. O bizlere paylaşın der. Sen de onun sözünü tutmuş paylaşmışsın. İşte bu işin sırrı budur. Eğer paylaşırsan bereketlenir.
0: Demiş. Babasının bu sözleri kulağına küpe olmuş, Can aklından hiç çıkartmamış. Bütün bir ömrü boyunca elindekini Allah rızası için paylaşmış. Paylaştıkça azalmak şöyle dursun, hep bereketlenmiş, hep artmış. Can da ömür boyu hiç yokluk yoksunluk çekmeden mutlu mesut yaşamış.
1: Evet, güzel bir manzara eşliğinde harika bir öykü dinledik. Agah dedemize bu güzel öykü için teşekkür ederiz. Şimdi sıra geldi yarışmaya. Can'ın babası ne iş yapıyordu?
2: Çiftçiydi Seba abla.
1: Harika. Kenan 1-0 öne geçti.
0: Peki, Can kasabaya ne satmaya gitmişti?
3: Yumurta.
0: Doğru. Skor 1-1 oldu.
3: Peki o gün yumurtaları neden Can satmıştı?
2: Babası hastalanmıştı da ondan.
3: Evet doğru. Kenan 2-1 yaptı.
1: Ve bugünkü yarışmamızın kazananı o oldu.
0: Ama bizim yarışmamızın kaybedeni yok ki çocuklar. Birlikte güzel vakit geçirip eşsiz manzaranın tadını çıkartıyoruz.
3: Üstelik bugün muz ikramı da vardı.
2: Doğru ya. Hepinize teşekkür ederiz. Elif, sana da ayrıca.
4: Hiç olup paranla aldığın muzları bizimle paylaşman çok güzeldi.
3: Afiyet olsun arkadaşlar. Paylaşalım ki bereketlensin.
1: Kenancığım, balon maketi senin olurken Berat'la birlikte bizden birer de rozet kazandınız.
3: Ve böylece siz de Dikkat Balon ailesinin birer üyesi oldunuz.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.
2: Vücutta

0: elektrik.
1: Of. Ne oldu Yusuf'um?
2: Canım sıkılıyor anneanne.
3: İstersen işaret avcılığı yapalım.
2: Tabii tabii. Geçen seferki gibi ayılar peşimize düşsün.
3: Ormanda yürüyüşe ne dersin?
2: Onun neresi eğlenceli?
3: Dağ çileği toplayalım.
0: Aa, bayılırım. Hemen toplayalım.
2: Siz Yavuz'da gidin. Ben değişik bir şeyler istiyorum.
4: Bu gece havada bulut olmayacak gibi görünüyor. Yıldız gözlemine ne dersin?
2: Olabilir. Belki uzaylıları da görürüz.
4: Uzaylıları bilemem ama yıldız göreceğin kesin.
5: O da kesin değil babacığım.
4: Aa, neden?
5: Jeneratörün yakıtı bitmiş. Karavan için elektrik üretemiyoruz.
6: O da dertmen işte ya. Bana Zeki Usta derler. Hallederiz tabii.
5: Nasıl halledecekmişsin? Şahsen çok merak ettim.
6: Tabii ki de hemen en yakın benzin istasyonuna gidip yakıt olarak.
3: Dayıcığım emin misin? Geçen sefer pek de iyi gitmemişti de.
6: Tamam, hiçbir şey Zeki Usta'yı durduramaz. Ben yine bir çözüm bulurum tabii.
3: Merakla bekliyoruz dayıcığım.
5: Ne yapıyorsun Zeki?
6: Karavanın yakıtını alıp jeneratörü çalıştıracağım.
5: Aferin sana.
6: Ah, yani bir fikir değil mi? Harikayım değil mi?
5: Ne demezsin. Peki boş depoyla karavanı nasıl kullanacağız Bay Dahi?
6: Onu da o zaman düşünürüz.
5: Olmaz öyle şey.
4: Aslında keşke fosil yakıtları hiç kullanmasak.
0: Fosil yakıt nedir dede?
4: Benzin, mazot, kömür gibi yakıtlara fosil yakıtlar denir. Ölen canlıların oksijensiz ortamda milyonlarca yıl boyunca çözünmesiyle oluşurlar.
2: Niye kullanmasak dedin peki?

0: ki? Ne zararı var ki?
1: Çünkü fosil yakıtlar hava kirliliğine neden olur. Karbondioksit oranını artırırlar ve küresel ısınmaya yol açarlar.
2: Hem fosil yakıtlar sınırlı bir enerji kaynağıdır ve gittikçe de tükeniyorlar.
3: Peki onları kullanmadan enerji üretmek mümkün mü?
1: Evet, mümkün. Hem de sınırsız kaynaklardan.
0: Cidden mi? Nasıl?
1: Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla.
0: Detay ver anneciğim, anlamıyoruz ki.
1: Mesela su, rüzgar ve güneş enerjisiyle elektrik üretmek mümkün.
2: Elbette. Barajlarla sudan, rüzgar türbinleriyle rüzgardan, güneş panelleriyle de güneşten elektrik üretiliyor.
0: İyi ama biz bu dağ başında nasıl üreteceğiz? Baraj mı kuracağız?
2: Baraj kuramayız ama bence şu yakındaki dereden elektrik üretebiliriz.
4: Saçma. Sudan elektrik üretilmez. Üretseniz de çarpar sizi. Hangi saf sudan elektrik üretmeyi düşünür ki? Evet arkadaşlar, Nasreddin Hoca gölü mayalarken hem haklıydı hem de haksızdı. Anlatayım. Göl mayalanır mı? Mayalanır. Ama yoğurtta değil, elektrikle. Tabii.
5: Daha neler Zeki, çarpılacaksın bak.
4: Merak etmeyin, bilim konuşuyor burada. Şimdi bu gölü elektrikle mayalayacağım. Böylece bütün kasabaya yetecek elektriğimiz olacak. Tabii.
5: Zeki dur, yapma.
4: Öyle işte. Çok saçma.
3: Hiç de saçma değil. Ben babama güveniyorum.
2: Teşekkür ederim kızım. Ben de sana yardım konusunda güvenebilir miyim?
3: Tabii babacığım. Yardım demek Zeynep demek.
0: Of ya, ben de yapmak istiyorum. Anne, biz de rüzgardan elektrik üretelim mi?
1: Neden olmasın? Hadi kalk bakalım, işe koyulalım.
4: Bir dakika ya. Yenilenebilir enerji deyince herkesin aklına Zeki gelir. Yenilenebilir Zeki derler bana. Tabii. En güzel enerjiyi ben üreteceğim. En çok, en uzun ömürlü, en enerji benim olacak. Aslan yeğenim, dayının takımında yer almak istemez misin?
6: Ben bu sefer Yusuf abime yardım edeceğim.
4: Sen kaybedersin. Şampiyon takımı kaçırdın.
3: Babacığım, bu odunlar ne işe yarayacak? İnan hiç anlamadım.
2: Bunları pervane şeklinde keseceğiz.
1: Önce pervane yapmalıyız.
3: Tamam.
2: Su aktıkça pervaneyi döndürecek. Böylece hareket enerjisi açığa çıkacak.
3: Elektrik nasıl üretilecek peki?
2: Bu araç hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürecek.
1: Artık rüzgar estikçe elektrik üretebileceğiz.
4: Görün bakalım elektrik nasıl üretilirmiş.
2: Hadi bakalım, jeneratörü şarj edelim.
4: Boşa uğraşmayın işte. Çarpılacaksınız. Al şunu. Keyfine bak. Tabii. Yalnız dikkat edin. Fazla elektrikten jeneratör patlamasın.
2: Yeterli değil. Daha hızlı çevir.
4: Sorun yok enişte. Bana jet zeki derler. Tabii.
3: Oluyor, oluyor. Devam et.
2: Hadi Zeki.
0: Oluyor değil, yoruluyor.
6: Sıra bizde.
2: Ver bakalım profesör.
6: Ha?
4: Dönmeyen pervanemi üretmeyin.

0: ettiniz. Tebrikler. Ben sana demiştim Yavuz, yanlış takıma girdin. Tabii.
1: Böyle olmaz. Rüzgarlı bir yere taşımalıyız. Şimdi de bizimkini deneyelim. İşte oldu.
2: İşte budur. Aferin dama. Mühendis dediğin böyle olur.
3: Hepinizi tebrik ederim. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak Allah'ın bize emanet ettiği dünyayı korumuş olacağız.
1: Keşke tüm insanlar bunun için çaba gösterseler.
3: Hadi bakalım, sıra geldi gökyüzü gözlemine. Allah'ımızın yarattığı harikaları gözleyelim.
0: Birim.
1: İkiyim. Üçüm. Gümbele de dört anlaşılan.
0: Önce çalık çocuk baksın, hevesini alsın. Ben en son bakarım. Tabii.
4: Vay, hilal çok güzel görünüyor. Tam karşısında da bir yıldız var. Aynı bayrağımız gibi.
5: Ben de bakmak istiyorum.
4: Al bakalım, sen de başka bir şey bul.
5: Vay canına. Bir kepçe gördüm.
3: Evet Yavuz, o gördüğün küçük ayı takım yıldızı.
1: O kepçe şeklinin ucundaki yıldızı görüyor musun?
5: Evet.
1: İşte o da kutup yıldızı. Gökyüzünde kaç tane yıldız var dede?
3: Sayamayacağımız kadar çok kızım. Milyarlarca.
0: Ben sayarım.
1: Bu yıldızlara bakarak Allah'ımızın ne kadar büyük bir yaratıcı olduğunu görebiliriz.
0: Çekil bakalım kuçu kuçu. Sen anlamazsın.
6: Tamam Gümbele, sakin ol. Büyüklük sende kalsın.
0: Zeki galaksisi buldum. Yıldızlarla adım yazılmış. Dünya kıymetimi bilmiyor ama uzayda değerim biliniyor. Tabii.
4: Uydurma dayı ya.
0: İnanmazsanız gelin bakın.
4: Gerçekten.
5: Nasıl olur bu?
0: Gitti.
1: Dayıcım, bunlar yıldız değil, ateş böceği.
0: Aman canım. Ha yıldız, ha ateş böceği. Ne fark eder? İkisi de gökyüzünde değil mi? Aynı şey.
7: Dayı.
0: Sustum. Gümbelinin sırasını almasaydım, Zeki galaksisi kaybolmazdı. Doğruluktan şaşmasaydım, moralim de bozulmazdı. Allah yaratmış kainatı, akıl almaz büyüklükte denge koymuş dünyamıza. Koruyalım aklımızla. Tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Buraya atlı Tilki. Tabii ki

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: sabrın sonu selamettir.
1: Hago'nun keyfi pek yerinde değil. Hago sıkılmış görünüyor. Çogu ise hep bir şeyler bulur. Bagu bu durumu sevmedi. Bagu bu duruma bir çözüm düşünüyor. Bu bir kamp çantası. Nasıl coşmasın bizimkiler? Coşku da bulaşıcı. Şahane bir kamp çadırı. Minik kukular spor yapmadan duramaz. İlahi Hago. Neyse ki Hago için normal şeyler bunlar.
2: Hago. Hago.
1: Çocuklar, Bagu çağırıyor. Çubukla ateş yakmak mı? Bizimkiler yine bir şeyler öğrenecek gibi. Evet, Bagu yaptığında hep kolay görünür. Bakalım bizimkiler bu kadar kolay yapabilecek mi? Pek anladığım bir konu değil ama sanki öyle değildi Hago. Hadi Hago, biraz duman. Yaşa be Çogu, bravo. Hayır hayır, sabırsızlık yok Hago. Üzülme ama. Evet, işte gerçek Hago. Asla vazgeçmez. En iyi yardımcısı da geldi. Ha gayret Hago, harikasın. Eyvah, bu iyi olmadı. Evet, Bagu bilgeliği bu. Bagu'yu takip et. Bagu'nun alkışı Hago'nun hızını belirliyor. Harika fikir. Yaşasın. Yine Hago ve müthiş çabası. Tabii ya. Neden başarısını yine müzik yaparak kutlamasın? Evet çocuklar, sabırlı olmazsak hiçbir işte başarılı olamayız. Sabır bize hayatımızın her anında en iyi arkadaştır. Sabrın sonu selamettir.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii iş.

0: Hazreti Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane. Çizip anlat bana hikaye, çizgili bilim bir tane. Dede biz geldik köyümüze, Ayla ve Bera bir tane.

0: yol uzun mu?
1: Biraz daha var oğlum.
0: Lütfen biraz mola verelim. Çok uzadı yolculuğu.
1: Evet. Bugün oyunumuzu oynayacağımız kasaba bugüne kadar gittiğimiz en uzak yer.
2: Kasaba mı? Bugün köyde oynamayacak mıyız?
1: Hayır hayatım. Buranın en gelişmiş kasabasına gidiyoruz. Nüfusu kalabalık.
3: Usta, biraz mola verelim usta.
1: Tamam, tamam. Çocuklar, ilerideki mesire alanında piknik için duracağım. Hay Allah! Dikkat etsene be adam. Herkes iyi mi?
2: İyi misiniz çocuklar?
0: İyiyiz.
3: İyi ki hepimizin kemerleri takılıydı. Yoksa camdan fırlayacaktık.
2: Evet Abidin. Biraz daha dikkatli olur musun lütfen?
1: Aa, benimle ne alakası var hayatım? Görmüyor musun? Adam sinyal vermeden şerit değiştirdi. Ben kendi şeridimle yasal hız sınırı içinde seyrediyorum.
2: Özür dilerim hayatım. Bir an gerginlikle söyledim. Trafik şakaya gelmez biliyorsun. Çok çok dikkatli olunmalı ve kurallara uyulmalı.
1: Evet çocuklar. Anneniz çok haklı. Bakın bugün kasabaya gidiyoruz. Köylerdeki gibi yolları boş olmaz. Sağa sola gidip gelirken çok dikkatli olun, tamam mı?
0: Tamam.

0: Hadi bakalım. Düşürmeden kaça kadar oynayacaksınız?
1: Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Abla dikkatli ol. Ona kadar yapmamız lazım.
2: Usta.
3: Efendim garip.
2: Bugün oynanacak oyunun konusunu ben belirleyebilir miyim? Lütfen usta, lütfen, lütfen.
3: Tamam. Madem bu kadar ısrar ediyorsun, sen belirle konuyu.
2: Allah! Yaşasın! Ben belirleyeceğim konuyu, yaşasın!
3: E hadi, söylemeyecek misin?
2: Yok usta, şimdi söylemem, sahnede söylerim. E şimdi söylersem, doğaçlama olmaz. E şimdi değil. Sürpriz olacak, sürpriz!

0: bölgemizde yaptığı oyunlarla ünlenen Heybeli Tiyatro bugün kasabamıza teşrif etmiştir. Tüm kasaba halkı davetlidir. Duyduk, duymadık demeyin.
1: Hay hat! Sandıklarım, sandıklarım. Açılmış sandıklarım, kapanmış sandıklarım. Çoluk çocuk toplanıp gelmiş. Bizi izlemeye gelmez sandıklarım. Efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Evet garip. Gel konuyu söyle de hem bizim hem seyircimizin merakı sona ersin.
2: Hayırlı akşamlar herkese. Bugün gelirken bir sürücü sinyal vermeden şerit değiştirdi. Güçlükle durduk. Eğer hepimizin emniyet kemeri takılı olmasa yaralanabilirdik bile.
3: Allah korumuş.
2: Çok şükür. İşte bu yüzden düşündüm trafik hayattır. Eğer sizin için de uygunsa trafik kuralları konusunu oynayalım.
1: Çok güzel. Önerini seyircimiz de sevdi garip. O halde konumuz belli oldu. Trafik kuralları. Tüt tüt tüt tüt tüt tüt tüt tüt.
4: Tüt tüt tüt. Of, galiba karşıya geçemeyeceğiz ablacığım. Baksana, arabaların hiçbiri durmuyor.
5: Yaya geçidinde durmadıkları gibi bir de korna çalıyorlar.

0: Yaşasın!
1: Yaya geçidinde geçiş üstünlüğü yayalara aittir arkadaşlar. Size yol vermeyen bu araçlar kuralları çiğniyor.
2: Hadi geçin karşıya. Sizin için onları durduruyorum.
0: Teşekkürler süper trafik kahramanı.
3: Hay Allah, biriniz de durup yol verseniz.
1: Aa, teyzeciğim, burası ana yol. Yaya geçidi ya da kırmızı ışık yok. Burada yayaların karşıdan karşıya geçmesi yasak. Karşıya geçmek istiyorsan yaya alt ya da üst geçidini kullanmalısın.
3: Ama yaya geçidi biraz uzakta.
1: Uzakta olması kuralları çiğnememiz anlamına gelmez teyzeciğim. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Olası kazaları önlemek için bu çok mühimdir.
3: Peki süper trafik kahramanı. Teşekkür ederim bana doğruyu hatırlattığın için.
4: Dikkat etsene ufaklık.
1: Hayırlı günler ufaklık. Trafikteyken çok dikkatli olmalısın.
0: Ama yeşil yanıyordu.
1: Evet ama bak bu taraftaki ışık arabalar, bu taraftaki ışık yayalar için. Karşıdan karşıya geçerken arabalar için kırmızı, yayalar için yeşil yandığından emin olmalısın.
0: Anladım. Teşekkürler süper trafik kahramanı.
1: Karşıdan karşıya geçmeden önce sağı ve solu kontrol ederek yolda araba olmadığından iyice emin olmalısın. Araçlar uzakta olsa bile hızlı geliyor olabilir. O yüzden yolda araba olmadığından emin olmadan karşıdan karşıya geçme.
0: Anlaştık. Teşekkürler.

0: Sefacığım, evine geldik. Seni burada indiriyorum. Yarın sabah geç kalma, tamam mı?
1: Tamam servis şoförü abi. Geç kalmam.
0: Hayırlı akşam.

Gördünüz mü arkadaşlar? İşte bilinçli bir bisiklet sürücüsü. Bisikletle karşıdan karşıya geçmemeliyiz ve dönüş yapmamız gereken durumlarda mutlaka döneceğimiz yolu kolumuzla işaret ederek diğer sürücüleri bilgilendirmeliyiz. Bu arada unutmadan cadde üzerinde bisiklet kullanmamalıyız.

0: Tebrikler Garip. Bugün hem güzel bir fikir verdin hem de güzel bir oyun çıkarttın.
1: Allah razı olsun usta. Sayende.
2: Tebrikler Garip abi. Süper trafik kahramanı ne güzel fikirdi.
3: Yayarken trafikte neler yapmamız gerektiğini tek tek hatırladık sayende.
4: Darısı sürücülerin başına.
0: İnşallah hayatım. Aslında çok basit. Trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edeceksin. Sinyal vereceksin. Kurallara uyacaksın.
1: Ha, bir de trafikte yer alan başka insanlara saygı duyacaksınız da.
0: En önemlisi de bu. Hayatın her alanında saygılı ve sevgili davranmalıyız.

0: Ay, duramadım ya. Ha, durdum. Evet çocuklar, size çok önemli bir görev vereceğim.
1: Ne kadar çok?
0: İnsanlığın geleceği bu görevi başarıyla yerine getirmenize bağlı. O kadar çok.
2: Allah Allah. Aramıza sızmaya çalışan uzaylıları tespit edecek bir icat mı yapacağız yoksa?
0: Ha? Aramızda uzaylılar mı var?
2: Bilmiyorum, sen dedin.
0: Ben öyle bir şey demedim ya. Kafamı karıştırma çocuk. Neyse, o dediğin değil.
3: Zaman makinesi mi icat edeceğiz?
0: Hayır.
1: Ve çay makinesi mi?
0: Bu çocuk da reçele takmış kafayı. Şuna bir kova reçel verin de kendine gelsin. Hayır, hiçbiri değil.
2: Tamam, hadi sen söyle. Bilemedik.
0: Ben yarın nereye gidiyorum?
2: Kayseri mi?
0: Ha, Kayseri ne alaka ya?
2: Zaten bilemeyeceğimiz için attım.
3: Kampa mı?
0: Kamp benden sorulur bilirsiniz. Ama o da değil.
1: Dayı sen söyle, bilemedik.
0: Uluslararası icat fuarına.
1: Ne yapacaksın orada dayı?
0: İcatlarımı bütün dünyaya göstereceğim. Bayılacaklar.
1: Sonra da onları ayırtmak için icat mı yapacaksın?
0: Hayır, hayır. Dünya devletleri bir araya gelecekler. Dünyanın en büyük laboratuvarını kuracaklar. Emrimde binlerce mühendis olacak. Oo. Ve dünyanın bütün sorunlarını çözecek icatlar yapacağız. Tabii.
3: Bizim görevimiz ne olacak?
0: Siz beni sabah uyandıracaksınız.
3: Bu mu çok önemli görev?
0: Tabii ki önemli. Sabah kalkamazsam dünya dahiyane icatlarımdan mahrum kalır.
3: İyi tamam. Biz sabah 7'de okula gidiyoruz. Seni uyandırıp öyle çıkarız.
0: Olmaz.
2: Niye?
0: 7 çok erken. Benim 8'de kalkmam lazım. Tabii.
1: Bir saat erken kalk işte.
0: Olmaz. Uykulu uykulu icatlarımı anlatamam. Yarın okula gitmeseniz olmaz mı?
1: Dayı.
0: Tamam ya, tamam. Okul önemli tabii.
3: Bu arada kendin niye kalkmıyorsun?
2: Bir zeki her istediğini yapar. Değil mi?
0: Yani kalkarım aslında ama işte bazen alarmı duymuyorum. Bazen alarmı duyuyorum ama alarmı kapatıp geri yatıyorum falan.
2: Sahibinden kaçan bir çalar saat yap o zaman. Böylece kapatıp yatamazsın.
0: Harika fikir. Aslan yeğenim benim. Gel.
2: Ben şakasına demiştim ama.
0: Yok, harika fikir. Maşallah, senden de arada dahiyane fikirler çıkıyor ha. Tabii.
1: Peki alarmı hiç duymazsa?
0: Doğru, ona da bir çözüm bulmamız lazım. Buldum.
3: Allah sonumuzu hayretsin. Başlıyoruz.
1: Ne buldun dayı?
0: Suyun kaldırma kuvvetini kullanacağız. Tabii.
3: Dayıcığım, yalnız suyun kaldırma kuvvetini yüzyıllar önce Arşimet bulmuştu zaten.
4: Tabii.
0: O da mı bulmuş? Onunki nasıl bir şey?
3: Mesela gemiler suyun kaldırma kuvveti sayesinde batmadan yüzerler.
0: Benimki farklı bir kere. Daha iyi, daha kullanışlı. Ben suyun uykudan kaldırma kuvvetini buldum. Tabii.
1: O nasıl bir şey?
0: Çalar saate su ekleyeceğim. Yüzüme su fışkırtacak. Böylece beni uykudan uyandıracak.
4: Nasıl? Harika fikir değil mi?
3: Yani fikir olmaya fikir ama harika mı bilemedim.
0: Merak etmeyin, bir yedek planım daha var.
3: Neymiş?
0: Tüyün kaldırma kuvveti. Bunu daha önce bulan kimse var mı Zeynep'ciğim?
3: Yok dayı, bunu ilk senden duyuyorum.
0: Tüy kaldırma kuvvetini bulan ilk insan olarak tarihe geçti.

0: yapıyor dayı?
1: Zaten kuş tüyü takacağım. Burnumu, kulağımı gıdıklayacak ve beni uykudan uyandıracak.
0: Dayı yapma. Gıdıklanıyor mu?
1: Tamam. Hadi icada geçelim. Çalar saat.
2: Elveda güzel saat. Allah yardımcın olsun.
1: Tüy.
0: Tüy sende ya dayı.
1: Nerede? Yok bende tüy mü?
0: Kulağının halkasında.
1: Allah Allah. Kim sakladı bunu buraya ya? Neyse devam edelim. Küçük el. Su tabancası. Su. Bakalım çalışıyor mu?
3: İyi çalışıyormuş.
2: Dayı.
1: Şimdi de kaçması için hareket sensörleri yerleştirelim.
0: Ayakları yok bunun. Nasıl kaçacak?
1: Doğru ya. Ne yapsak? Ne yapsak?
4: Buldum.
2: İnşallah oyuncak arabamı istemez.
1: Yusuf, uzaktan kumandalı oyuncak arabanı getir bakayım. Hadi aslan yeğenim.
2: Of dayı ya. Biliyordum. En sevdiğim arabam o benim.
1: Olsun. Bilim için.
2: Hem bu oyuncak haklarına aykırı.
1: Korkma ya. Getirsen bilim yolunda her şey feda edilir. Tabii.
2: Dayı.
1: Tamam ya, tamam, merak etme. Bir şey olursa yenisini alırım ben, tabii.
2: Elveda canım arabam. Seni çok sevmiştim.
1: Bu kadar vedalaşma ya. Yeter.
2: Dayı, olur olmaz kırdın.
1: Kırmadım ya, parçaları ayırdım.
2: Ne farkı varsa.
1: Harika oldu, tabii.
0: Adı ne dayı?
1: Adını düşünmemiştim ya.
0: Saki olsun mu? Saatin sağısı, Zeki'nin de kisi.
1: Sen de kafayı taktın mı? Tam takıyorsun ha. Beğenmedim.
2: Tüy saat.
1: Olmaz.
5: Sulu saat.
1: Saçma. İnsandan kaçan bir saat yaptık ya. O yüzden adı saat kaç olsun.
0: Benimki daha güzeldi.
1: Hadi bakalım. Şimdi deneme zamanı. Ben uyuyana kadar sessizce bekleyin. Gözlem yapın. Tabii. Susamıştım. İyi geldi.
4: Anneciğim. Orada. Oy.
1: Tamam, uyandım.
4: Çocuklar yardım edin, yakalayın çaba.
1: Su çok güzel ısınmış. Harika bir su ısıtıcı yaptık. Aferin bize. Yani bana. Tabii.
5: Dayıcığım, yarın bununla kalkarsın artık.
1: Bu saatle uyanırım. Su ısıtıcı saatte de icat fuarına katılırım. Herkes icadıma bayılır. Tabii.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim.

0: 2, 3, 2, 3.
1: Hadi, seni mi bekleyeceğim bütün gün burada?
0: Tamam tamam, atıyorum.
1: Ha? Ah.
0: 1, 2, 3.
1: Ha, hadi ama ya, çabuk olsana.
0: Ama sen beni hep acele ettiriyorsun ya.
1: Çünkü yavaşsın.
0: Ben yavaş değilim, sen acelecisin.
1: Tabi tabi.
0: 1, 2, 3.
1: Oo, çok uzağa gitti.
0: Ben kazandım. Ha? Yaşasın.
1: Ha? Of ya.
0: Ya, gördün mü? Seni dinleseydim atamazdım.
1: Temel amcam nerede kaldı ya? Hani balığa çıkacaktık?
0: Gelir birazdan. Ha?
1: Ama saatlerdir bekliyoruz.
0: Saatlerdir mi? Sadece ikişer kez taş attık Eymen. Ne saati?
1: Tamam işte, taşı atman saatler sürmüş.
0: Hayır Eymen, saatler falan sürmedi.
1: Böyle olmayacak. Ben gidip bir bakacağım.
0: Hey, dur! Of ya! Bekle!
1: Temel amca! Seni bekliyoruz saatlerdir. Nerede kaldın? Balığa gidecektik hani.
0: Eymen! Ha? Önce neler olduğunu bir öğrenelim.
2: Kusura bakmayın çocuklar. Evden çıkarken musluğun su kaçırdığını fark ettim. Eğer tamir etmeden gelseydim evi su basardı.
0: Bilmiyorduk Temel amca.
2: Önemli değil Asya. Hallettim elhamdülillah. Ayrıca siz gideli saatler olmadı Eymen'cim. Ha? Hatta bir saat bile olmadı.
1: Şey, bana çok uzun geldi de.
2: Biraz acelecisin sanırım Eymen. Aceleyle yapılan işlerde ya yanlışlar olur ya da eksikler.
1: Aceleci olduğumu bana Asya da söyledi. Sanırım biraz öyleyim.
2: Üzülme. Bazen hepimiz acele ederiz. Şimdi benim evi temizlemem lazım.
0: Temel amca, evi temizlemede yardım edelim sana. Ne dersin?
2: Oo, işte buna hayır diyemem.
1: Hadi, ben hemen bez getireyim.
0: Ben de kova.
2: Hay Allah razı olsun sizden.
1: Ha, yaşasın.

0: Sanırım tuttum. Ha?
1: Aferin Asya. Çek bakalım oltanı.
2: Hadi Asya ya. Çabuk olsana. Saatlerdir oltayı çekmeni bekliyoruz.
0: Ha?
2: Şaka şaka.

0: Sonunda Medine'ye ulaştığımıza inanamıyorum baba.
1: Ben de oğlum. Dünya gözüyle bir kere daha görmek nasip oldu elhamdülillah.
0: Kalbim Zemzem'in kanatları gibi pır pır çarpıyor. Bir an önce Efendimizin kabrini ziyaret etmek istiyorum.
1: Ben de çok heyecanlıyım canım oğlum. Hadi gidelim.
0: Ne okuyorsun baba?
1: Peygamberimize salavat getiriyorum oğlum. Sen de salavat getir. Bu peygamberimize vereceğimiz en güzel hediyedir.
0: Seve seve baba. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Allah'ım sen peygamberimizin şanını yücelt. Onu en yüce makama ulaştır.
1: Amin. Bak şu demir parmaklıkların arasında büyük bir delik olan kısım var ya. İşte orası peygamberimizin kabri şerifi.
0: Sağ ve solundakiler de en yakın arkadaşları Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer değil mi?
1: Evet canım. Esselatü ve selamü aleyke ya Resulallah.
0: Canım peygamberim, ben geldim Murat. Sana gelebilmek için babamla birlikte çok uzun yollar açtık. Şimdi ise senin yanında olduğum ve yaşadığın yerleri gördüğüm için çok mutluyum. Seni çok seviyorum.
1: Canım oğlum benim, ne de güzel severmiş peygamberini.
0: Peygamberimizi bir daha ziyaret etmek istiyorum baba. Onu ne kadar çok sevdiğimi tam anlatamadım.
1: Yine ziyarete gideriz oğlum. Hem yeni gelenler de ziyaret etmek ister. Onlara da fırsat verelim.
0: Haklısın. Keşke bir zaman makinesi olsaydı da geçmişe gidip peygamberimizi görebilseydik.
1: Bizler Efendimiz'i göremedik ama onun aydınlattığı insanlık yolundan yürüyoruz oğlum. Bunun için ne kadar şükretsek az.
0: Çok şükür.
1: Gel sana ne göstereceğim.
0: Ne?
1: Bu gördüğün kısma ravza denir. Peygamberimiz evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurmuş. Burada namaz kılmak çok değerlidir.
0: Ben de kılayım o zaman.
1: Birlikte kılalım.
0: Zemzem. Zemzem termoslarını bulmuşsun. Susadın mı? Bardak da kalmamış. Neyse, avucumdan içersin artık. Of, of, elim dondu. Çabuk iç Zemzem. Buz gibiymiş Zemzem suyu.
2: Zemzeme bardakla su içirebilirsin.
0: Bardak yok ki.
2: Artık var.
0: İşte bu çok iyi oldu. Teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Kuşunun ismi çok güzelmiş.
0: Evet, hac yolculuğuna çıkarken tanıştık. O yüzden adını Zemzem koydum. Sahi senin ismin ne?
2: Enes.
0: Ben de Murat. Çok memnun oldum. Medine'de mi yaşıyorsun Enes?
2: Evet. Dedem yıllar önce peygamberimizin mescidine hizmet etmek için Medine'ye yerleşmiş.
0: Ne güzel.
2: Şimdi ise ailece mescidin temizlik ve düzeniyle ilgileniyoruz.
0: Tamam. Sen o yüzden bardakları getirdin.
2: Evet.
0: Enes, ben de peygamberimizin mescidine hizmet etmek istiyorum. Sana işlerinde yardım edebilir miyim?
2: Tabii edebilirsin. Sana göre bir iş var aklımda.
0: Harika.

0: Hadi hemen yapalım. Görevimiz ne Enes?
1: Bugün perşembe. Pazartesi ve perşembe günü oruç tutanlar için mescitte sofra kurulur.
0: Ne kadar güzel.
1: Biz de sofraya hurma ve zemzem suları koyacağız.
0: O zaman su taşıma işi bende. Zemzem de görev istiyor anlaşılan.
1: Sana göre de iş var. Tasalanma Zemzem. Hurmaları taşıma görevi de senin olsun.
2: Oo maşallah. Peygamberimizin mescidi bereketle dolup taşıyor.
0: Baba, bak arkadaşım Enes. Enesler ailece mescidin hizmetleriyle uğraşıyorlarmış.
2: Memnun oldum Enes. Ben de Abdullah.
1: Ben de memnun oldum Abdullah amca.
2: Bana göre de bir iş yok mu? Efendimizin misafirlerine ben de hizmet edeyim.
1: Sen yoğurtları dağıtır mısın Abdullah amca?
2: Büyük bir zevkle.

0: Yardımlarınız için teşekkür ederim. Oruçlular için çok güzel bir sofra kurduk.
1: Rica ederiz. Bizim için bir zevkti.
2: Enes'cim, az önce mescitte çalışırken aklıma Hazreti Enes geldi.
1: Hazreti Enes peygamberimizin küçük yardımcısıydı, değil mi?
0: Evet, ben Hazreti Enes'i çok severim. Onun anılarını defalarca okudum.
1: Bir tanesini anlatır mısın? Çok merak ettim.
0: Tabii. Hazreti Enes küçük yaşta peygamberimize hizmet etmekle şereflenmiş bir çocuk sahabeymiş. Enes'in küçük bir kardeşi varmış. Adı Umeyr'miş. Umeyr'in de küçük bir kuşu varmış. Her yere onunla birlikte gidermiş. Peygamberimiz ne zaman Umeyr'i görse, "Umeyr, ne yapıyor senin kuşun?" diye Umeyr'le sohbet edermiş. Günlerden bir gün peygamberimiz mescitte Umeyr'i göremez olmuş. Enes'e "Kardeşin nerede?" diye sormuş. Enes de Umeyr'in kuşunun öldüğünü ve bunun için çok üzgün olduğunu söylemiş.
1: Enes kardeşini peygamberimizin yanına getirseymiş keşke. Peygamberimiz mutlaka onu teselli edermiş.
0: Evet, peygamberimiz de Umeyr'i teselli etmek istemiş ve Enes'le birlikte evlerine başsağlığı dilemek için gitmiş.
1: Aa, ne kadar kibar bir davranış. Sonra ne olmuş?
0: Umeyr evde üzgün üzgün oturuyormuş ki birden kapı çalmış. Umeyr karşısında peygamberimizi görünce çok şaşırmış. Peygamberimiz Umeyr ile sohbet edip onun acısını paylaşmış. Ona güzel sözler söyleyip oradan ayrılmış. Umeyr'in gülmeyen yüzü günler sonra tekrar gülmeye başlamış. Hazreti Enes'in bunun gibi birçok hatırası var. O peygamberimizin çoğu davranışına şahit olmuş. Efendimizin güzel ahlakını da herkese anlatıp öğretmiş.
1: Çok güzel bir anıymış. İçim sıcacık oldu.
2: Rahmet peygamberi. Büyük küçük demeden herkesi sevgisiyle kuşatmış.
1: Hazreti Enes ne kadar şanslıymış. Bütün bunları görmüş. Neden hala bir zaman makinesi icat edilmedi ki? Ben o zamanları görmeyi çok istiyorum.
0: Zaman makinesi icat edilmediyse de seni o zamanlara götürecek bir yer gösterebilirim.
1: Lütfen göster.
2: Sanırım tahmin ettiğim yer.
0: Kesinlikle orası. İşte Medine Müzesi'ndeyiz.
1: Vay, harika bir yermiş.
2: Zaman makinesi kadar olmasa da peygamberimizin yaşadığı zamanlar için bize fikir verebilir.
0: Bu kısımda gördüğünüz peygamberimizin mescidinin ilk hali.
2: İlk Müslümanların maddi anlamda pek bir şeyi yokmuş. O zamanın imkanlarıyla ancak bu mescit yapılabilmiş.
1: Aa, hayran olmamak elde değil.
2: Üstelik onca zorluk ve yokluğa rağmen yaşadıkları zamana asr-ı saadet, yani mutluluk çağı adını vermişler.
1: Peygamberimizin dünyada olduğu zamanı yaşamak, bence de en mutlu çağ o zaman dilimi olmalı.
0: Kesinlikle. Bu makette mescidin biraz daha büyütülmüş halini görüyoruz. Gün geçtikçe İslamiyet'i kabul eden insanların sayısı artar ve mescidi büyütmek zorunda kalırlar.
1: Peki, şu üstü kapalı ince uzun dikdörtgen bölüm nedir?
2: Orası bir okul. Mescitte Ashab-ı Suffe diye adlandırılan kişilerin peygamberimizden ilim öğrendiği yer.
1: İlk kez mescitte bir okul olduğuna şahit oluyorum.
0: Burada mescidin Osmanlı zamanındaki halini görüyoruz.
1: Ravzanın ve şemsiyelerin olduğu kısımlar.
2: İlk halinden çok çok büyük.

0: Büyük.
1: Hazır olun, şimdi çok şaşıracaksınız.
2: Aa, bu kocaman.
1: Bu da mescidin şimdiki hali.
2: İlk haliyle arasında dağlar kadar fark var.
1: O zaman da yaşayanlar eminim bunu hayal edemezlerdi.
0: Buralar onu sevenlerle dolup taşıyor çok şükür.
2: Çok güzel bir geziydi. Teşekkürler Enes.
1: Rica ederim. Daha birlikte gezecek çok yerimiz var.
2: Medine'ye gelip peygamberimizi tanıdıkça onu daha fazla sevdiğimi hissettim.
1: Öyleyse bu kitabı okumalısın.
2: Aa, peygamberimizin hayatı.
1: Medine hatırası olarak kabul et.
2: Çok teşekkür ederim Enes. En güzel hediye. Peygamberimizi okuyup onun ahlakını kendime örnek almaya çalışacağım.
3: İnşallah oğlum.
1: Öyleyse hepimiz bildiğimiz bir hadisi söyleyip hayatımızda uygulamaya çalışalım.
3: Harika. Öyleyse açılışı ben yapayım. Peygamberimiz buyurmuş ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.
1: Çok güzel.
2: Bu senin için kolay baba. Zaten sen herkese yardım ediyorsun.
3: Tamam. Enes söylesin, ben biraz düşüneyim.
1: Tamam. Peygamberimiz buyurmuş ki temizlik imandandır.
2: Annemin en çok söylediği hadislerden biri. Ama bu hadisi uygulamak da senin için kolay.
1: Sıra sende. Bakalım senin bulduğun hadisi şerif hangisi?
2: Peygamberimiz buyurmuş ki, biriniz kardeşini seviyorsa ona sevdiğini söylesin. Hemen uyguluyorum. Sizi seviyorum.
3: Biz de seni seviyoruz.
1: Bu da senin için kolaydı. Sen zaten sevgi dolusun.
3: O zaman bir tane de ben söyleyeyim. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin.
4: Allahu ekber, Allahu ekber.
2: Hadi herkes namaza.
4: Allahu ekber.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Ha? Ha? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: sexo. Aa, terledin mi benim yavrum? Şöyle güzelce silelim yüzünü. Ha? Aa, ne yapıyorsun abi?
1: Ne mi yapıyorum? Görmüyor musun? Bahçeyi sulıyorum.
0: Islatmadan sula.
1: Islatmadan nasıl sulayacağım cimcime?
0: Sen bana cimcime diyemezsin. Cimcime benim dedemdeki adım.
1: Dedemdeki adın mı? Annemdeki adın ne peki?
0: Güzel kızım. Annesinin bir tanesi. Yavruların en güzeli.
1: Yavruların en güzeli mi? Yok daha neler.
0: Yok daha şeyler. Tabii annemdeki adın yüzünden beni kıskanıyorsun.
1: Hiç de bile. Neymiş benim annemdeki adım?
0: Haylaz Çelebi. Allah iyiliğini versin Emi. Çelebi, sen benim elime geçmeyecek misin?
1: Tamam tamam anladık.
0: Çelebi, gözüme gözükme. Cezalısın. Seni gidi yaramaz.
1: Tamam ya anladık.
0: Ne? Abi. Abi, çok özür dilerim. Üzülme ne olur.
1: Üzülmedim ya.
0: Abi, affet beni. Öyle söylemedi ya, ben öldürdüm.
1: Demiştir ya. Çok haylazlık yapıyorum. Üzüyorum annemi.
0: Hayır, hiç üzmüyorsun. Bazen üzüyorsun.
1: Üzüyorum işte.
0: Abi, geçen gün sen hortumu açık unuttuğunda ve bahçe göl olduğunda ve su bittiğinde ve de annem temizlik yapamadığında ve sıkıntıdan başına ağrı girdiğinde ne dedi biliyor musun?
1: Hı? Ne dedi?
0: Bilerek yapmamıştır kızım. Unutmuştur dedi.
1: Neden sana söyledi ki bunu?
0: Ben seni ispiklemiş... yani şikayet etmiş olabilirim.
1: Başka ne dedi?
0: Geçen gün kalemin kalmadığında ve benden kalem istediğinde ne dedi biliyor musun?
1: Ne dedi?
0: Abin çok merhametli ve cömert. Kalemini ihtiyacı olan birine vermiştir dedi.
1: Ya ne güzel. Gerçekten de arkadaşıma vermiştim.
0: Sürekli zehirli otlarla dolu tehlikeli ormana girdiğini yani haber verdiğimde de ne dedi biliyor musun?
1: Ne diyor?
0: Abin ne yaptığını bilir diyor.
1: Vay! Öyle tabii. Ben ormanın Fatih'im.
0: Ben de ormanın Fatih'inin kız kardeşiyim.
1: Bir de benim canımın içisin.
0: Ya, bu da benim sendeki adım. Canının içiyim.
1: Canımın içisin ama ispiklemek yok.
0: Sen de şansını fazla zorlama abi. Hortumu yine ucundan kapatmışsın. Ha?
1: Ne? Çünkü bahçeyi sulamaya devam ediyorum.
0: Ağlama yavrum. Annesinin bir tanesi. Canımın içi. Çok mu acıktın? Dur sana yemek yapayım.

0: Çorbaya kurumuş çiçek ekliyorum. Bebeğim vitamin alsın diye.
1: Dur, koparma. Onlar kurumuş çiçek değil.
0: Kurumuş işte, görmüyor musun? Büzük büzük duruyorlar. Canlı çiçek açık olur abi.
2: Evet, bu çiçekler kapalı. Çünkü akşam açıyorlar.
0: Nasıl yani?
2: Bu çiçeklerin adı neydi?
0: Akşam sefası.
2: Yani?
0: Akşam çiçeği bunlar. Akşam açıyorlar.
3: Aynen öyle cimcime.
0: Ben de göreceğim, ben de göreceğim.
3: Tamam yavrum. Annenden izin alırız. Akşam çiçekler açınca onları görür. Sonra eve girersin.
0: Yaşasın. Ay çok heyecanlıyım.
2: Peki neden akşam sefası denmiş dede? Safa ne demek?
3: Safa neşe demek, mutluluk demek. Akşamları bu çiçekler açarak dalları mora pembeye boyarlar. Hem göze safa olur hem de...
0: Kulağı mı? Ay konuşuyorlar mı dede?
3: Yok evladım. Akşam sefaları açtıkları vakit çok güzel kokarlar.
2: Burna sefa canımın içi.
0: Bak kızım, bunlar akşam sefası. Hayır, dokunamazsın. Onlar canlı çiçekler. Hele bir akşam olsun da gör. Nasıl kokuyorlar bir bilsen.
2: Dede, ne kadar çok çiçek türü var değil mi?
3: Öyle. Hele de bizim memleket. Ha? Koca bir çiçek bahçesidir.
2: Öyle mi?
3: Elbette. Sırf lalelerin bizde 5000 çeşidi var evlat.
2: 5000 mi?
3: Tabii. Lalenin evvelden beri hayatımızda çok önemli bir yeri vardır. Tarihimizde lale devri diye anılan bir dönem bile var.
2: Ya. Keşke ben de lale devrinde yaşasaydım. Renk renk laleler görürdüm.
3: Şimdi de görebilirsin.
2: Görebilir miyim? Nerede?
3: İstanbul'un en güzel bahçelerinden birinde.
2: Hemen gidelim dede.
3: Gidelim evlat. Hadi bismillah.
2: Hadi bismillah.

0: 대량 코르스 여셨음. 물어에 족매라 개디오돔.
1: 얄디기시다.
0: 오, 네네, 에밀견 네 데멕?
1: 에밀견은 önceki adı Feridun Bey Bahçeleri'dir. 4. Murat Han tarafından İran seferinde dostluğunu kazanan İran prensi Emir Gune'ye hediye edilince bu bahçeler ve sen o prensin adını almış.
0: İlginç. Ooo, muhteşem ne de. Çiçeklerle çiçek resmi yapmışlar. Lalelerle lale yapmışlar. Lale çok zarif bir çiçek dede. İnsana benziyor hatta.
1: Hakkın var evlat. Hele de ecdadın sarıklı haline ne çok benzer. Avrupalılar da zaten bu çiçeği ilk bizde gördükleri için sarığa sarılan tülbent manasında tulip demişlerdir laleye.
0: Demek lale ilk bizde görülmüş.
1: Tabii. Bu zarif çiçeği Orta Asya'dan getirdiğimiz tahmin ediliyor.
0: Aslında dede, lalenin ismi de zarif, biliyor musun?
1: Hay yaşa. Lalenin isminde zarafetten fazlası var evlat.
0: Nasıl yani?
1: Oku bakalım.
0: Le? Ha yok. La. Le. Lale.
1: Aferin. Şimdi de bunu oku.
0: Dede, bunu okumakta ne var? Allah yazıyor işte. Lafzatullah yani.
1: Öyle tabii, aferin. Ama bir de şöyle bak bakalım.
0: Anlamadım dede.
1: Harfleri tek tek oku, birleştirmeden.
0: Elif, lam, lam, he.
1: Bir de bu harfleri oku.
0: Lam, elif, lam, he.
1: Bir şey dikkatini çekti mi?
0: Evet, iki kelime de 4 harfli.
1: Peki bu harflerde bir benzerlik görüyor musun?

0: Aa, iki kelime de aynı harflerden oluşuyor.
1: Evet. Sırf harflerdeki bu benzerlikten dolayı İslam kültüründe lalenin ayrı bir yeri vardır. Allahü Teala'nın isminin harflerine bile hürmette yarışan ecdadımız laleyi sırf Lafzatullah'la aynı harflerle yazıldığı için baş tacı etmişlerdir.
0: Ne güzel. Ne desem bilemedim dede.
1: İlk laleyi yetiştiren Ebu Suud Efendi ona ne ad vermiş biliyor musun? Nuru Adnu. Yani cennetin nuru.
0: Vay, ne güzel. Bu nasıl bir manzara dede? Masal gibi.
1: Öyle. İşte lale devrinde de insanlar bu masala kendilerini kaptırmışlar. Öyle artmış ki lale merakı bizden çıkıp tüm Avrupa'ya yayılmış. Aşırı lale düşkünler için de hatta tulipomania yani lale çılgınlığı hastalığı icat etmişler.
0: Vay, çok ilginç. Lale çılgınlığı bu işte.
1: Az yavaş evladım, beni de bekle.
0: Hı? Lale gölünde yüzen kuğular.
1: Bu nedir evlat? Son şiirin ilk dizesi mi?
0: Dede, bu bahçelere bakıyorum da sanki lalelerden bir halı dokumuşlar.
1: Pek isabetli bir benzetme. Gerçekten de toprağı çiçeklerle dokumuşlar adeta.
0: Şu güzel seccadede bir namaz kılar mıyız dedem?
1: Ay yaşa, kılarız elbet. Hadi

0: Kültür Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum diyeceğim ama ne fena şey ön yargılı olmak, anlamadan dinlemeden hüküm vermek. Yok Mahir, yok. Sen dersini aldın. Anlamadan dinlemeden suçlamak yok. Belki ben içerideyken kuvvetli bir rüzgar esti de masamı yerle bir etti. Nadir kuşum da görünmüyor ortalıklarda. Hmm?

Anlayıp dinledim ve haksız olmadığıma karar verdim. Ne söylemek istersin bu konuda Nadir kuşum?

0: Az önce yaptığın bu haylazlık bana küçük bir çocukken başıma gelen bir olayı hatırlattı.
1: Hiç.
0: Ben de böyle bir haylazlık yapmıştım. Aynen senin gibi saklanıp yaptığım hatadan kaçmıştım. Ama sonra... Belki bunu bir masala dönüştürebiliriz. Hadi döndür kum saatimizi de başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Mahir isminde bir çocuk varmış. İki katlı güzel bir evde, dede ve babaannesiyle yaşarlarmış hep birlikte. Mahir hayranmış dedesine. Gölgesi gibiymiş dedesinin peşinde. Dedesi yürür, Mahir yürür. Dedesi odun kırar, Mahir odun kırar. Dedesi ne yaparsa Mahir de onu yapmaktaymış. Ama bir şey varmış ki dedesinin yaptıkları arasında Mahir en çok buna meraklıymış.
1: Tesbih, tesbih.
0: Evet Nadir kuşum, tesbih. Mahir dedesi gibi tesbih yapmak istiyormuş. Ben de dede, ben de dedikçe Mahir... Daha değil kuzu, daha değil, diyormuş dedesi. Sivri aletler Mahir için tehlikeli olabilirmiş. Şimdilik sadece bağdan bahçeden tesbih malzemesi olabilecek bitki tohumları, ağaç parçaları toplarken dedesine yardım edebiliyormuş. Bu da güzelmiş ama baştan sona kendisinin yaptığı bir tesbihinin olması... En büyük hayaliymiş. Günlerden bir gün güneş parıl parıl

0: parıl parıl derken çocuklar saklambaçtan yakar topa, oyundan oyuna koşarken Mahir yine dedesinin yanındaymış. Dedesi yontmuş ahşap parçasını, yuvarlacık yapmış. Ortasından ip geçirmek için bir delik açmış. "Aa," demiş Mahir, "ne kadar da güzel oldu. Bir kere de ben yapsam ne olurdu?" Dedesi camide, annesi bahçedeymiş. Tesbih yapmak için çok uygun bir vakitmiş. Mahir oturmuş dedesinin yerine. Almış aletleri eline. Mahir amcanın tesbihini görünce herkesin hayran kalacağından eminmiş. Kırç kırç yontmuş, tıkır tıkır kesmiş. Ama işler beklediği gibi gitmemiş. Alnından terler şıpırdasa da tek bir boncuğu bile olması gerektiği gibi yapamamış. Masada yamuk yumuk tesbih boncuklarından bir dağ varmış. Keşke sorun sadece hiç olan boncuklar olsaymış. Çocuk Mahir yere düşürdüğü boncuklara basıp kayar, masaya çarptığında dedesinin tüm tesbih malzemeleri, aletleri yerle bir olur. Gördün mü dostum olanları? Şimdi küçük Mahir ne yapmalı?
1: Kaç Mahir, kaç!
0: Mahir almış misketlerini eline, başlamış oynamaya kendi kendine. Camiden gelen dedesi darmadağın olan tezgahını görünce, ne olmuş dersin Nadir? Evin tekir kedisinden bilmiş bu olanları. Kesin bu gri haylazın varmış bu işte bir parmağı. Böyle düşünmüş Mahir'in dedesi. Aklının ucundan bile geçmemiş Mahir'in yapmış olabileceği. Mahir ne yapsa, dürüst olup yaptıklarının sorumluluğunu mu alsa, ya suç evlerinin tekir kedisine kalırsa?
1: Cik, cik.
0: Öyle şey olmazmış. Yapmış bir hata. Kaçmak Mahir'e yakışmazmış. Anlatmış dedesine olanları. Özür dilemiş. Yanlışmış çünkü yaptıkları.
1: Yaşasın, yaşasın.
0: Anlaşılmış tekir kedinin bir suçu olmadığı. Mahir dersini almış. Büyükler izin vermediğinde bir bildikleri varmış. Zor da olsa her zaman dost doğru olmalıymış. Bu masal da burada bitmiş. Mahir'le Nadir yeni bir sofra kurup yemek yemeliymiş. Değil mi Nadir kuşum?

0: çıkacaksın galiba.
1: Evet, annemle teyzemlere gideceğiz. Annemin de dediği gibi, akrabalarımıza gidip gelmeliyiz. Birbirimizi arayıp sormalıyız.
0: Güzel. Peki, teyzemlere gittiğinde ne yapıyorsun?
1: Teyzemin çocukları Zeynep ve Ahmet'le oyun oynuyorum.
0: Birlikte hangi oyunu oynuyorsunuz?
1: Kutu kutu pense oynuyoruz. Bu oyunu üçümüzü çok seviyoruz. İstersen oyunun nasıl oynandığını sana da gösterebilirim.
0: Elbette isterim.
1: Oyuncular önce el ele tutuşurlar. Sonra da yuvarlak olurlar.
0: Halka şeklini alırlar yani.
1: Evet. İşte böyle dönerek şarkı söylemeye başlarız. Kutu kutu pense, elmamı yerse, arkadaşım Ahmet arkasını dönse.
0: Peki ismi söylenen oyuncu ne yapar?
1: Arkasını döndükten sonra yine el ele tutuşur ve oyunu böyle devam eder.
0: Bütün oyuncular arkasını döndükten sonra ne olur peki?
1: O zaman da şarkı şöyle söylenir. Kutu kutu pense, elmamı yerse, bütün oyuncular önüne dönse, işte bizim oyunumuz böyle.
0: Bu oyunu çok seviyorsun galiba.
1: Evet.
0: İstersen teyzenin çocuklarıyla Hasan Ali ve arkadaşlarının oynadıkları oyunu da oynayabilirsin.
1: Öyleyse annem gelene kadar bana bu oyunu anlatır mısın?
0: Hemen anlatmaya başlıyorum. Hasan Ali ve arkadaşları öğle namazını camide kıldıktan sonra mahalledeki boş arsaya, yani üzerine ev yapılmak için ayrılmış yere geldiler.
1: Neden?
0: Çünkü bu arsada oyun oynarlardı. Mahallede oyun oynayacakları başka bir yer yoktu. Hazır bir araya gelmişken de dombalis oyununu oynayacaklardı.
1: Ha, dombalis mi? Bu oyun ismini de ilk defa duyuyorum.
0: Bu oyunun diğer ismi de dizili dokuz taştır. Genellikle çocuklar bu oyunu oynarken iki gruba, yani takıma ayrılırlar.
1: Hasan Ali ve arkadaşları da takım mı kurmuşlar?
0: Evet. Oyuna hangi oyuncunun daha önce başlayacağını belirlemek için de küçük bir taş kullanmışlar.
1: Ha, taş mı? Bu nasıl yapmışlar ki?
0: Taşın bir tarafını ıslatıp diğer tarafını kuru bırakmışlar. Sonra da bu taşı sırayla havaya atmışlar. Taşın ıslak tarafını ilk getiren oyuncu...
1: Oyuna diğerlerinden daha önce başlamış. Taş yerine bunu da kullanabilirlerdi. Bak işte böyle. Kapanma tarafını kim önce getirirse... Oyuna da ilk önce o başlar.
0: Evet, bu da olur.
1: Peki, hikayede oyuna önce kim başladı?
0: Taşın ıslak tarafını getiren ilk oyuncu Hasan Ali oldu. O yüzden oyunun başlangıcını da o yaptı.
1: Sonra ne oldu? Hadi anlatsana.
0: Hasan Ali ve arkadaşları oynayacakları alana küçük bir daire, yani yuvarlak bir çizgi çizdiler. Bu dairenin içinde 8 veya 10 tane taşı da üst üste dizdiler. Unutmadan söyleyeyim, bu oyunda taş yerine tuğla veya kiremit parçası da kullanılır. Sonra da dairenin 10 adım ilerisine başlama çizgisini çizdiler ve Hasan Ali eline topu alıp üst üste dizili taşlara doğru yuvarladı.
1: Hasan Ali taşların hepsini düşürdü mü?
0: Hayır, taşların ancak 3 tanesini düşürebildi. Sonra sıra diğer oyuncuya geçti. Böylelikle top bütün oyuncular tarafından sırayla atıldı. Oyunuysa en çok taşı düşüren bir çocuk kazandı.
1: Daha sonra ne oldu?
0: Hasan Ali ve arkadaşları taşları üst üste koyup yeniden oynamaya başladılar. Sonra da evlerine gittiler. Nasıl, oyunu beğendin mi?
1: Evet, hem de çok. Bir adım, iki adım, üç adım, dört adım, beş adım, altı adım, yedi adım, sekiz adım ve dokuz adım. Bu oyunu kendi odamla seninle oynamayı çok isterdim. Ama benim odamın genişliği tam dokuz adım geliyor. Yani bu oyun için çok küçük.
0: İstersen...

0: oyunu bahçede de oynayabiliriz.
1: Ama annem ne der? Birazdan teyzemlere gideceğiz ya hani.
2: Annen bu oyunu hep birlikte oynayalım. Ondan sonra da teyzemlere gideriz der.
1: Canım annem.
2: Ama aynı zamanda canın annen fazla oyalanmak yok ama hemen oynayıp gidiyoruz da der.
1: Tamam anne.

0: Ne zaman başlayacağız?
1: Birazdan kızım, az kaldı. Öyle değil mi babası?
2: Yaşasın! İlk atışı ben yapacağım.
0: Bir, iki. Rıfkı tam iki taş düşürebildi.
1: Bakalım baban ne yapacak?
0: Babam da bir, iki, üç, dört. Tam dört tane taş düşürebildi. Annem de bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Tam yedi tane taş düşebildi. Şimdi de sıra bende.

0: Selamünaleyküm. Arif baba? Ha? Hayırdır inşallah.
1: Aleyküm selam Bilge. Hoş geldin.
0: Dükkanın hali ne böyle Ali? Hayrola, neler oluyor?
1: Oyuncak kermesi düzenleniyormuş Bilge. Biz de düşündük ki elimizde fazla olan ya da sıkıldığımız oyuncakları başka oyuncaklarla takas edebiliriz.
0: Biz derken

0: Sizce de bu kadar fazla oyuncağınız olması tuhaf değil mi?
1: Biz de bu kermes meselesi ortaya çıkana kadar farkında değildik.
2: Kim bilir ne güzel yeni oyuncaklarla takas edeceğiz bu eskileri.
0: Arif Baba gelmeden dükkanı boşaltın da gerisini siz bilirsiniz.
1: Ha? Galiba aşağıdan geliyor.

0: Yeni bulmaca hazır.
1: Şimdi anlaşıldı.
0: Bu soruları doğru kişilere sordukça aradığınız cevap gün yüzüne çıkacak.
2: Peki nasıl anlayacağız kime ne soracağımızı?
1: Antikalar esasen Antarktika'dan mı gelirler?
2: Antika dediğine göre Gazanfer amca mı?
1: Hadi hemen başlayalım.
3: Önce bütün oyuncaklarınızı dükkandan toplayıp sonra da ortalığı silip süpüreceğiz demek istediniz galiba.
1: Tabii, ben de tam onu söyleyecektim.

değil galiba. Heh, işte orada.

0: Selamun aleyküm Gazanfer amca.
1: Aleyküm selam oğlum. Ne oldu öyle?
0: Sana elimle de selam vereyim dedim de.
1: Olmadı mı?
0: Oldu mu?
1: Olmadı. Siz esasen niçin gelmiştiniz çocuklar?
0: Bir bulmacayla ilgili bazı sorular var da.
2: Seni ilgilendiren bir tanesini sormaya gelmiştik.
1: Sorun bakalım.
0: Antikalar esasen Antarktika'dan mı gelirler?
1: Hayır.
0: Peki biz en iyisi gidip diğer soruların da cevaplarını bulmaya çalışalım.

0: her zaman ağacın dibine mi düşer?
1: Hayır, her zaman değil.
0: Eski kitaplar ısınmak için odun olarak mı kullanılır?
2: Olur mu öyle şey çocuklar? Hayır.
0: Dünyadaki en bilge kuş, baykuş mudur?
3: Gerçekten de bu soruyu sadece adım Bilge diye bana mı soruyorsunuz? Hayır, değildir.
0: Her şeyin en güzeli ucuz olanı mıdır?
4: Hayır, hiç de değil.
0: Saatlerin yerini artık telefonlar mı aldı?
5: Sanırım hayır demek istedi. Pek bir cevap alamadık.
0: Anlamıyorum. Zaten nasıl herkesten aynı cevabı alabilirdik ki?
5: Aslında bir açıdan bakınca herkesten aynı cevabı aldık diyebiliriz.
0: Doğru diyorsun. Herkesten aynı cevabı aldık.
5: Yani aslında
0: aradığımız kelime hayır. Evet.
5: Hayır.
0: Nasıl yani hayır?
5: Yok yani evet hayır.
0: Evet. Hayır. Aradığımız cevap hayır. Değil mi?
5: Bence bu işi daha fazla karıştırmayalım da kermese gidelim artık. Allah'a şükürler olsun sonunda vardık.
0: Buradan alacağımız yeni oyuncakları düşündükçe içim içime sığmıyor. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol.
5: Hayrola, ne oldu?
0: Şu girişteki büyük kutunun üstünde ne yazıyor?

0: Yanlış görmemişiz.
1: Evet, hayır yazıyor.
0: Evet, hayır mı?
1: Dur Allah aşkına, yine başlamayalım.
0: Arif baba.
2: Hayırlı günler çocuklar. Bulmacayı çözdünüz galiba.
1: Hayırlı günler Arif baba. Evet çözdük. Aradığımız kelime hayırmış.
0: Peki neden olumsuzluk anlamında hayır kelimesini aradık?
2: Aslında olumsuzluk anlamında hayır kelimesini aramıyorsunuz da ondan. Sizin kafanızı karıştırmak için önce eş anlamlısını buldurmak istedim kelimenin.
0: Ha, yani hayırın başka bir anlamı da mı var?
2: Sizin anlamanızı istediğim hayır kelimesi çok pozitif bir kelimedir çocuklar. Yalnızca Allah rızası için yapılan her türlü maddi, manevi iyiliğe ve nimete hayır denir. Anladınız mı şimdi?
0: Bir örnek verirsen tam olarak oturacak kafamda.
2: Bu oyuncak benim çocukluğumdan kalan tek oyuncağım.
0: Aman!
2: Bir menfaatim olmadan, karşılık beklemeden bunu veriyorum. Yani?
1: Yani hayrına. Mesela bu oyuncakları başkalarıyla takas etmek yerine bu hayır kutusuna atabiliriz.
0: Ama niye?
1: Böylece durumu olmayan çocuklar da oyuncak sahibi olabilir.
0: Yalnız o kadar fazla oyuncak getirdik ki hepsini kutuya atmak spor gibi bir şey olacak.

0: Mercan Ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış. Ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Selamun aleyküm. Hey, selamun aleyküm dedim.
1: Ve aleyküm selam.
0: Oo, Emin Bey, demek selam verdiğimi duydun ha?
1: Yo, hiçbir şey duymadım.
0: Ama selamımı aldın.
1: Selam verdiğini tahmin ettim. Sen selamsız girmezsin içeri.
0: Eyvallah kardeşim.
1: Tekrar hoş geldin.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk da.
1: Dahası ne?
0: Bu makinenin gürültüsünden sen bu radyoyu nasıl duyacaksın ki? Piline yazık.
1: Pilli değil o bay akıllı.
0: Neyli?
1: Vanilyalı.
0: Neyli derken neyle çalışıyor demek istedim.
1: Elektrikli. Fişi var.
0: Olsun, yine de israf.
1: Doğru diyorsun dostum. İşe öyle odaklanmışım ki onu bile fark etmedim.
0: Neler yapıyorsun bakalım?
1: Hemen gösterelim abime. Bu gördüğünüz sayın abim imamesi, durakları ve taneleri orijinal, %100 damla kehribardan yapılmış, püskülü ise 925 ayar gerçek gümüşten işlenmiş, emsali bulunmaz bir tesbihtir.
0: Çok iyi ya.
1: İyi de laf mı? Tam bir haftadır buna uğraştık Hakkı Baba'yla.
0: Elinize sağlık dostum. Bir dakika ya. Hem sen niye müşteri bekleyen kapalı çarşı esnafı gibi konuşuyorsun?
1: Belki bekliyorum.
0: Gerçi doğru. İnşallah değerinde satarsınız bu tespihi.
1: Allah razı olsun. Gerçi zanaat işi gönül işidir ama yine de bir şekilde yapanın da emeğinin karşılığını alması lazım.
0: Tabii ki. Bence sen bu tespihi değerinden çok pahalıya sat. Emsali olmadığı için illaki alan çıkar.
1: Hadi canım. Değeri neyse o. Fazla kâr edeceğim diye milleti kandırmak insana yakışır mı?
0: Doğru. Yakından bakabilir miyim?
1: Tabii ki. Al.
0: Dostum, bu tespih bir harika.
1: Ne?
0: Bir şey diyeceğim ama kızarsın.
1: Yo, niye kızayım? Aşk olsun.
0: Bu tespihi yarına kadar kullansam olur mu? Bak, kızdın işte.
1: Yok ya, kızma değil de Hakkı Baba'dan habersiz versem mi bilemedim.
0: Bir şey demez ya.
1: Aslında evet, demez herhalde.
0: Demez demez. Heya, çok teşekkür ederim.
1: Çılgın ya.
0: La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Of abla ya. Hocam?
2: Hayırdır Harun? Canavar görmüş gibisin.
0: Estağfurullah hocam. Hep ablam böyle alacaklı gibi girerdi de.
2: Belki benim de alacağım var senden.
0: Alacak mı?
2: Şaka ya. Öyle bir hal hatır sormak için geldim de kapıyı biraz sert açmış olabilirim. Hakkını helal et.
0: Helal olsun hocam. Ben de tesbih çekiyordum.
2: Demek tesbih çekiyordun.
0: Evet, işte bu tesbih.
2: Oo, gerçekten güzel tesbih bu. Damla kehribar. Püskülü de 925 ayar gümüş.
0: Hocam, tesbihten bu kadar iyi anladığınızı bilmiyordum.
2: Anlamıyorum ki. Hakkı Baba anlatmıştı. Demek bu tesbih o tesbih ha?
0: Evet hocam. Dün evinden bir günlüğüne emanet istedim kullanmak için.
2: Doldu mu peki?

0: bir gün.
1: Hayır ama bir an önce teslim etmek icap eder.
0: Biraz daha kalsın istemez miydin?
1: İsterdim ama insan verdiği sözü tutar.
0: Bravo. Senden beklenen hareketler bunlar. Çak! Hadi bakalım bana müsaade. Sen de tesbihatını tamamlar tamamlamaz çıkarsın sanırım.
1: Tamam hocam. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah.

0: kim? Yani o da ne? Hey! Nesin sen? Kuş mu? Ayı mı ne? Abla ya, yine mi?
1: Evet yine. Seviyorum korkutmayı.
0: Aslında korkmadım da.
1: Tabii tabii. Hey! Kuş musun, ayı mısın? Hey! Huu! Yetişin komşular.
0: Kuş ya da ayı olmadığını anlamalıydım. Çünkü onlar bile senden daha tehlikesiz.
1: Onu bunu bırak da anlat bakalım. Ne yapıyorsun burada?
0: Hiç. Tesbihimle geziyoruz. Yani tesbihiyle. Yani Emin'in tesbihiyle. Daha doğrusu Emin ve Hakkı Baba'nın.
1: Ne diyorsun ya?
0: Emin'den emanet almıştım tesbihi. Şimdi götürmeye gidiyorum.
1: Hangi tesbih?
0: İşte bu tesbih. Ha! Dur karga dur!
1: Hayır!
0: Olamaz! Gitti tesbih!
1: Bak sen şu karganın yaptığına!
0: Ne yapacağım ben şimdi?
1: Kıymetli miydi?
0: Taneleri, imamesi ve durakları damla kervardan. Püskülüyse 925 ayar.
1: Tamam tamam anladık. Kıymetliymiş. Üzülme. Toplayıp tekrar ipe dizeriz.
0: Ha? Dizer miyiz?
1: Dizeriz.
0: Yaşa be. İşte oldu. Allah'tan zamanında yetiştim. Yine de anlatırım Emine neler olduğunu.

0: Ha? Nasıl olur? Buraya asmıştım. Emin ya da Hakkı Baba almış olmalı. Yanlarına gideyim bari. Allah senden razı olsun Emin.
1: Kızacaksın belki ama ipe öyle kötü dizilmişti ki benim ya da Hakkı Baba'nın işçiliği olamazdı. Ben de kontrol ettim.
0: Özür dilerim Emin. İstemeden oldu. Zaten sana da anlatacaktım.
1: Önemli değil Harun. İsteyerek olmamış sonuçta. Hepimizin başına gelebilir.
2: Karganın elimizdeki tesbihi almaya çalışırken tesbihin ipinin kırılması ve boncuklarının ormanlık alanda yerlere saçılması mı?
1: Evet, bu biraz fazla olmuş tabii.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam hocam.
3: Ben bir şey buldum ama ne işe yaradığından pek emin değilim. Ama Harun'da gördüğüm tesbihin renginde olduğuna göre onun bir parçası olsa gerek.
1: Nasıl ya? Ama tesbihi saydım. Her şey tamamdı.
3: Ben bilmem. Benim işim bulduğum şeyi teslim etmek. Benden bu kadar. Gerisi sizde. Size güveniyorum çocuklar. Ben namaza gecikiyorum.
1: Bu işte bir bit yeniği var çocuklar. Çünkü ben tam saydım.
0: Ne yapacağız? Ama ben hiç fark etmedim boncuklardan birinin eksik olduğunu.
1: Gidip tekrar bakacağız Harun. Her ne kadar dikkatli bir şekilde saydıysam da sonuçta insanım. Şaşırmış olabilirim.
2: Doğru. Hadi gidip bakalım.
0: Ama ben gelirken tesbihhaneye uğradım. Tesbih orada yoktu.
1: He? Yok muydu?
0: Yoktu. Ben senin aldığını düşündüm.
1: Almıştım. Ama tamir ettikten sonra tekrar asmıştım yerine.
2: Öyleyse gidip kontrol edelim.
0: Hadi.

0: Çocuklar, burada gerçekten garip şeyler oluyor.
1: Her şey normal mi diyorsun yani?
0: Evet, şu an tesbih tas tamam. Üstelik Harun yerinde olmadığını söyledi.
2: Yoktu, gözlerimle gördüm.
0: İnanıyorum Harun, senden sonra birisi alıp tekrar yerine koymuş olmalı.
2: Bu durak fazla mı yani?
0: Öyle görünüyor.
1: İyi de nasıl olur?
3: Şöyle olur Zehracığım. Bir ihtiyar gelip tesbihi kontrol eder. Bakar ki bir durak eksik. Oturup o durağı tekrardan yapıp eksiği tamamlar.
0: Hakkı baba.
3: Evet Emin. Harun'un eksik boncuğunu takarken sen de durağı takmayı unutmuşsun. Ben de onu tamamladım.
0: Aslında senin yaptığını tahmin ettim Hakkı baba.
3: Öyle mi? Nereden anladın bakalım?
0: Bu kadar kısa zamanda bu ustalığı yapabilecek başka kim var Erzurum'da?
3: Estağfurullah. Yılların tecrübesi diyelim.
1: Kimse görmeden hemencik hallediverdin. Sen ne iyisin Hakkı baba.
3: Tamam çocuklar, tamam. Evet çocuklar. Heyecanlı bir günün ardından birer demli çayı hak ettik ama değil mi?
1: Sana dünyanın en demli çayları feda olsun Hakkı baba.
2: Ya ben gazoz içsem olmaz mı?
0: Hangi bir çay var? Ortamı.
2: Tamam ya, vazgeçtim ama tepki verdiniz.
4: Bu kadar çabuk kabul etmen garip Harun.
2: Ben de yavaş yavaş kendimi geliştiriyorum hocam.
3: Emin bana senin bu tesbihi çok beğendiğini söyledi Harun.
2: Evet Hakkı baba, çok güzel.
3: Hediyeleşmek de sünnet olduğuna göre ben de bu tesbihi sana hediye ediyorum.
2: Ama bu çok kıymetli.
3: Senden daha kıymetli değil Harun.
2: Allah razı olsun Hakkı baba.
3: Amin. Cümlemizden.
2: Hayır karga efendi, bu sefer olmaz.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.
1: Nerede bu fikri? Kendi etrafımda bir tur döndüm, yine yok ortada. Bak şimdi beşe kadar sayacağım, açacağım gözlerime gelecek. Bir, iki, üç, dört, beş. Bak şimdi bu karga beş kere ötünce gelecek fikri. Bir gak, iki gak, üç gak, dört gak. Hay Allah, bunun da susacağı tuttu. Ötsene be karga. Beş gak. İşte beş gak, beş etti bak. Lay lay lay lay lay lay. İyi de ortada fikri yok. Ben niye sevindim ki gakların beş etmesine? Yahu nerelerdesin Fikri, niye geciktin?
2: Hayırlı günler Zikri.
1: Oh be, sonunda. Sana da hayırlı günler. Neredesin yahu?
2: Özür dilerim. Beni beklediğini bilmiyordum. O yüzden sadaka dağıta dağıta geldim.
1: Sadaka mı dağıttın?
2: Evet.
1: Ne sadakası Fikri? Benim bilmediğim bir servetin mi var senin?
2: Sadaka dağıtmak için illa servet sahibi olmam gerekmez ki Zikri.
1: Ama elinde bir şey olmazsa neyi dağıtacaksın?
2: Güler yüzümü dağıtırım. Tatlı dinle konuşur, sevgimi dağıtırım.
1: Bunlar sadaka mıdır?
2: Allah rızası için yapılan her güzel iş sadakadır. Yaşlı kuşu ziyaret edip bir ihtiyacı olup olmadığını sormak. Selamlaşmak. Suya hasret bir çiçeği sulamak.
1: Ya bu kadar kolay demek ha?
2: Elbette ya. Bazen tatlı dil, bazen güler yüz, bazen hak yolunda bir öğüt, bazen selamlaşma. Güler yüzünü paylaş, sevgiyle kucaklaş. Çiçeklere su ver hep, herkesle ol arkadaş. Sadaka olur bunlar, ömrüne huzur katar. Neyin var ki deme hiç, koskocaman sevgin var.
1: O halde oyalama beni Fikri.
2: Dur yahu, nereye?
1: Duramam, çok işim var.
2: Nereden çıktı birdenbire?
1: Sen hatırlattın, komşum Serçe Serkan yuvasını onarıyordu, ona yardım edeceğim. Sonra muhabbet kuşu minik Bekir ödevine yardım etmemi istemişti. Sonra ederim demiştim, gideyim ona yardım edeyim. Mahmut amcalar apar topar köye gittiler. Balkonlarındaki çiçekleri susuz kaldı, onları sulayayım. Kısacası işim çok Fikri, tutma beni.
2: Zikri, deli dolu arkadaşım benim. Ya hiçbir şey yapmıyorsun ya da her şeyi birden yapmaya kalkıyorsun.
0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.

0: ぞみじゃ。
1: ビール。いき。
2: Pes etmek yok yavru balık. Devam.
1: Pes etmek yok. Bu sene ben kazanacağım.
2: Elbette sen kazanacaksın. Senin antrenörün benim.
1: Bu işte de çok iyisin yengeç. Bir, iki, üç.
2: Ah Kıpır dostum. Bir zamanlar ünlü kuyruk bol oyuncusu Yunus Can'ı maçlara ben hazırlamıştım. Ne günlerdi ama.
1: Ne? Kulaklarıma inanamıyorum. Büyük ödül.
3: Kıpır, her yerde seni arıyorduk. Hadi o çok beklediğiniz an geldi.
4: Ve sonunda Mercanya Festivali.
5: Bu sene çok farklı yarışmalar olacakmış.
6: Ben her zamanki gibi çok hazırım.
7: Güçlü ama her sene sen kazanıyorsun.
1: Sütlaç, hiç merak etme. Bu sene.
7: İnşallah Kıpır. Çok çalıştım. Bu sene ben kazanacağım, değil mi?
1: Üzgünüm Sütlaç. Bu sene ben kazanacağım.
2: Ne diyelim o zaman?
3: Hayırlısı olsun.

0: Yengeç nerede? Yengeç!
1: İşte buradayım! Festival görevliniz benim!
2: Aa, şimdi de burada mı işe başladın?
0: Ama hani sen benim antrenörümdün!
1: Kıpır, küçük dostum, ben seni yeterince çalıştırdım. Başaracağına inanmalısın. Eğer olmazsa da sadece keyfini çıkar.
3: Bence de. Sen neden bu kadar kazanmaya taktın ki Kıpır?
0: Çünkü ben kazanacağım.
1: Evet, küçük balıklar. Çuvallarla zıplayarak çizgiye ilk ulaşan birinci etabı kazanır.
2: Sakin ol Puf. Sadece zıpla.
4: Başarılar incilerim.
2: Olmadı. Neyse, canım sağ olsun.
3: Puf, dikkat etsene. Sütlaç, iyi misin?
5: Kıvamam, kıvamam. Kazanmam lazım.
0: Hayır.
1: Kazanan güçlü.
4: İncim, sen de arkadaşını tebrik etmelisin.
0: Tebrikler güçlü.
1: Hadi, ne duruyorsunuz? Yumurta taşıma yarışması yapıyoruz. Yumurtasını kırmadan çizgiye ulaşan kazanır.
3: Arkadaşlar.

0: Düştü. Düşürdü.
1: Hey! Ben kazandım. Gördünüz mü? Ben.
0: Tebrikler. Tebrikler Kıpır. Bravo.
2: Tebrikler Kıpır. Ve son yarışmamız hula hop çevirme.
3: O da ne ki?

0: Olmadı bak yine. Ne önemi var ki söyle. Elimden geleni yaptım. Eğlenceye katıldım.
1: İşte biz de kaybettik. Ne olmuş? Yenildik. Kazananı tebrik eder.

0: arkadaşlar.
1: Kazanan güçlü.
2: O ödülü çok istiyordum.
3: Hepiniz çok güzel yarıştınız incilerim. Eğlendiniz mi bakalım?
4: Evet.
2: Ben hiç eğlenemedim. O ödülü ben istiyordum öğretmenim.
3: Kıpır, bazen kazanır, bazen kaybederiz. Önemli olan kazanan arkadaşını tebrik etmektir. Dostlarınla geçirdiğin zaman kıymetlidir.
2: Ama o top, büyük kuyruk bol yıldızı Yunus Can imzalı. Ve ben onun en büyük hayranıyım.
0: Oo, dostum üzülme. İstersen sana topu verebilirim.
2: Sahi mi? Yo, bunu kabul edemem. Ben kazanmak için elimden geleni yaptım ama olmadı işte. Tebrik bile edemedim seni güçlü. Tebrikler arkadaşım. Anladım ki birlikte eğlenmek çok daha değerli.
3: Aferin incime.
0: Teşekkürler Kıpır. Gerçekten top senin olabilir. Zaten birlikte oynamayacak mıyız?
1: Ha? Hiç gerek yok. Çünkü Yunus Can tüm yarışmacılar için top imzaladı.
2: Hey yaşasın. Gördün mü güçlü? Boşuna o kadar uğraştın.
0: Önemli olan birlikte güzel vakit geçirmekti dostum.
2: Haklısın. Topum oldu topum. En güzel benimki.
4: Hepsi aynı Kıpır.
2: Şaka şaka.
4: Tatbikat.
2: Yer titredi sanki.
5: Hayır, ben bir şey anlamadım.
0: Geç mi uyudun yine Kıpır? Ayakta rüya görüyorsun.
2: Hayır, eminim.
3: İncilerim, ha? İyi misiniz?
4: İyiyiz öğretmenim.
6: Yavru balıklar, biraz önce küçük bir deprem oldu. Her şey yolunda mı?
0: Deprem mi? O nasıl bir şey?
3: Biraz önce yer hafifçe sallandı. Ve bu yaşadığınız şey bir depremdi.
2: Evet. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Demiştim size. Ben hissettim öğretmenim. Ama yer nasıl titriyor ki?
3: Depremler dünyamızdaki yer kabuğunun hareket etmesiyle oluşur.
7: Ben çok korktum.
6: Korkmanıza gerek yok yavru balıklar. Hazırlıklı olursak güvende kalabiliriz.
3: Hadi incilerim. Şimdi sınıfa geçelim. Deprem tatbikatı yapacağız.
6: Böylece deprem olduğunda ne yapmamız gerektiğini öğreneceğiz.
3: Hadi incilerim, alarmlar çaldı. Deprem olursa çök, kapan, tutun hareketini yapıyoruz.
6: Çök, kapan, tutun.
4: Çök, kapan, tutun.
6: Çök, kapan, tutun.
0: Anladım. Bu hareketle başımızı korumuş oluyoruz.
3: Aferin incim. Bu hareketle başımızı ve boynumuzu korumuş oluyoruz.
6: Deprem anı geçtikten sonra hemen bulunduğumuz binadan çıkıyoruz. Ve açık alanda güvenli bir yere geçiyoruz. Anladınız mı yavru balıklar?
4: Evet!
3: Ve bir de deprem çantası hazırlamamız gerekiyor. Hadi bakalım.
5: İçine ne koymamız gerekiyor ki? Ben şimdiden panik yaptım.
3: İçine bir süre dışarıda kalmanız için gerekli olan malzemeleri koyabilirsiniz.

0: Hadi bakalım, deprem çantanızı hazırlayın. Merakla bekliyorum.
1: Bir battaniye koyabilirim. Dışarıda üşürsem lazım olabilir. Krakerler ve bisküviler ve biraz da su koymalıyım. Sonuçta beni biraz idare etmesi lazım. Acıkırım ben.
2: Deprem çantamın içine fener ve pil koyayım. Karanlıkta işimize yarar.
3: Deprem çantamın içine ilk yardım çantası koymalıyım. Yaralanırsak lazım olabilir.
4: Deprem çantama en sevdiğim oyuncağımı koyacağım. Arabam. Onsuz dışarıda kalamam.
0: İncilerim, deprem çantalarınızı hazırladınız mı?
5: İçine neler koydunuz bakalım?
1: Biraz kraker, battaniye,
2: fener,
3: ilk yardım malzemeleri
4: ve oyuncak.
0: Maşallah İncilerim, çantanızı çok güzel hazırlamışsınız.
2: Depreme hazırız, bilinçliyiz biz.
6: Çöp kapan tutun, hep birlikteyiz biz.

0: Hadi hadi.
1: Hadi Lila, çabuk.
2: Bu ne acele çocuklar? Hayırdır?
3: Hayırlı günler öğretmenim. Deprem hakkında öğrendiklerimizi hemen gidip ailelerimize anlatacağız.
0: Ve onlara da deprem çantası hazırlayacağız.
4: Görüşürüz Koşu. Görüşürüz öğretmenim.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Evet çocuk da.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Bella Bera.
1: Dişim ağlıyor. Tepelerin, ağaçların, çiçeklerin üzerine güneş doğmuş, cıvıl cıvıl bir gün başlamıştı. Kelebekler rengarenk çiçeklerin üzerinde uçuşuyor, tavşanlar havuçlarını yiyordu. Çocuklar bahçelere çıkmış, oyunlar oynuyordu. Ayla ve Bera, babaannesiyle dedesinin evine gelmişti. Burayı öyle çok seviyorlardı ki. Ağaçlar, tarlalar, bahçeler, hayvanlar. Her şey çok ama çok güzeldi. Babaannesi bahçelerinde marullar, maydanozlar ve havuçlar yetiştiriyordu. Yeni topladığı havuçlardan ikisini çeşmede güzelce yıkadı. Hemen torunlarına uzattı. İki küçük kardeş dalından yeni kopmuş meyve ve sebze yemeyi çok severdi. İştahla havuçlarını alıp babaannelerine teşekkür ettiler. Babaanne keçiye de taze yeşillikler vermişti. Çocuklar da keçi de çok mutlulardı. Havuç gerçekten çok lezzetliydi. Ayla hemen kocaman açtığı gözlerini kardeşine gösterdi.
2: Bak Bera, şimdi gözlerim daha da iyi görüyor,
1: dedi Ayla. Havuç gerçekten çok faydalı bir sebzeydi. Göz sağlığına iyi gelirdi. Hastalıklara karşı direnci de arttırırdı. Dişlerin temizlenmesine de yardımcı olurdu. Bera havucunu afiyetle yerken bir anda ah diye feryat etti. Ayla hemen telaşlandı. Kardeşinin nesi vardı? Bera ağzını gösterdi.
2: Dişim ağrıyor.
1: Ayla hemen annelerine gidip haber vermek istedi. Bera'yı doktora götürmek gerekebilirdi. Bera heyecanla gerek yok diye araya girdi. Geçmişti dişinin ağrısı. Hem daha beraber tahterevalli yapacaklardı. Öyle ya, bugün dedeleriyle birlikte bahçeye bir tahterevalli yapıp sallanacaklardı. Havuçlarını bitirdikten sonra hemen dedelerinin yanına koştular. Dedeleri çalışmaya çoktan başlamıştı. Tahterevalli için uzun bir tahta hazırlamıştı. Pürüzsüz olsun diye tahtayı zımparalıyordu. Ayla ve Bera tahtayı iyice incelediler. Oturmak için özel bir köşeye ve tutunmak için de demirlere ihtiyaçları vardı. Ama demirleri yoktu. İşte tahterevalli için demirler. Dede hemen demirleri aldı ve tahtaya monte etti. Artık çocuklar sallanırken demirlere tutunabilecekti. Şimdi de tahtanın sallanabilmesi için yüksek, sağlam ve düzgün bir taşa ihtiyaçları vardı. İşte sağlam bir taş. Dede tahtayı taşın üzerine güzelce yerleştirdi. Sonunda tahterevalli hazırdı. Ayla ve Bera öyle mutlu olmuştu ki neşeyle dedelerine sarılıp teşekkür ettiler. Sonra tahterevalliye oturup sallanmaya başladılar. Bir yukarı, bir aşağı. Çok ama çok eğleniyorlardı. Bera bir anda "Ah!" diye feryat ederek sallanmayı durdurdu. Dikkatlice indiler tahterevalliden.
2: "Neyin var Bera?"
1: diye merakla sordu Ayla. Bera sallandıkça dişi ağrıyordu. Ayla hemen annelerine gitmek istedi. Ama Bera yine karşı çıktı. Ağrısı şimdi geçmişti. Ama artık canı pek sallanmak istemiyordu. Ayla bunun üzerine seksek oynamayı teklif etti.

0: ama bir tebeşire ihtiyaçları vardı. İşte bir tebeşir. Ayla Neşe ile seksek oyunu için kutuları çizdi. Taş atıp oynamaya başladılar. Sıra Bera'ya gelmişti. Bera taşını attı ve zıpladı. Ama her zıplayışında ah deyip dişini tutuyordu. Bera sonunda oynamayı bıraktı. Hoplamalı zıplamalı oyunlar oynamak dişini ağrıtıyordu. Ayla bunun üzerine elma toplamayı teklif etti. Hemen sepetlerini alıp elma ağacının altına koştular. Olgunlaşmış elmaları bir bir toplayıp sepetlerine attılar. Sonunda sepetleri dolmuştu. Elmalar öyle güzel görünüyorlardı ki birer tane yıkayıp yemek istediler. Neşeyle çeşmeye koştular. Güzelce yıkadıkları elmaları afiyetle yemeye başladılar. Ama o da ne? Bera'nın dişi yine çok ağrımıştı. Hem de öyle çok ağrımıştı ki Bera kocaman bir ah etmişti. Bu kadar çok mu ağrıyordu dişi?
1: Dişim ağrımıyor, resmen ağlıyor,
0: diye acıyla seslendi Bera. Artık gerçekten annelerine gitmeleri gerekiyordu. Hemen eve koştular. Bera acıyla dişini annesine gösterdi. Zaten iki küçük kardeşin de dişlerini doktora gösterme zamanları gelmişti. Anne hemen babalarına haber verdi. Ve tüm aile doktora gitmek için yola çıktı. Ayla ve Bera diş doktoru için güzel bir

iyi ki gitmişlerdi diş hekimine. Hem Ayla hem Bera muayene olmuştu. Diş hekimi öyle nazik, öyle tatlıydı ki onu çok sevmişlerdi. Bera'nın dişi sonunda iyileşmişti. Artık hiç ama hiç ağrımıyordu. Neşeyle babaannelerinin evine geri dönmüşlerdi. Dede ve babaanne çocukları çok merak etmişti. Babaanne ve dede torunlarının iyi olmasına çok sevinmişlerdi. İkisine birden sevgiyle sarıldılar. Bera sonunda elmasını afiyetle yiyebilecek, oyunlarda çekinmeden hoplayıp zıplayabilecekti. Ah Bera, doktora gidip dişlerini göstermenin bu kadar kolay bir şey olduğunu bilseydi hemen giderdi. Şükür ki geç olmadan bunu öğrenmişti. Bir daha bir yeri ağrırsa hemen koşarak annesine, babasına ve büyüklerine söyleyecekti. Diş hekiminden dönen iki küçük kardeş bahçelerinde oyun oynamanın keyfini çıkarmıştı. Tahterevalli de doyasıya sallanmış, meyveler, sebzeler toplamış, keçiyle zıplamışlardı. Nihayet güneş tepelerin arkasına saklanmış ve evlere dönme vakti gelmişti. Ayla ve Bera yemeklerini yemiş, dişlerini fırçalamıştı. Yıldızlar gökyüzünü sarınca nihayet uyku saati gelmişti.

Ayla ve Bera ne çok şey yaşamıştı bugün. Babaannelerinin bahçesinde yetişen sebzeleri, meyveleri yemişlerdi. Dedeleriyle tahterevalli bile yapmışlardı. Bera dişinden rahatsızlanınca doktora bile gitmişlerdi. Şükürler olsun ki sonunda Bera iyileşmişti. İki küçük kardeş babaannelerinin evine geri dönmüştü. Bahçenin ve oyunların keyfini çıkarmıştı. Bu güzel günü bir şiirle süslemeye karar verdiler. Önce oynadık bahçede, keçi de hep peşimizde. Tahterevalli yaptık dedemizle, sallandık kardeşimle neşeyle. Ah nereden geldi bu ağrı bilmem ki. Bera'nın dişi resmen ağladı. Diş hekimiydi sadece çaresi. Doktora gittik geldik mi, tüm dertlerimiz bitti gitti. Tüm dertlerin derman bulduğu, çocukların sağlıkla oyunlar oynadığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur.

0: Aman! Puf. Of! Bugün de kendimizi koşar bulduk elhamdülillah. Hayır, bir kere de inişe kaç be keçi. Hep çıkış, hep yokuş. Ay, aman! Puf! Keçi! Dursana be! He? Bu ne ya? Ya bu duvar daha önce yoktu, ya da ben buraların yabancısıyım. Buraların yabancısı olmadığıma göre, demek ki bu duvar yeni yapıldı. Allah Allah! Duvar yeni de değil. Demek ki geriye tek seçenek kaldı. Ben, buraların yabancısı
1: olmamama
0: rağmen ve eski bir duvarın önünden defalarca geçmiş
1: olmama
0: rağmen burada durduğunu fark etmeyen dikkatsiz bir adamım.
2: Be!
0: Gördün mü keçi? Daha önce hiç görmediğim bir duvar.
2: Be!
0: Kusura bakma keçi. Artık senden daha önemli bir işim var. O da bu duvarın arkasında ne olduğunu merak etmek. Artık istediğin yere gidebilirsin. Kovalamayacağım seni.
2: Be!
0: Aynen öyle sevgili dostum. İnişe kaçsan da kovalamayacağım.
2: Be!
0: Hadi hadi. Oyalama beni. Beni sorularımla, sorunlarımla ve sorgularımla baş başa bırak. Allah Allah. Acaba bu duvarın arkasında ne var? Acaba bu duvar neden bu kadar yüksek? Acaba bu duvarın arkasında görmenin bir yolu var mı? Allah'ım, bu sorular beni çıldırtacak.
3: Hay hak!
0: Gelirsem kafana vururum, tak tak.
3: Bu ne sinir gözüm?
0: Kaç defa söyleyeceğim? Bir kere de selam ver ya.
3: Haklısın gözüm. Esselamın aleyküm.
0: Heh. Ve aleyküm selam.
3: Şimdi de bakalım ne yaparsın?
0: Bir gizem zihnimi yedi bitirdi. Onu çözmeye çalışırım Hacivat.
3: Hayırdır inşallah. Ne gizemi?
0: Kardeşim, sen daha önce bu duvarı gördün mü?
3: Evet.
0: Evet mi?
3: Evet, ne olmuş? Gizem bunun neresinde?
0: Peki, bu duvarın arkasında ne var?
3: Şimdi iş gizemli bir hal almaya başladı.
0: Ya, şimdi söyle bakalım. Güya pek akıllı Hacivat Efendi. Biz bu duvarın ardına nasıl bakacağız?
3: Elini şuraya koy bakalım Karagöz. Yüksekmiş yahu. Ne yapsak? Hadi ama Karagöz.
0: Ne hadisi? Yetişmiyor boyum işte.
3: Ne yapacağız?
0: Bir de sen mi çıkıp denesen?
3: Hay hay efendim. Zaten benim boyum 3 metre var. Rahat rahat yetişirim.
0: Dalga geçme Hacivat. Benden bu kadar. İniyorum aşağı.
3: Keşke bu kadar hızlı inmeseydin Karagözüm.
0: Ay. Oo. Ay.
3: Neyse üzülme. Aklımda bir fikir var. Yetişti mi?
0: Hayır. Ama çok az kaldı.
3: Hadi ya. Ne yapacağız?
0: Beygir'e söyle titremesin.
3: Beygir, titreme.
0: Ne dedi?
3: Sen de titremeyecekmişsin.
0: Ya inelim artık.
3: İnelim. Ben demedim mi sana bu kadar hızlı inme diye?
0: Anladık Hacivat, anladık. Senin fikrinden de bir cacık olmayacak.
3: Aslında çok az bir mesafe kalmıştı.
0: Yani?
3: Çok az daha yükselsek yeterdi.
0: Yani?
3: Biri daha olsaydı keşke.
0: Yani?
3: Yahu anlamayacak ne var? Senin keçi de olsaydı...
0: Tabii ya. Keçi de olsa yetişiriz duvara. Harika fikir. Gerçekten çok akıllıyım ben. Keçi!
3: Allah'ım bana sabır ver. Karagöz! Keçi!
1: Keçi! Neredesin?
3: Çık artık, bir şey yapmayacağız.
1: Sadece duvarın arkasını görmek için üstüne çık... Yani... Üstüne çıkılacak bir merdiven bulur bulmaz... Bulur bulmaz... Ne yapacağız?
3: Ne bileyim ben, at bir şeyler.
1: Ya nerede olduğunu bilmiyorum ki. Ne atayım? Hem kafasına filan denk gelirse ya.
3: Öyle değil be. Uydur bir şeyler yani.
1: İyi de ben uyduramam. Müslümana yakışmaz.

0: Doğru dersin kara gözüm. O zaman yapacak bir şey yok. Söyle direkt.
1: Duvarı görmek için senin üstüne çıkacağız. Hem de ikimiz birden.
0: Aferin kara göz.
2: Ne var? Doğruyu söyle dedin ya.
0: Yahu ikimizi ne karıştırıyorsun?
2: Tuzsuz deli Bekir'le mi çıkacağım deseydim? Ne deseydim?
0: Hiçbir şey kara göz. Hiçbir şey.
2: Of! Ne bileyim ben?
0: Artık keçiyi istesek de bulamayız.
2: Ne yapacağız?
0: Buldum. Merdiven yapacağız.
2: Vardı ya merdivenimiz. Çıktık yetişemedik.
0: Neden yetişemedik?
2: Neden yetişemedik?
0: Sen söyle.
2: Boyun kısa olduğu için mi?
0: Hayır.
2: O zaman kolum kısa olduğu için.
0: O da değil.
2: O zaman.
0: O zaman.
2: Demek ki neymiş?
0: Neymiş?
2: Ayağım kısaymış.
0: Evet kara gözüm. Ayağın kısaymış. Saçmalama yahu. Merdiven kısa merdiven.
2: Tabii ya. Ne yapacağız o zaman?
0: Daha büyük bir merdiven yapacağız.
2: Yok ya. Daha yüksekten düşeyim diye mi?
3: Yok arkadaş. Ben bu işte yokum.
0: Tamam. Ben çıkarım merdiveni.
2: Yemez. İkna edersin sen beni.
0: Aman gözüm. Sensiz olmaz.
2: Yok. Hiç boşuna ikna etmeye çalışma Civan.
3: Bu sefer kararım kesin.
0: İyi de odunu en iyi kim keser?
3: Ben tabii. Ama uğraşma, gaza gelmem ben.
0: Peki, çiviyi en iyi kim çakar?
2: Ben tabii ki.
0: En iyi merdiveni kim yapar bu mahallede? Hatta bu şehirde. Hatta bu ülkede. Hatta dünyada. Ve hatta...
2: Hadi Acıvan, oyalanma. Odun bulacağız daha.
0: Demek bir de gaza gelse... Daha bitmedi mi kara gözüm?
2: Bitmedi Acıvan. Bitmiyor. Bitecek gibi de durmuyor.
0: Nasıl ya?
2: İnsan bir yardım eder ya.
0: Aşk olsun kara göz. Sen ağacı kestikten sonra... Ağaç tam düşerken düşüyor diye kim bağırdı?
2: Sen.
0: Ha? Peki sen ağacı odunlarını ayırırken Çelebi gelip selam verdi de sen gürültüden duymadın. O selamı kim aldı?
2: Sen.
0: Çivinin birini kaybettin de bana sordun ya hani. Sen sorunca kim bilmiyorum dedi.
2: Sen.
0: Utanmadan yardım etmedin diyorsun. İyilik bilmezsin sen.
2: Neredeyse senden az iş yaptım diye özür dileteceksin bana.
0: Orasını da sen düşün artık. Ne oldu? Neden kalktın? Bitti mi?
2: Bitti elhamdülillah.
0: Elhamdülillah. Haydi duvarın yanına götür de çıkayım üstüne.
2: Yeter ya. Yorgunluktan merdiveni taşıyacak halim mi kaldı?
0: Yok artık. Hem merdivenin üzerine ben çıkacağım, hem de taşıyacağım.
2: Taşıyacaksın tabii.
0: Sende hiç vicdan kalmamış.
2: Boşa uğraşma. Bu sefer gaza gelmem. Yemezler acı cavcam. Sen taşıyacaksın.
0: Hadi gözüm hadi. Yolumuz daha uzun.
2: O zaman gel taşı Acıvat.
4: Selamun aleyküm ağalar.
0: Aleyküm selam.
4: Hayırdır? Nereye böyle?
2: Deli efendi. Yani tuzsuz efendi. İki sokak ötede çok yüksek bir duvar var.
4: Bizim sokaktan bahsediyorsun sen.
0: Ne kadar uğraştıysak da bir türlü çıkamadık. Ben de bir merdiven yaptım. Yani yaptık. Yani kara göze tarif ettim, o yaptı. Tamam kara göz, tamam. Sen yaptın.
4: İyi de neden çıkmak istersiniz duvara?
0: Arkasında ne var merak et.

0: Yardım lazım mı peki?
1: Hayır.
0: Evet mi, hayır mı?
1: Hayır.
2: Kızdırma beni Hacivat. Elini işe sürdüğün yok. Yardım istemezsin tabii.
1: Nasıl işe sürmedim ya? Sen ağacı keserken düşüyor diye kim bağırdı?
2: Heyt!
1: Amanın! Gördün mü Karagöz? Seni kızdırmasam buraya bu kadar çabuk gelemezdik. Neyse. Yardım ettim işte.
2: Hacivat, kızdırma beni.
1: Neyse Karagöz. Koy hadi merdiveni de çık. Yani çıkayım. Aman Karagöz, sıkı tut merdiveni.
2: Tuttum, tuttum.
1: O zaman neden titriyor bu merdiven?
2: Merdiven değil, sen titriyorsun. Uzatma da söyle. Ne var duvarın arkasında?
1: Bakıyorum. Burada bir ev var.
2: Kimin evi? Ney? Yahu ney?
1: Sahibi koşarak geliyor.
2: Kimmiş ki?
0: Kim o benim evi gözetleyen?

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum.
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım. Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
5: Savunma mı?
6: Hayır, kavurma.
5: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
4: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
5: Tamam ama siz de hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstümde.
0: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
7: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
0: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
7: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1 tane yersin susulmaz.
0: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
7: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
0: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta bekleyerek para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
2: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
8: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar. Anam. Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çök dedim. İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
4: Deve kuşlarının keyfi yerinde.
2: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
3: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
8: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
4: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
6: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
2: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
7: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
4: Harika bir fikir.
7: Cidden mi?
4: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
6: Ama deve kuşları uçamaz ki.
4: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı. Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak.

0: Defansa 3 oyuncu koyalım. Böylece 2 oyuncuyla hücum edebiliriz.
1: Ama 2 oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
2: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
3: Çok yorucu olur.
4: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
0: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hamide orta sahada iki gruba da destek olacak.
4: Yakala!
2: Tekrar sende.
4: Top. Al bakalım.
0: Savunmayı geçemiyoruz.
4: Kerim kaleden çıksın, savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
0: Tamam. Hadi öyle deneyelim.
4: Hadi. Hadi. Tekrar deneyelim. Burak, sen de. Top. Yakaladım.
0: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız.

0: Sayın seyirciler, geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne? Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
1: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
0: Yani, neyse maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
1: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
0: Peki nedir bu büyük taktik?
1: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
0: Zaten öyle olmuyor mu?
1: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
0: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz.
2: Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Mavi takım hızlı bir atağa geçiyor. Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, Burak pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir pas. Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine üçlü savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat!
0: Üçü savunmaya doğru gidiyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun.
2: Hala durmadı! Bu çok tehlikeli!
0: Oyunculardan biri yaralanabilir!
3: Hadi Furkan, yapabilirsin! Hadi!
0: Ve gol! İnanılmaz bir hareket sayın seyirciler! Yumburlop tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
4: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımı yumburlop tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
5: Uçmadı Gani. Zıpladı.
4: Olsun. Az daha zorlasan uçar bence.
2: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak'a pas verdi. Burak'tan Hami'ye güzel bir pas. Hami Cemil'i atabilecek mi? Hayır! Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesiyle top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Sayın seyirciler, tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmaya geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Ve gol! Osman Hoca ilk yarıyı bitiriyor.
0: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
6: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
3: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
5: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
6: Yapabilir miyiz ki?
7: Ben yaparım.
2: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Hami'ye bir pas. Hami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. O da ne? Hami Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Deve kuşu son anda durdu. Hami Nihat'ın deve kuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
0: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
2: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Girdi ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
3: İşte bu.
6: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
3: O kadar orijinal ki taktik bile edemedik.
7: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
3: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
8: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
6: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
3: Tabii öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Eren! Hey Eren! Hadi uyanma vakti. Eren! Uykucu!
1: Erken kalkmaktan hiç hoşlanmıyorum.
0: Ama uykunu almış olman lazım. Hadi bakalım, okula geç kalacağız.
1: Okula gitmek de çok sıkıcı.
0: Aa, bunlar nereden çıktı şimdi? Hadi yumurta pişir de annen, soğumasın.
1: Yumurta da sevmem. Ha?
2: Hadi kızım, okula geç kalacaksınız.
1: Bugün okula Eren gitsin.
2: Peki ya sen?
1: Ben gitmesem de olur, zaten sıkıcı.
2: Hadi bakalım uyan da pembe giysini giyip hazırlanalım. Hani en sevdiğin pembe tüllü olan.
1: Pembe elbiseler de çok sıkıcı.
2: Şimdi uykun olduğu için böyle söylüyorsun. Yoksa sen okulu da pembe elbiseni de çok seversin. Kahvaltıda sana bir sürprizim var ama.
1: Kahvaltı neden var?
2: Aa, burada neler oluyor küçük hanım? Hadi kalk bakalım.
0: Börek nefes olmuş. Ellerine sağlık Emel.
2: Afiyet olsun.
0: Bu güzel sofrayı bize hazırladığın için de ayrıca teşekkür ederim.
2: Rica ederim canım.
0: Çocuklar, anneye teşekkür yok mu?
3: Teşekkür ederiz anne.
0: Hadi yumurtadan yiyin. Öyle lezzetli ki gidip tavuğa teşekkür edersiniz o derece.
1: Yemem.
4: Ben de.
0: O zaman sütünüzü için.
1: Yine mi süt?
5: Portakal suyu olsaydı içerdim.
1: Her gün yemek yiyoruz.
0: Küçük kaçaklar ne yapıyor?

0: varmış burada?
1: Hiç.
0: E neden oynamıyorsunuz?
1: Oyuncaklarımızdan çok sıkıldık da ondan.
0: Hepsinden mi?
1: Hepsinden sıkıldık.
0: Ne yapabiliriz bununla ilgili?
1: Yenilerini alabiliriz.
0: Yeni mi?
1: Hı-hı.
0: Aklıma oyuncakla oynamaktan daha iyi bir şey geldi. Bahçede sebze dedektifi oynamaya ne dersiniz? Duyduğuma göre birçok sebze saklanmış. Arayıp bulmamız lazım. Anneniz sıkı sıkı tembih etti. Tüm kaçakları yakalamamız lazım.
1: Sebze toplamak çok sıkıcı. Çok sıkıcı.
0: Oysa ben çok eğleniyordum. Siz bilirsiniz. Merhaba canım, kolay gelsin.
2: Merhaba, sağ ol.
0: Taptaze, mis gibi organik şifa deposu sebzeleriniz geldi efendim.
2: Teşekkür ederim, zahmet oldu.
0: Ne zahmeti, zevkle topladım. Oo, kimler gelmiş? Eren Bey, Ceren Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Taze salatalıklarım var.
1: Yemem, ben de.
0: Hey, nereye? Daha karpuz kesecektik.
2: Çocukların nesi var böyle? Sabahtan beri bir türlü memnun olamadılar. Küçük bir hatırlatmaya ihtiyaçları var gibi.
0: Bence de. Her şey hazır değil mi? Çağırıyorum.
2: Olur.
0: Çocuklar, gelir misiniz?
2: Aman da aman, kimler gelmiş?
0: Gelin, oturun bakalım.
2: Adem, bu evden çok sıkıldım. Diyorum ki burayı satsak da daha küçük bir eve geçsek. Bu ev beni çok yoruyor.
1: Daha küçük ev mi?
2: Evet canım, çok sıkıldım.
1: Ama evimiz çok güzel. Benim odam var, kardeşimin odası var. Misafirimize bile oda var, çok iyi bir ev.
0: Ben de bahçede çok yoruluyorum. Bahçesi olmayan bir ev ne kadar da rahat olurdu.
1: Bahçemiz de çok güzel bence.
2: Ama çok sıkıldım çocuklar. Hep aynı çiçekler, hep aynı korkuluk.
1: Evimiz ve bahçemiz çok güzel anne. Korkuluğu hep birlikte yapmıştık, hatırladın mı? Sen de çok sevmiştin. Çiçeklerin de çok güzel anne.
0: Düşündüm de Emel, şükretmeliyiz.
2: Galiba haklısın Adem. Aa, aklıma ne geldi? Şükür oyunu oynayalım mı?
1: Evet.
0: Şükretmek ne demek biliyor musunuz?
1: Evet. Allah'a teşekkür etmek demek, öğretmenimiz söyledi. İnsanlara teşekkür ederiz, Allah'a şükrederiz.
0: Aferin sana.
2: O zaman hadi şükrettiğimiz şeyleri çizelim. Bakalım kutuyu doldurabilecek miyiz?
1: Ben çok çizerim. Ben büyük olduğum için daha çok çizerim.
2: Hadi o zaman başlayalım.
0: Boyalar hazır.
2: Üç deyince aynı anda. Bir, iki, üç.

0: Ve bitirdim. Ben de.
1: Yani aslında bitmedi ama şimdilik bitirmiş olalım.
2: Allah'ın bize verdiği o kadar çok şey var ki yazmakla çizmekle bitmez.
1: Nelere şükretmişiz çok merak ediyorum. Hadi kutudan seçip bakalım. Hadi bahçeye çıkalım.
0: Bahçeyi sevdiğini biliyordum. Hadi hemen başlayalım. Ben herkesin neye şükrettiğini hemen bilirim.
3: Ben de.
0: Ben de.
2: Sakin ol şampiyon. O kadar da kolay değil. Ha?
1: Burnuma başka bir oyunun kokusu geliyor ama hayırlısı.
2: Bildiniz Adem Bey. Size kocaman bir alkış.
3: Ne oynayacağız anne?
2: Kutudan bir resim çekip konuşmadan pandomimle anlatacağız.
0: Sessiz film gibi mi yani?
2: Evet canım. Aynen öyle.
1: Hadi başlayalım.
0: Aa, çok kolay. Başlıyorum.
1: Aman Allah'ım, bir aslan Emel. Roar! Kış, kış, aslan. Hadi git buradan ormanına.
0: O yemek baba.
1: Öyle mi? Bir an aslanlar bastı burayı sandım.
3: Yediğimiz yiyecekler için Allah'a şükrederiz.
1: Bahçemizdeki sebzeler dahil mi peki?
0: Evet, bütün yiyecekler için şükretmeliyiz baba.
1: Hmm, demek öyle.
2: Oo, çok güzel. Allah'ım, bahçemiz için ve bize verdiğin tüm yiyecekler için sana şükürler olsun.
4: Amin.
2: Uyumak. Uyuyabildiğimiz için şükürler olsun.
1: Yumuşacık yastığımız ve yatağımız için şükürler olsun.
0: Vun vun vun vun.
3: Oyuncak arabalarımız için şükürler olsun.
1: Hem oyuncaklarımız hem de gerçek arabamız için şükürler olsun. Kahve. Kahve için şükrederiz.
3: Buldum. Çiçekler için şükrederiz.
0: Evet. Mis kokulu çiçekler için sana şükürler olsun Allah'ım.
2: Şükredecek ne çok şey varmış değil mi? Anlat anlat daha bitmedi. Şükretmeyi hatırlamak bile bizi ne kadar mutlu etti.
1: İnsanlara teşekkür etmek, Allah'a şükretmek bizi daima mutlu eder çocuklar. Sahip olduklarımızın kıymetini bilmeli ve şükretmeliyiz.
3: Şey... Kutudan henüz çıkmadı ama ben okulum ve öğretmenlerim olduğu için de şükrediyorum.
1: Ne güzel.
3: Hatta onları özledim.
0: Ben de arkadaşlarım için şükrediyorum. İyi ki varlar.
3: Siz de iyi ki varsınız.
2: Siz de iyi ki varsınız canlarım. Sizin gibi çocuklara sahip olduğumuz için ne kadar şükretsek az.
1: Ama çok duygusal olduk. Bu duygusal havayı biraz dağıtalım.
3: Bu şükürcülük oyununu her zaman oynayalım anne. Ben çok sevdim. Bir de pembe elbisemi de seviyorum.
2: Tamam canım. Sık sık oynarız.
1: Ablam mı?
3: Halam.
0: Halam için de şükürler olsun.
3: Evet canım halam.
0: Halam neden mutfakta anne?
2: Bize bir sürprizi varmış.
3: Mutfakta olduğuna göre yiyecek bir şey.
0: Acıkmıştım tam da. Tada.
3: Ne?
0: Çikolatalı süt.
3: Cevizli kurabiye en sevdiğim.
1: Benim de.
2: Eline sağlık abla ama zahmet olmuş.
5: Zahmet olur mu hiç? Hem bunlar öyle normal zaman kurabiyesi değil.
1: Ne kurabiyesi abla?
5: Şükür kurabiyesi Adem. Şükür kurabiyesi.
0: Ha? Şükür mü?
5: Evet balım. Bahçemdeki kayısı ağacını biliyorsunuz.
1: Hani şekerpare olan.
5: Evet.
2: Hani bir türlü meyve vermeyen.
5: Evet işte o. Ne oldu dersiniz?
3: Ne?
5: Meyveye durdu. Yani ağaçlar meyve verecek.
1: Ya. Hadi gözün aydın.
5: Nasıl sevindim. Allah'a şükür kurumamış. Bunu görünce sevincimi paylaşmak için hemen kollarımı sıvadım. Allah beni sevindirdi. Ben de kuzularımı sevindireyim dedim.
2: Ellerine sağlık.
1: Hadi bismillah. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim.
5: Buyur canım. Afiyet, bal, şeker olsun.
0: Hala sen de şükretmeyi biliyorsun.
5: Bilmem mi ayol? Benim adım Şükran.

0: Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

mucize, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Komşu komşu, oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İnci boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağa kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu.
0: Ah, kiremitler!
1: Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
2: Affedersin ninem.
3: Hava kara bulutlarla kaplandı.
4: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
5: Oo, ha işte beklenen yağmur geliyor. Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.
6: Şimdi yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh, ne güzel uyunur ha.
7: Hay Allah.
8: Hıp, kös kös dur.
7: Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
5: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
7: Aa, haklısın dostum.
5: Ah şu yumuşacık kalbim. Tamam dur dur, yardıma geliyorum. Temtem, bu taşı sadece sen taşıyabilirsin. Hadi kalk, yoksa Mirmir'le ben yağmurda kalacağız.
6: Nem nem.
7: Temtem.
6: Tamam, geliyorum.
5: Hadi acele et. Yağmur şiddetleniyor.
4: Ne kadar da çok yağmur yağdı.
2: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
3: İyi yetiştik ama sırılsıklam olurduk yoksa.
2: Nine, sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
3: Sen evde değil miydin nine?
1: Oh, dam akıyor evladım.
9: Hiçbir şey anlamadım.
2: Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.
9: Evet, kiremitler düşmüştü.
10: Özür dilerim nine.
1: Bilerek yapmadınız ya kuzularım. Hem damın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine daha dikkatli olun ama.
2: Ama bizim yüzümüzden ıslandın.
1: Şeker değilim ya eriyim yağmurda. Yağmur kesildi. Mert'i arayayım da kasabadan bana biraz kiremit getirsin.
5: Açı! Elhamdülillah.
7: Temtem gelene kadar mevsim değişecek.
6: Yağmur dindi. Baksanıza, benim taşı taşımama gerek kalmadı. Hazır yerimden çok uzaklaşmamışken geri döneyim diyorum.
2: Mert abi kiremitleri getirdi.
1: Hay Allah razı olsun Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
11: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.
9: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
11: Hadi o zaman.

0: Elden ele, elden ele. Ha?
1: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?

0: işini yarına bırakma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
1: Peki, tamam, geliyorum.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
3: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.
4: Çalışkan evlatlarım benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
5: Kiremitlerle ne oynanır ki?
4: 7 kiremit oynayabilirsiniz.
2: Tabii ya. 7 kiremit.
6: 7 kiremit mi?
7: Vay! Bu çatı harika dizilmiş. Çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
0: Onlar taş değil Mirmir. Kiremit.
7: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
0: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?
7: Peki, biz nereden bulacağız bu kiremitleri?
2: 7 kiremit başlıyor. Şimdi topu attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
5: Peki ya kiremitler dairenin içinde kalırsa?
2: O zaman da topu atma sırası başkasına geçer.
3: Çok eğlenceli. Hadi Mert abi at topu, devir kiremitleri.
2: Başardım.
5: Olamaz.
2: Yakalandın.
3: Olamaz.
7: Harika bir oyunmuş bu 7 kiremit göz göz. Biz de oynamalıyız.
0: Şimdi oyun zamanı değil Mirmir. Bizim çatılarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmurların başlaması an meselesi.
7: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
0: Oyunlarının bitmesini bekleyeceğiz.
8: Beklerken ben biraz kestireyim o zaman.
0: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
8: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım. Ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
7: Oyun. 7 kiremit. Ben daha fazla sabredemeyeceğim. Hemen gidip benim de oyuna katılmam lazım.
8: Dur Mirmir. Beni de bekle.
0: Ama arkadaşlar. Ya kiremitler?
3: Hadi bakalım Ece. Devir kiremitleri.
5: Oy, vuruldum. Sıra bende. Top nerede?
2: Demek siz de oynamak istiyorsunuz ha küçük dostlarım. Hadi o zaman yap bakalım atışını.
5: Iskaladın Mirmir.

0: Kiremitleri alamadık.
1: Biz oyunumuzu oynadık. Kiremitler de mirmir ve kösköse kalsın. Belki 7 kiremit oynarlar.
2: Çocuklar kiremitlerle 7 kiremit oynayacağımızı sandılar.
3: Hakkımızda çok az şey biliyorlar dostum.

0: He? Hadi çatını yapalım. Yoksa yine yağmura kalacağız.
1: Siz çatıyla uğraşırken ben de kendime uyuklayacak kuytu bir yer bulayım.
2: Oyunumuz bitti.
3: Yağmur yağıyor, eve hadi.
4: Sonunda evim hazır. Ha? Ne? Şşş. Bana da hiç yer bırakmamış olamaz. Şşş. Temtem.
1: Yağmur sesiyle uyumak. Çok keyifli.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayın.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Sözümüzü tutmalıyız.
1: Dur! Oku, oku! Döndür!
2: Kumbara, para!
3: Hadi!

Para?

0: Mısır.
1: Ha?
0: Mısır.
1: Ha? Hı. Ha?
0: Mısır.
1: Ha?
0: Ha? Mısır. Mısır. Ha? Hop, hop, hop, hop, hop, hop.
2: Çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek.
0: Ha? Bekle.
3: Semir.
0: Ha? Aha.
2: Eno. Sıfır.
0: Aha.
2: Bila.
0: Aha. Güle güle.
1: Para.
0: Para?
1: Ha?
0: Yok.

0: Çiçek, çiçek. Al.
1: Al.
2: Sıra. Geç. Geç, geç. Geç.

Huh?

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: işte benim ekibim.
1: Hava da çok güzel. Ha? Bu da ne? Daha önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunu kesinlikle tilki de öğrenmeli.
0: Evet, benim duyarlı... duyarlı dostlarım, bugünkü keşfimizde... bugünkü keşfimizde...
2: Gül gül çekinme.

0: Ben bu programı sunamayacağım.
1: Sen ona bakma kurye. Geçmiş olsun.
2: Çal teleskop.

0: ¡Ay! ¿Eh? Hadi kurye. Bir şeyler bulun da temizlenin artık.
1: Doğru söylüyorsun. Bakalım ne bulabiliriz? Tut. Şunu da tut.
0: Ha?
2: Vay be! Seyyar banyo!
3: Su?
1: Onu da düşündüm.
0: Bravo kurye!
2: Ha, dur teleskop! Ne yapıyorsun? Sen alkışlama, kamera düşecek.
0: Pardon ya, unuttum. Kuryenin hünerlerine hayran kalmamak mümkün değil. Neyse, ben temizleniyorum.

0: Azıcık su koymuşsun kurye. Ucu ucuna yetti.
1: Hallederiz. Çekil bakalım haberci. Sıra bende.
0: Of.
2: Evet duyarlı dostlar. Şimdi merak edilen konumuz şu. Haberci ve kurye nasıl oldu da bizi bu denli güldürecek kadar turuncu oldular? Şu an yanımda günün kahramanları var. Onlara da sormak istiyorum. Kurye?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey öğrenemedik.
0: Haberci, sen turuncu bir bulut gördüğünü söylüyordun sanki. Aa, doğru. Size gelebilmek için kendimden geçtim.
1: Geçtiğin belli.
0: Sanki sen geçmedin.
1: Doğru.
0: Bazı şeyleri tecrübe etmeden bilemeyiz. Unutmayın ki turuncu bulut haberini bize getiren haberci. Teşekkürler teleskop. Beni en iyi sen anlıyorsun.
2: Yo, ben de anlıyorum. Dedin ki teşekkürler teleskop. Beni en iyi...
0: Tamam Tilki. Aha. Bu işi açıklığa kavuşturabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım.
2: Göremiyorum.
1: Ben görüyorum.
2: Ama ben hala göremiyorum.
1: Yo. Gayet açık. Görünüyor. İşte orada ya.
2: Ay. Öyle herkes görür.
1: Alabilirsin tabii.
0: Biraz yaklaşsak mı? Yoo, siz yaklaşın. Ben böyle iyiyim.
1: Biraz dedik haberci. Senin gibi içine girmeyeceğiz.
0: Peki sen nasıl turuncuya boyandın acaba?
2: Evet çocuklar, bunun ne olduğunu bilgisayardan araştırabiliriz.
0: Öyleyse ben birkaç fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı bilgisayara yükleyerek verilere daha kolay ulaşabiliriz.
2: Doğru söyledin teleskop. O iş sende.
0: Merak etme Tilki.
2: Kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöldeki toz şeklindeki toprak tanecikleri yoğun biçimde savruluyorlar.
1: Bunların geniş bir alana yayılmasına toz taşınımı yahut toz fırtınası denir.
3: Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman gökyüzünde turuncu bir bulut oluşturur.
0: Buna da toz bulutu denir.
2: Evet sevgili dostlar. Hangi dostlar? Tabii ki duyarlı dostlar. Yaptığımız araştırmaları sizinle de paylaştık. Ve öğrendik ki bu turuncu devasa bulut toz bulutuymuş. Bu konuda neler yapabileceğimizi de duyarlı ekibimle konuştuk. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Evet kurye, ne yapabiliriz?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet, ben biliyorum. Dinleyin, her şeyi düşündüm. Haberci gidip bu durumu haber verecek.
0: Nasıl yapacağım ya? Dikkat, dikkat! Turuncu toz bulutu görürseniz kaçın! Kaçmasanız daha içine girmeyin! Dikkat, dikkat!
2: Tabii ki yetkililere haber verecek.
0: Ha, o kolay.
2: Yetkililer de insanları uyaracaklar. Uyaracaklar ki kimse orada bulunup kirlenmesin ve zarar görmesin. Böylece olası kazaların da önüne geçmiş olacağız.
0: O iş bende. Heyo!
2: Evet duyarlı canlar, yeni bir keşifte görüşmek üzere.

0: Neyse ki minik arıcık pencereden uçup gidiverdi. Çilim!
1: Çok lezzetliydi.
0: Uhay!
1: Moby diye de sordum ama istemedi. Başka çilek varsa getirir misin? Tadı damağımda kaldı.
0: Uhay! O fidanın yetiştirebildiği tek çilekti.
1: Nasıl yani?
0: Biricikti. Onu yetiştirmiştim. Ha? İşte arkandaki fidan sadece tek çilek verdi.
1: Öyle mi? Bunu bilmiyordum. Eğer yetişen tek çilek olduğunu bilsem yemezdim.
0: Olsun Uhay. Sıkma canını. Afiyet olsun. Ha? Yenisi de çıkar nasıl olsa.
1: Ben de sana yardım ederim.
0: Beraber çiftçilik yapacağız desene.
1: Çok isterdim ama şimdi yapacak işlerim var. Annem ekmek almak için markete yolladı. Alıp hemen eve götürmem lazım.
0: Ekmek de buğdaydan oluyor. Çiftçilik hayatımızın her alanında varmış düşünsene.
1: Hadi Moby Dick, bu kadar dinlenmek yeter. Görüşürüz.
0: Görüşürüz Uhay. Görüşürüz Moby Dick. Ne gün ama. Yetiştirdiğim çileği yiyemedim ama neyse ki lezzetli olduğunu öğrenmiş oldum. Keşke birkaç fidan daha ekseydim. Sanırım bu çiftçilik işini seveceğim çocuklar. Öyleyse size biraz çiftçilikten bahsedeyim. Çok eğlenceli olacak. Çok çok eski dönemlere dayanır çiftçilik. Hazırsanız başlıyoruz. İşte. İşte yerleşik hayata geçmeye başlayan ilk insanların yaşam alanı. Milattan önce 10.000 yılları. Bir mağara. Şuna yakından bir bakalım. Bakalım kaç oda kaç salon. Yarasalar. Kendimi bir an Tarzan zannettim çocuklar. Sakın bunu evde denemeyin. Bakın bir sinek kapan bitkisi. Civarına yaklaşan sinekleri hemen ağzını açıp hop diye yakalar. Çok merak ettim, yakından bakacağım. Bu bitki biraz boynunu bükmüş gibi. Sulasam iyi olacak. Anne! Efendim anne. Koşuyorum, evet. İtiz memi. Yazılsam iyi olur doğru. Koşuyorum çünkü peşimde dişli var. Seni sonra arasam anne. Ne? Adana şalgam suyu mu? Hem de acılı. Tamam tamam. Birkaç saate getirmiş olurum. Görüşürüz anne. İşte oldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

Bıktım perdeyi dedim bir an. Nasıl ama sabahın beşinde zinde uyanmış bir çiftçi gibi geldim hemen. İnsanlar önce avcı ve toplayıcı olarak yaşadı. Bazı hurma, tohum ve yemişlerin tadına baktılar. Fakat bir süre sonra kaynaklar yetersiz gelmeye başladı. E kolay değil. O kadar boğazı nasıl doyuracaksınız? Tabii. Sürekli başka yerlere göç etme ihtiyacı duydular. Kaynak bitince başka yere, sonra yine başka bir yere. Yemek ve giysi yapmak için de bazı hayvanlardan yararlandılar. Ama bunlar da sonsuz değildi tabii. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bazı bitkileri yetiştirmeyi ve bazı hayvanları evcilleştirmeyi denediler. Bir muhabbet kuşu ya da kediden bahsedemeyiz o zamanlar. Sonuçta muhabbet kuşu besleseler,

0: duvar yazılarında maviş, maviş, babacım, babacım, cici kuş gibi yazılar görürdük ama yok ne yazık ki. Demek ki muhabbet kuşu çok sonralar ortaya çıkacaktı. Neyse, zaten konumuz tam olarak bu değil. İnsanoğlu artık göçmekten yorulunca... Hava koşulları da bunda etkili oldu tabii. Su kaynaklarına yakınlık falan derken... Kenti aralarında konuşmalar olmaya başladı ve büyük değişiklikler yaşandı. Peki çiftçi olmak için ne yapmalı, ne etmeli? Hemen bir göz atalım. Robotik ses, buralarda mısın acaba?
1: Evet.
0: Çiftçi olmak için neler yapılmalı? Hadi senden duyalım.
1: Tarım ve hayvancılık konusunda bilgi sahibi olmak.
0: Tabii tabii, bilgisiz olur mu hiç?
1: Ziraat mühendisliği, tarım bölümleri ya da çeşitli tarım kurslarından mezun olmak.
0: Mezun olmak iyidir. Katılıyorum.
1: Araziye sahip olmak veya kiralama yapmak.
0: Öyle ya, arazi olmadan ne ekip biçeceksin?
1: Ziraat odasına kayıtlı olmak.
0: Kesinlikle. Hem de devlet desteklerinden yararlanabilirsin bu sayede. He? Bir yarış arabası. Bunun konumuzla bir alakası yok çocuklar. Çiftçiler yarış arabası kullanmazlar. İlla bir araç çizeceksek bu traktör olmalı. Lütfen tahtaya bir traktör görseli alabilir miyiz? İşte şimdi oldu. Traktör çiftçilerin en büyük yardımcısıdır. Arkasına pulluk, remork ve ilaçlama makinesi gibi daha birçok şey takılabilir. Laboratuvarda işimiz bu kadardı çocuklar. Şimdi biraz toprağa basma zamanı. Hop. Çocuklar, çiftçilik emek ister. Önemli ve zor tarafları vardır. Bir balya saman taşımayla olmaz. Traktöre binip tarla sürmeden, bir ineği beslemeden, kümesten yumurta almadan, sebze meyve hasat etmeden ben çiftçi oldum demeyin. İşler bitmiyor. Uhay, ne yapıyorsun böyle?
2: İnekler için yem taşıyorum. Ne kadar çok yediklerine inanamazsın.
0: Burada ne arıyorsun peki?
2: Babam çiftlik hayatını görmemiz için buraya getirdi.
0: Harika düşünmüş. Ben de sana yardım edebilir miyim?
2: Sen de bir yem balyası alabilirsin. Dikkatli ol ama biraz ağır.
0: Tamam, yem geliyor.
2: İşte. Birazdan da ineklerden süt sağacağız. Keçileri de sağdıktan sonra koyunları tıraş edeceğiz.
0: İşin hayli fazlaymış Uhay.
2: Dışı seni, içi beni yakar.
0: Çok alemsin.
2: Koyun tıraş etmek istersen sana karşı koymam. Çiftçilik zor işmiş.
0: Daha önce hiç yapmamıştım. Eğlenceli olabilir. Ne oldu Uhay?
2: Seni bekliyorum.
0: Niçin?
2: Koyun tıraş edeceğiz.
0: Hemen geliyorum. Çocuklar, çiftçilik kolay bir iş değil gördüğünüz gibi. Daha yapacak çok iş var. Serbest gezen tavuklar yem bekler. Ben hemen işe koyulayım. Haftaya başka meslek macerasında görüşürüz. Bu çok kötüydü gerçekten de. Burnum.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilir?

0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: amigdala. Olacak iş değil.
1: Olmuş işte. Haftaya ertelendi. Artık öfkelenmeyi bırak.
0: Bu kadar hazırlık. Şu çantalara bak. Ne oldu şimdi? Hepsi Mehmet yüzünden.
1: Mehmet'e de çok öfkeli konuştun Yaman. Yarın özür dilemelisin bence.
0: Hiç de bile. O bütün sınıftan tek tek özür dilemeli.
1: İsteyerek yapmadı sonuçta. Ah, şu çantaları da bahçeye bıraksak ya artık. Kaplumbağa gibi taşıyoruz.
0: Düşünsene, tam bir hafta ertelendi kampımız. Profesör.
2: Hoş geldiniz çocuklar. Yaman, öfkeli gibisin. Her şey yolunda mı?
0: Profesör, sınıf arkadaşımız Mehmet. Yo, ben anlatmayacağım. Lütfen Civan, sen anlat.
1: Sakin ol dostum. Şöyle oldu profesör. Bugün sınıfça kampa gidecektik. Öncesinde öğretmen atık kağıtları geri dönüşüme atmamızı istedi. Mehmet de tüm sınıfın izin kağıtlarını yanlışlıkla çöpe attı.
0: Anladığımızdaysa çöpler çoktan çöp kamyonuyla gitmişti. Tabii izinlerimiz de.
2: Ve geziniz de iptal oldu.
0: Onca hazırlık boşa gitti. Ah Mehmet, ah!
2: İsteyerek olmamıştır. Hem her şeyde vardır bir hayır. Şöyle bir fikrim var. İsterseniz bu akşam bahçede kamp yapabiliriz.
0: Oo, sahi mi? Yaşasın!
1: Anneme haber verelim.
2: Elbette. Ailelerinizi arayıp izin alırım.
0: Yaşasın! Dur, şu çubuğu tutacaksın Civan.
1: Oldu. Oldu. Bu kez tamam.
0: Evet dostum. Çok güzel oldu. O da ne?
1: Bu nasıl bir şey?
2: Çocuklar! Benim ben. Yaman, Civan, korkmayın.
1: Ödümüz patladı.
0: Biraz önce değişik bir gölge gördük.
1: Böyle çalı gibi kolları vardı.
2: Demek çalı gibi. Şu ağacın dalları gibi mi?
0: Evet. Tabii ya.
1: Ah, nasıl da korktuk. Sadece ağacın gölgesiydi.
0: Neyse ki ben çok korkmamıştım.
1: Tabii. Çadır korkudan kafamıza yıkıldı. Bayağı da korktun dostum.
0: Tamam, itiraf ediyorum. Azıcık korktum.
2: Mutluluk, öfke, neşe ve korku gibi duygular her birimizde var çocuklar. Yaşadığımız olaylara göre duygularımız değişir. Ve beynimizde minik badem kadar bir yapı var. Bütün duyguları o yönetiyor.
0: Badem mi?
2: Yani badem kadar minik ama çok etkili bir duygu yöneticisi.
1: Bu harika. Çok merak ettim şimdi. Bu yönetici çok heybetli, kocaman olmalı.
2: Beni takip edin. Yeni simülasyonumuzu bugün bitirdim.
0: Duyguların yöneticisi, biz geliyoruz.
3: Keşif! Başlıyor yeni keşif.
1: Bu beyin.
2: Evet Civan. Beynimizin özel bir bölgesinde duygularımızın yöneticisi var. İşte karşınızda amigdala. Bakın, beynimizin her iki yarım küresinde birer tane bulunuyor.
1: Gerçekten de bademe çok benziyor.
2: Amigdala, beynimizin duygularla ilgilenen küçük kahramanıdır.
0: Sabah Mehmet'e öfkelendim. Amigdala mı devreye girdi?
2: Aynen öyle. Amigdala, korku, öfke, mutluluk gibi birçok duygu da devreye girer. Ve bu duyguların nasıl hissedileceğini anlamamızı sağlar.
1: Bu nasıl oluyor ki?
2: Mesela tehlike algılandığında amigdala devreye girer. Kalp atışını hızlandırır, kaslarını hazırlar, hatta seni terletir.
1: O zaman korktuğumda sadece ürkmüyorum. Beynim tehlikeyi algıladığında korku duygusunu salıyor.
2: Aynen öyle.
1: Aa, mesela haftaya matematik sınavım var. Geçen sınavda düşük not aldım. Oldukça kaygılıyım. Bunu da mı amigdala yapıyor yoksa?
2: Evet. Bu küçük yapı yaşadığımız olayları duygularımızla eşleştirerek onları hatırlamamıza neden olur. Tıpkı düşük not aldığın matematik sınavı sonrası hissettiklerini sana başka bir sınavda yeniden hatırlatması ve o sınavda daha kaygılı hissetmen gibi.
0: Kaygılanma dostum. Bu sefer epey çalıştık.
1: Haklısın Yaman. Bu sefer çalıştık. Daha iyi not alacağım inşallah.

0: Sonra kendimi gölde buldum.
1: Sonra?
0: Arkası yarın.
1: Oo, bu nasıl olur profesör?
0: Reklam arası diyebiliriz evlat. Şimdi size bir sürprizim var.
1: Nedir, nedir?
0: Bekleyin, getiriyorum.
1: Bugün yıldızlar ne kadar parlak. Aha, gördün mü Civan? Bir yıldız kaydı. Hani? Nerede, nerede? Bak, gitti bile. Hay Allah, kaçırdım desene. Bugün sonunda kamp yapabildik. Çok da güzel geçti. Yarın Mehmet'ten özür dilemelisin dostum. Çok öfkeyle hareket ettin. Haklısın. Öfkeme yenik düştüm. Yarın ondan özür dileyeceğim. Bak bak. Yine yıldız kaydı. Hepsini nasıl görebiliyorsun? Ben yine göremedim.
0: Bir de bununla bakmayı deneyin.
1: Bir teleskop. Önce ben. Hayır, nedenmiş? Ben bir kez bile yıldız kaydığını görmedim. Haklısın dostum. Al sen bak önce. Sonuçta benim yıldızların kaydığını görmem için teleskoba ihtiyacım yok. Gözlerim çok iyi görüyor maşallah. İşte ben de gördüm. Bir yıldız daha kaydı. Hani nerede, nerede? Tüh, bu sefer de ben kaçırdım desene. Teşekkürler profesör. Bu çok güzel bir kamp oldu.
0: Ne demek çocuklar? Güzel bir anı olmasına sevindim. Dilerim amigdalanız bu anıyı hep böyle güzel hatırlar.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol Lina'cığım. Ödevler bitti mi?
2: Hı hı.
0: Hepsini bitirdim.
1: Aferin benim güzel kızıma.
0: Anne, patates var mı?
1: Var. Canın patates mi çekti?
0: Yemek için değil.
1: Ya ne için?
0: Bugün okul.

0: öğretmenimiz patates baskısı yapmayı öğretti. Çok eğlenceliymiş. Birlikte yapalım mı?
1: Olur. Ben de çok severdim patates baskısı yapmayı.
0: Sen de mi biliyorsun?
1: Ne sandın küçük hanım? Biz de çocuk olduk herhalde.
0: Doğru, unutmuşum.
1: İşte patatesler. Al bakalım.
2: Ha? Patates mi yiyeceğiz?
0: Yaşasın. Onlar yemek için değil.
2: Ha? Ne için?
0: Öğrenmek istiyorsan izlemen gerekecek. Aa, anne, biz baskı yaparken arkadaşlarıma da gösterelim mi? Onlar da öğrensinler.
1: Güzel fikir.
2: Hiçbir şey anlamadım. Neden patatesi yemiyoruz ki?
1: Benim oğlum acıkmış galiba.
2: Acıktım.
1: O zaman şöyle güzel bir kumpire ne dersin?
2: Kumpir mi? Tamam derim.
1: Patatesten hem kumpir hem de patates baskısı yapacağız.
3: Yaşasın!
1: Evet, ikiniz de mutlu olduğunuza göre hadi iş başına.
0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Yine harika bir tarifle karşınızdayım. Annem Tuba Sultan'la ve kardeşim Tuna'yla kumpir yapacağız. Çok lezzetli olacak, değil mi Tuba Sultan?
1: Allah'ın izniyle inşallah şefim.
2: Ağzım sulandı bile.
0: Sadece bu da değil, ayrıca patates baskısı da yapacağız. Çok eğlenceli olacak. Hazırsanız hadi patateslerinizi kapıp gelin. Başlıyoruz. Evet, söz sende Tuğba Sultan.
1: Şefim, ben derim ki zaman kaybetmemek için önce kumpirlik patatesleri fırına koyalım. Onlar pişerken biz de patates baskımızı yaparız. Ne dersin?
0: Harika fikir sultanım.
2: Hadi hemen fırına atalım da pişsinler.
0: Ama önce her zamanki gibi elleri yıkıyorum.

0: Arkadaşlar, ellerimizi ve patatesleri iyice yıkadık.
1: Evet şefim. Patatesleri kabuklarıyla pişireceğimiz için iyice yıkamamız gerekiyor.
2: Ne kadar büyük patatesler.
0: Kumpir için en büyüklerini seçtik.
1: Şimdi bu patatesler fırına gidiyor. Büyük oldukları için pişmeleri uzun sürecek.
2: Uzun mu? Of!
0: Merak etme Tuna. Patates baskısı yaparken öyle eğleneceksin ki zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksın. Arkadaşlar, hadi siz de bizimle yapın. Evet arkadaşlar, patates baskısı için kağıt, boyalar ve patatesler hazır. Bu patateslerle harika resimler yapacağız.
2: Peki nasıl yapacağız?
0: Önce patateslerden kalıplar yapacağız. Patatesi ortadan ikiye kesmekle başlıyoruz. Bu iş tabii ki Tuğba Sultan'da.
1: Evet. Tamam.
0: İşte oldu şefim.
2: Bu patatesle nasıl resim yapacağız? Bir türlü aklım almıyor.
0: Birazdan anlayacaksın. Şimdi birer kalem alıyoruz ve istediğimiz bir şekli patatese çiziyoruz. Mesela ben çiçek çizeceğim. Bir yuvarlak ortaya. Etrafına yapraklarını da çizeyim. İşte oldu.
2: Aa, çok güzel oldu.
0: Peki sen ne çizeceksin?
2: Bilmem ki. Aklıma bir şey gelmiyor.
0: Mesela yıldız çizebilirsin. Ay dede çizebilirsin. Balon çizebilirsin. İstediğin her şey olur.
2: Ne çizsem acaba?
1: Ben buldum. Bir kalp çiziyorum.
0: Aa, harika fikir.
2: Ha, ben de buldum. Bir yuvarlak çizeceğim.
0: Sadece yuvarlak mı?
2: Evet, aklıma süper bir fikir geldi.
0: Neymiş?
2: Söylemem. Resmin bitince görürsün.
0: Peki, hadi çiz.
2: İşte oldu.
1: Bakın, benim kalbim nasıl olmuş?
0: Çok güzel olmuş anne. Tıpkı gerçek kalbin gibi.
1: Seni cimcime. Ne güzel konuşuyorsun sen öyle. Benim kalbim güzelse içi önce Allah, sonra sizlerin sevgisi olduğu için.
2: Şimdi ne yapacağız?
0: Şimdi çizdiğimiz şeklin dışında kalan patatesi biraz keseceğiz. Böylece şekli boyayıp kağıda bastığımızda şekil kalıp gibi olacak. Tuğba Sultanım,

0: işin içine bıçak girdiği için bu iş sende.
1: Anlaştık şefim. Önce şeklin kenarlarını bıçakla kesiyorum. Çok değil, bir parmak kadar. İşte böyle. Şimdi de patatesi enine kesiyorum. Yine bir parmak kadar. Ama şekli kesmemeye dikkat ediyorum. Sadece şeklin etrafından biraz çıkaracağım.

0: anne. Hadi benimkini de.
1: Ver bakalım. İşte yuvarlak kalıp. Bu da çiçek kalıbımız.
2: Kalıplarımız hazır olduğuna göre artık boyayıp baskı yapabiliriz. Herkes kalıbını istediği renge boyasın.
1: Anlaştık.
2: Ha?
0: Bakın, ben maviye boyadım.
2: Çok güzel oldu Tuna.
0: Senin çiçeğin de güzel olmuş abla.
2: Sağ ol. Hadi şimdi patates kalıplarını kağıda basalım. İyice bastır. Boya kağıda iyice geçmeli.
0: Tamam.
2: Hadi şimdi kaldıralım.
0: Vay, ne kadar güzel oldu.
1: O zaman ben de buraya kalbimi koyayım.
2: Kalp de çok güzel oldu. İşte arkadaşlar, patates baskısı budur. Bu teknik sayesinde istediğiniz şekillerle harika resimler yapabilirsiniz.
0: Gerçekten çok eğlenceliymiş. Abla, kalıbı başka renklere de boyayabilirim değil mi?
2: Evet, her seferinde patatesini iyice temizlersen istediğin renge boyarsın. Renkler birbirine karışmaz.
0: Anladım. Bu kalıpla hemen bir resim yapacağım.
1: Oo, patatesler pişmiş. Sen resmini yaparken biz de kumpiri yapalım.
2: Arkadaşlar, tezgahı temizledik ve tekrar ellerimizi yıkadık. Kumpir yapmak için hazırız.
1: Aynen öyle şefim.
2: Peki, önce ne yapıyoruz sultanım?
1: Önce patateslerin içini açıyoruz. İşte. Tamam. İşte böyle. İçlerine malzemeleri koymak için biraz da aralıyoruz.
2: Aa, patatesler hala çok sıcak.
1: Tereyağın erimesi için patateslerin sıcak olması gerekiyor.
2: Arkadaşlar, kumpire önce tereyağını koyarak başlıyoruz. Her birine birer kaşık. Bu sana. Bu sana. Bu da sana. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Şimdi tereyağıyla patatesi iyice karıştırıyoruz.
2: Bakın arkadaşlar, tereyağı eridi ve patatesle karıştı. Şimdi sırada ne var Tuğba Sultan?
1: Sırada kaşar peyniri var.
2: Rendelenmiş kaşar peynirini de aynı tereyağı gibi koyup karıştıracağız.
1: Tamam. Evet.
2: Eşit koydun mu anne?
1: Evet şefim, çok iyi iş çıkardın.
2: Kaşar peyniri de eridi. Bakın, patates artık krema gibi, daha yumuşak.
1: Artık diğer malzemeleri koyabiliriz.
2: Arkadaşlar, kumpirinize istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Hangilerini seviyorsanız. Biz mısır, turşu ve çekirdeklerini çıkardığımız siyah zeytin koyacağız. Evde bunlar vardı. Tüm malzemeleri koyduk. Şunlara bakın, harika görünüyorlar, öyle değil mi? İşte ev yapımı kumpirlerimiz hazır. Hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı. Biz kumpiri çok seviyoruz. İnşallah tarifimizi siz de sevmişsinizdir. Eğer kumpiri denerseniz ve patates baskısı yaparsanız fotoğraflarınızı göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Mis gibi kokuyorlar. Bakın, resmimi bitirdim.
1: Harika olmuş oğlum.
0: Bak anne, bu ben, bunlar da toplar. Hayalimi çizdim.
2: Hayalin mi?
0: Gökten yağmur yerine top yağıyor.
1: Demek hayalin bu.
2: Aman dikkat et Tuna, toplar başına düşmesin.
0: Aa, bunu düşünmemiştim. En iyisi kafama bir kask çizeyim.
1: İyi fikir.
0: Ama yemekten sonra. Önce kumpir.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayın.

0: Hocam eşeğe bu sabah yemini verdin değil mi?
1: Bugün senin sıran değil miydi?
0: Hayır hocam. Bugün senin sırandı. Eşeğe yemini verir misin?
1: Sen bugün ver, ben yarın veririm.
0: Hocam! Eşeğe yemini verir misin hocam? Lütfen.
1: Ah, eşeğe yem, eşeğe yem.
2: Hocam, sultanımız sizi sarayına davet ediyor.
1: Beni mi?
2: Kendisi bazı konularda sizden danışmanlık yapmanızı istiyor. Yarın sizi almaya geleceğiz. Selametle.
1: Duydurma hatun. Sultan benden danışmanlık yapmamı ister.
0: Bu harika.
1: Hemen çarşıya gidip üst baş alayım. Askerler geldiğinde hazır olmalıyım.
0: Eşeğin yemi?
1: Hallederiz onu sonra.

0: Baba?
1: Ne oldu bana?
0: Hocam iyi misin?
1: Siz kimsiniz?
0: Hocam, benim karın Fatma.
2: Baba?
1: Baba mı? Aa, başım.
0: Eyvah!
3: Hayırdır uşaklar?
2: Cemal amca, sanırım babam hafızasını kaybetti. Kafasına saksı düştü de.
3: He? Gerçekten mi? Şimdi anlarız. Hocam, az önce bir tepsi baklava celiydi.
1: Bana ne?
3: Ama galiba o baklava size celiydi hocam.
1: O zaman sana ne?
3: Bakın, gördünüz mü? Hafızası gitmemiş.
2: Ama Cemal amca, o klasik hoca refleksi. Daha iyisi var. Baba, bütün tesbihlerini 10 kuruşa sattım.
0: Ömer Lokman Hekim'i çağır yavrum.
4: İyileşmesi biraz zaman alacak. Bazen geçmişine dair bir anahtar kelime, bazen de bir şok onu iyileştirebilir.
0: Anahtar kelime.
3: Şok ha?
0: Şu anahtar kelimeleri bir deneyelim. Hocam, senin kazan doğurmuş.
1: Hı?
2: Sonra da ölmüş.
1: Kazan mı ölmüş?
5: Parayı veren mi düdüğü çalar, düdüğü veren mi parayı?
0: Ciğer buradaysa kedi nerede? Kedi buradaysa ciğer nerede hoca?
3: Göle maya çaldım. Ya tutarsa ha? Ya tutarsa ne olur düşün bir.
2: Dünyanın merkezi işte tam burası. Ölçmek ister misin?
1: Ne diyor yahu bunlar?
0: Söyle bakalım, bana mı inanacaksın yoksa bir eşeğe mi? Ha, eşeğe mi? Olmuyor.
3: Anahtar kelime işe yaramayacak. Bize gereken şey iyi bir şok.
0: Doğru mu yapıyoruz acaba?
3: Merak etme yenge. Hadi Kadri, yolla hocayı. Evet, birazdan şoka girer.
0: Ay, tamam yeter.
3: Bekleyin. Biraz daha.
0: Yeter, yeter. Kadri, çek ipi. Ne?
2: Ama.
3: Uy, ciddi hoca.
0: Ama.
1: Bir balık gördüm de tutuverdim.
3: Uy, bu balık da ne böyle? Şok oldum da.
2: Buraya neden geldik anne?
0: Ben de anlamadım.
5: Gabaro! Gabaro! Bah bah bah!
0: Eyvah! Gulyabani!
2: Anne, görmüyor musun? O Cemal amca.
5: Gabaro! Gabaro! Bah bah bah!
0: Olmuyor. Bu da işe yaramadı.
3: Daha gerçekçi bir şey lazım bize. Mesela... bir ayı. Kaçın uşağı.

0: Hiçbir şey işe yaramadı. İşe bak, bugün de saraya gidecekti.
1: Aslında aklımda birkaç çok daha vardı ama...
2: Hocam, hazırsanız gidebiliriz.
3: Siz kimsiniz?
2: Ne demek siz kimsiniz? Sultan'la görüşmemiz var ya hocam.
0: Hafızasını kaybetti de kimseyi hatırlamıyor.
2: Hafızasını mı kaybetti? Bu iş sultanımızın hiç hoşuna gitmeyecek.
0: Eyvah! Kara kaçan! Yoksa hala aç mı hayvan? Hoca! Eşeğin yemini ver demedim mi sana? Eşeğin yemini ver demedim mi sana?
3: Ömer, hatun, ne yapıyorsunuz burada?
0: Hocam!
4: Demek anahtar kelime eşeğin yemiymiş.
1: Hem anahtar kelime, hem şok.
3: Ne diyorsunuz anlamadım. Ama sultanı bekletmek olmaz. Hadi gidelim ağalar.
1: Ciddi de gelmedi hafızan. Laz Cemal uğraştı ama... İçi bağırdı senin Fatman.

0: Ciufi, ciufi, e cașe.
1: Hadi bakalım Furkan, yap gösterini. 3, 2, 1.
0: Rampa var.
1: Çok hızlı giriyorsun Furkan.
2: Helal olsun sana.
1: Çarpacaksın. Ne yapıyorsun? Maşallah Furkan, Çufi'nin en baştaki yarım yamalak halini düşününce böyle bir gelişme beklemiyordum doğrusu.
3: Bence bu oyuncak senin çocukken sahip olduğun halinden çok daha güzel oldu Furkan.
4: Allah biliyor onun değeri ayrıydı. Ama kaybolması böyle bir sürece sebep olduğu için mutluyum. Bu da ne böyle?
0: Neydi o?
1: Bir kartal mı?
0: Yoksa uçurtma mı?
4: Ya da bir çeşit uçak mı?
1: Uzaylılar!
4: Ne olduğunu anlamanın bir yolu var arkadaşlar. O da peşine düşmek. Hadi koşun.
1: Arkadaşlar, beni bekleyin.
5: Bismillah.
4: Hayırlı sabahlar Müşteba abi.
5: Hayırlı sabahlar çocuklar. Ne garip rüyaydı.
1: Beni bekleyin.

0: Allah, olacak iş değil.
1: Kaybettik.
2: Sanki yer yarıldı da içine girdi.
0: Acaba niye? Hı?

0: Aa, şuna bak Furkan. Bu aynı şeye benzemiyor mu? Ha?
1: Şeye.
2: Tufi'ye.
1: Ha?
2: Ha?
3: Bu iniş olayına biraz daha çalışmamız lazım.
2: Allah! Bizim de bu iniş olayına biraz daha çalışmamız gerek.
3: Selamun aleyküm arkadaşlar. Demek beni buldunuz. İzimi kaybettirdim sanmıştım.
4: Aleyküm selam arkadaş. Da sen kimsin? Tanışıyor muyuz?
3: Adım İrfan. Direkt olarak tanışmıyoruz ama ikimizde aynı oyuncağın başka parçaları var.
4: Evet, fark ettim. Çufe'nin parçalarından yeni bir oyuncak yapmışsın.
3: Hem de seninkinden çok daha iyi.
2: Orada dur bakalım, orası tartışılır.
3: Sizi bir süredir ev yapımı drone'umla izliyordum. İyi niyetli geliştirmeler yapmış olsanız da çok fazla zayıf noktası var Chofi'nin.
4: Chofi değil, Chofi.
3: Neyse işte, bakın. Hesaplamalarıma göre sizin oyuncakta bu kırmızıyla işaretli yerler hataya meyilli.
4: Nasıl yani?
3: Yani sizin Chofi dayanıksız.
0: Chofi.
2: Tamam arkadaş, böyle teknolojik cihazlar falan geliştirmişsin anladık. Hesap da yapıyorsun ama bu işler sadece teknolojiyle olmaz.
3: Bakın ne diyeceğim. Gelin ufak bir yarış yapalım. Sizin bugün çalıştığınız gibi engelli bir parkurda.
4: Yarış mı?
3: Evet. Daha doğrusu bir yetenek gösterisi gibi olacak. Kazanan diğer oyuncağın parçalarını alır. Var mısınız?
4: Kabul. Hadi yarışalım. Allah'ın izniyle sana ufak bir ders verelim.

0: Rotamız sarı ile işaretli arkadaşlar. İyi olan kazansın.
1: İnşallah öyle olur.
2: 3 2

0: İrfan, ne yapıyorsun Allah aşkına? Kazanacağım diye hem Chofi'ye hem de kendi oyuncağına zarar veriyorsun.
1: Bir şey olmaz. Benim tasarımım çok sağlamdır.
0: Olamaz!

0: Bu nasıl olur? Hesaplarıma göre böyle olmamalıydı.
1: Demek ki yanlışmış hesaplamaların İrfan. İkimizin de bunca uğraşına yazık oldu.
0: Fuara bu kadar az kalmışken nereden çıkardın bu yarış işini?
1: Sonuçta fuarda yalnızca sergilememiz isteniyordu. Şimdi ikimiz de yetiştiremeyeceğiz. Neyse İrfan, bu bize ders olsun. Gel bize ait olan parçaları toplayalım ve fuar gününe kadar elimizden geleni yapalım.
0: Haklısın. Hatta belki birlikte çalışırız. Ne dersin?
1: Senin teknik bilgin...
0: Ve senin mantığınla Allah'ın izniyle fuara kadar yetişebiliriz.
1: Denemeye değer. İşte ha? Bu. Dostluk kazandı.
2: Fuara kadar abimi güvenli bir yerde mi tutsak diyorum.

0: Gönül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Hoş buldum efendim, hoş buldum. Sağ olun. Çocuklar nasılsınız? Beni sormayacak mısınız? Bomba gibiyim, harikayım, süperim. Tatile çıkıyorum. Nihayet evde koltuğa uzanacağım. Uyudukça uyuyacağım. Sonra bir bakmışsınız yatağımda da uyuyorum. Oh! Gel keyfim gel. Aa, neden gülüyorsunuz? Şaka yapmadım ki. Allah Allah! Karşılıklı şaşırıp duruyoruz. Tatilimi evde uyuyarak geçirmek istemem şaşkınlığa sebep oldu sanırım. O zaman var mısınız kapışmaya? Nasıl bir tatil yapabiliriz? Zaman

Zamanımızı nasıl değerlendirebiliriz? Hadi bakalım, çizin de görelim. Hazır mısınız çocuklar? Kim başlasın? Kara, çok istekli görünüyorsun. Seninle başlayalım. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir top mu? Ne zamandır top çizmiyordunuz? Özlemişim. Yo, top değil. Bu bir çadır. Çok güzel görünüyor. Sakince kitap okuyup hayal alemine dalmak için harika bir ortam. Ayrıca doğa yürüyüşü yapılabilir. Oh, mis gibi temiz hava. Sonra gölde balık bile tutulabilir. Ama bir şey sormam lazım. Bu çadıra ailecek sığar mıyız? İyi o zaman, sevindim. Ailece tatile bayılırım. Efendim keçe? Keçe fazlasıyla iddialı görünüyor. Bakalım neler olacak. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Deniz, kum, güneş. Klasik bir tatil. Denizi unuttun keçe. Bir karavan tatili. Şemsiye ile başladın, aklım denize gitti. Düşüneyim hemen. Karavanla istediğin yere gidebilirsin. Hem evde gibi hem değil. Ailen de yanında, daha ne olsun? Yeni bir çizim için buyur bakalım Kara. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. İki yüksek sütun. Çok yüksek sütun. Allah Allah. Tırmanış etkinliği diyeceğim ama. Çanakkale Şehitler Abidesi.

hemen yanında Ayasofya Camii. Kara hız kesmeden devam ediyor. Yeşil Kubbe. Konya Mevlana Müzesi. Anladım. Tatillerde ülkemizi gezelim diyorsun. Ben de ekleme yapayım. Hem ülkemizi hem dünyamızı gezelim. Görelim Mevla neler yaratmış, düşünelim, ibret alalım. Hatırlatma için sağ ol Kara. Son olarak bir çizim daha görelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Geldik mi başladığımız yere? Koltuğa bir dış ses çizelim. Televizyon mu? Ama diğer tatil seçenekleri yanında biraz sönük kaldı sanki. Tamam, şimdi oldu. Tatilde eğlenmek için illa bir yerlere gitmek gerekmiyor. Bazen de böyle eğlence ayağımıza geliyor. Üstelik hem eğleniyor hem öğreniyoruz. Daha ne olsun? Benim iyi bir tatil planı yapmak için programı bitirmem gerekiyor. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: rocket ship. Sadece bana gıcık köpek. Söylüyorsunuz arkadaşlar. Galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar. Allah kabul etsin çocuklar.
2: Amin.
1: Cemaat sevabını kaptınız yine.
3: Kaptık. Yine kaparız hocam.
0: Sevap kazanmak bizim işimiz hocam. Ne demişler? Sevapta galip, cemaatte mülayim ol.
3: Uyduruyorsun galip. Ama güzel oluyor.
0: Sağ ol kardeşim.
4: Hocam bugün de tam oyun havası değil mi?
1: Öyle mi ya? Hiç fark etmedim. Dur bakayım. Hakikaten dediğin kadar var.
4: Yaşasın.
1: Ama önce ufak bir işimiz var. Salih mi? Efendim Salih. Ne? Tamam tamam geliyorum.
0: Ne olmuş hocam?
1: Ah çamur ah. Yine yapmış yapacağını. Salih camide mahsur kalmış. Aa!
0: Birlikte çıkıyorduk. Sonra ne oldu ki?
3: Tam arkanızdan geliyordum. Takkemi başımdan çıkarayım dedim. Baktım takkem kafamda değil. Cebime de baktım. Yok. Düşürmüşüm diye namaz kıldığım yere gittim. Alıp gelene

0: kadar siz çıkmışsınız. Tam ayakkabımı alacağım, ne göreyim? Çamur.
1: Seslenseydin ya bize.
0: Denedim ama sesimi duymadınız.
1: Allah Allah. Duyulacak mesafe aslında. Nasıl duymadık?
0: Yakın tabii hocam ama kısık sesle bağırdım.
1: Kısık sesle demek. Allah iyiliğini versin.
0: Sesli bağırsam çamur da duyacaktı hocam. Mecburen sessiz bağırdım. Ama işe yaramadı tabii. O arada ulan ayakkabım oldu.
1: Allah beterinden saklasın Salih.
2: Amin.
1: Az kalsın unutuyordum. Salih'cim sana bir hediye vereyim de biraz moralin yerine gelsin.
0: Hediye mi?
1: Evet.
0: Bize yok mu?
1: Olmaz mı? Hepinize var.
3: İçimden bir ses bunun işimizle ilgili olduğunu söylüyor hocam.
1: İçindeki ses haklı Selim.
0: Ne hediyesi hocam bunlar?
1: Sorumluluk hediyesi.
0: Hocam sorumluluk hediye olur mu hiç?
1: Ben verdim oldu. Şimdi çocuklar, elinizdeki paketlerde çiçek tohumu var.
3: Anladım. Çiçek dikeceğiz.
2: Yaşasın! Bravo!
1: Evet Selim, çok haklısın. Şimdi gençler, cami bahçemizin çiçeklerle dolu olmasını istiyorduk ya.
0: Evet.
1: Güzelce saksılara dikeceğiz. Size hediye ettiğim şey çiçek gibi bir sorumluluk. Gelip gittikçe bakmak, sulamak sizin göreviniz artık.
0: Çok güzel hocam. Hemen dikelim.
1: Haydi o zaman. Bismillah.
0: Hocam, çiçek dikerken de bir besmele çekiyoruz.
1: Tabii. Her işe başlarken besmele çekeriz Salih. Çünkü peygamberimiz besmelesiz başlayan her iş eksik kalır buyurur.
0: Anladım. Sadece yemek yerken ve su içerken çekilir sanıyordum.
1: Aklına gelen her işimize Allah'ın adını anarak başlamak peygamberimizin sünnetidir. Çocuklar, hadi gelin, dürümleriniz geldi. Buyurun bakalım, o kadar yoruldunuz. Acıkmışsınızdır.
0: Çiğ köfte, en sevdiğim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu çocuklar? Bir sorun mu var?
0: Besmele çekmeyi unuttuk hocam.
1: Eğer başlarken besmele çekmeyi unutursak, aklımıza geldiği an Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi deriz. Bu aklınıza gelmezse başına da sonuna da bismillah diyebilirsiniz çocuklar.
0: Çiğ köfte! Ay, tövbe bismillah! Nasıl böyle bir anda beliriyor bu çocuk ya? Aklımı aldı.
3: Yok, almamış. Hemen besmeleni çektin, aferin. Korkuya galip, besmele de mülayim. Oldu bu çocuk hocam.
1: Olur tabii. Ama Ali'cim bir ortama girince söze çiğ köfte diye mi başlıyorduk?
0: Ha, selam aleyküm.
3: Bu selamına bayılıyorum. Aleyküm selam.
0: Bakın Cemile ablam bana ne verdi? Düdük.
3: Hayır flüt.
0: Yok düdük. Bak.
3: Tamam.
0: Ya işte dedim size düdük.
2: Hayır, flüt.
0: Düdük.
2: Flüt.
4: Hey, ne oluyor burada?
0: Senin bana hediye ettin düdüğe flüt diyorlar.
4: Ama o bir flüt Ali.
0: Aa, flütmüş abilerim.
4: Ne yapıyorsunuz burada saksılarla?
3: Siz ne yapıyorsunuz flütle?
4: Bayram Hoca'ya sürpriz hazırlıyoruz. Allah'tan Ali bozmamış.
0: Nasıl bir sürprizmiş o?
4: Flütlerimizle Salat-ı Ümmiye çalacağız.
3: Kapışırız o zaman.
4: Kapışırız, ne olmuş?
0: Arkadaşlar, neden kapışalım bunun için? En güzel şekilde çalmak için çalışalım.
2: Çok doğru.
3: Notaları biliyor musun Cemile?
4: Herhalde.
3: Söyle bakalım.

0: Fa sol.
1: Gerçekten de biliyor.
2: Ne sandın?
0: Bayram Hoca da çok sevinecek. Ama salat ümmiye ne ya?
2: Peygamberimize salavat işte. Hani var ya. Dinle bak şimdi.
3: Al.

Temel'den öğreniyorum her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Elif, B, T, S, Cim. Ha? Ha. Ha.
1: Ha?
0: Ha.
1: Ha?
2: Ne haberler var ha?
3: Kanalda her şey yolunda. Ben de gündemi tarıyorum çocuklar. Şunlara bakın. Bir geziye çıktınız, ne hale geldiniz?
0: İlk incelemelerime göre düşmüş olabilirler. Bir yandan kaybolmuş ya da yolu ararken yorgun düşmüş gibilerdir.
1: Bence acıkmışlar.
2: Bademin ağzındaki ne öyle?
3: Yetimleri sevindirelim. Yetimler için kurulacak şenliğe sponsor arıyorum yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
2: Siz bir harikasınız.
3: Hadi o zaman.

0: Kimler benimle geliyor? Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün olmaz.
1: O söz öyle miydi?
4: Aman, mo işte.
3: Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
1: Ne zor.
4: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
3: Sponsor bulunursa...
1: Ah sen, biz de sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirelim.
4: Tabii ya, Allah çalışanı sever.
3: Hey siz, durun bakalım. Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın. İnsanları değil.

0: Selamun aleyküm Musa amca.
1: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
2: Musa amca, bize yetimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?
1: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
2: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
3: Bunlar bitmez, baksana.
2: Çekim bitti Yusuf.
3: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken...
2: Tamam, uzatma.
3: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar. O kadar da uzun değilmiş.
2: Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.
0: Burası hayırsever Musa amcanın pastanesi. Her gün yetimlere ücretsiz yemek dağıtıyor.

0: Musa amcanın yetim şenliğine destek olun. Yetimleri sevindirelim.
1: Siz de destek yollayın, yetimleri kollayın. Allah rızası için yetim başı okşayın.

0: Mehmet, duyuyor musun? Tamam.
1: Söyle Han, tamam.
0: Şenliğe katılacak 3 yetim çocuk yetimhanede mahsur kalmışlar. Tamam.
1: Ne? Nasıl olur? Nereden öğrendin Han?
0: Drone'la alanı çekiyordum. Yetimhaneye kadar gittim. Çocuklar balkondan el sallıyorlardı.
2: Peki kimse yok mu yardım edecek?
1: Ah sen, Mia. Siz yetimhane müdürünü bulun. Yusuf, sen çekime devam et. Biz de Mo, İkbal ve Han'la çocukların yanına gidelim.
3: İyilik için!
2: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız? Bari Musa amcayı bulalım.
4: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
5: Tabii. Sorun ne Yusuf?
4: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
5: Şimdi buluruz.
1: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
2: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
6: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
2: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
1: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
7: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
1: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
7: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabasına bindik.
1: Sonuca gel Yusuf.
7: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanınızda oluruz.
1: Durum ne Yusuf?
4: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
1: Şimdi ne yapıyorsunuz?
4: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanınızda oluruz.
5: Kangi harika iş çıkardı. Teşekkürler.
8: Çocuklar, siz de bir daha yalnız dönmeyin. Gelin bana söyleyin.
5: Mehmet, sana ve ekibine teşekkür ederim.
1: Ne demek polis abi? Memnuniyetle.
2: Bugünü de atlattık çok şükür. Çok şükür.
4: Bence hak ettim.
1: O zaman dönüş vakti.
6: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim. Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür. Çekme işini size bıraktım dostlarım.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera.

0: Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
0: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
0: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: ve salam. İyiler cemiyeti. Evet, hadi.
1: Ha?
0: Bu sefer olacak.
2: Çocuklar.
0: Yuvarlak taşı mı aldı? Yumurta sanıyor baba. Sürekli tartışıyorlar baba.
2: Tartışmak yerine birbirinize yardım etmelisiniz çocuklar. Birlikte büyük işler başarabilirsiniz ama ayrı ayrı olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz çok gençken iyiler cemiyeti

0: Cemiyeti'nin kuruluşunda yer almıştı, biliyor musunuz?
1: He? O nedir baba?
0: İyiler Cemiyeti, kötülük yapanları durdurmak, masum insanları korumak için kurulmuştu. Peygamberimiz arkadaşlarıyla beraber güçsüzleri koruyor, kötülere de karşı çıkıyordu.
1: He?
0: Artık gitmeliyim. Kavga etmeyin, olur mu?
1: He. Etmeyiz baba. Güle güle.
0: Hoşça kalın.
2: Güle güle Süheyl.
3: Güle güle baba.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Çöl bitkileri suya ihtiyaç duymaz abi.
1: Hayır dedim. Burası başka.
4: Yela, yela.
1: İşte kova da geldi. Ben kuyuya gidip su doldurayım. Bu kova delikli mi? Annenden iste demişti. Kendin buldun değil mi? At bu kovayı Lemi, bir işe yaramaz. Şifa, bizim evden kova getirir misin? Biz iyiler cemiyetiyiz. Ayrıca suyu taşıyacak olan da benim.
3: Tamam. Kova kavgasına girmemişlerdir inşallah. Kuyu bu kadar uzak değil. Su içtiğin kovaya getirdiğim için kızmadın değil mi anneciğim? Aa, hava çok sıcak. Daha bekleyecek miyiz?
1: İşte geldik. Kovayı bir ben bir Lemi dönüşümlü taşıdık. Birlikte başardık.
3: iyi bari. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ha? Anide mi yaslandın sen? O bunu pek sevmez.
3: Evet, biz de birlik olduk. Sıcağı karşı koyduk.
1: Ha?
3: Ah!
1: Ha? Ben sana demiştim.
3: Teşekkür ederim Lemi.
1: Ani dur! O su bize lazım. Ah, olamaz. Biz o suyu çok zor taşıdık.
3: Önemi yok. Çok da gerekli değildi zaten.
1: Ne? Bitkileri sulayacaktık.
3: Onlar çöl bitkisi dedim abi. Fazladan suya ihtiyaçları yok.
1: Ama bu iyiler cemiyetinin ilk göreviydi.
3: İyiler cemiyetinin görevi bu değil ki. İyilere yardım etmeli. Kötüleri engellemeliyiz.
1: Öyle olmak zorunda değil. Bitkileri sulamak da önemli.
3: Suya ihtiyacı olmayan bitkileri sulamanın bir anlamı yok.
1: Başka yapılacak iş yok ki.
3: Bilemiyorum. Kova delik geldi. Anit de suyu içti. Pek de uyumlu bir ekip değiliz. Ben gidiyorum.
1: Ha. Tamam. Biz de kendimiz yaparız. İyiler cemiyeti olarak bir iyilik yapmalıyız Lemi. Sen de biraz düşün. Burada her yerde kuş var. Bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz acaba? Tamam. Dur bir daha düşüneyim. Dur, o olmaz. O da olmaz.
4: O iyi la.
1: Buldum. Kuşlara ev yapalım. Hadi Lemi. Biliyorsun yapacak bir şey bulamadık. Bütün bunlar iyilik yapmamız için. Haklısın galiba. Onların evi zaten vardı. İhtiyaç molası verdi galiba. Ot yemeyi bırakmalısın Anit. Sen de bu cemiyetin bir üyesisin. Önerilerini bekliyorum. Tamam tamam, şaka yaptım. Hem ot yiyip hem düşünebilirsin. Ne oldu Lemi? Ne yapacağız?
4: Eme.
1: Ne? Kuşlara yemek mi hazırladın? Malzemeleri nereden buldun Lemi? Neden koşuyorsun? Hey Lemi, dur bakalım. Kuşları nereye götürmeye çalışıyorsun? Bak Lemi, niyetini anlıyorum ama bunun için başka bir yol bulmalıyız. Hem ne buldun ki yiyecek olarak? Olamaz, kuşların hepsini kovaladı. Hey! Dur Lemi, yeter artık. Sanırım ona gerçekten engel olmalıyız. Dur Lemi, dur diyorum. Hey, dur demiştim sana. Kuşların bütün... kuşunu kaçırdın. Bu yaptığın doğru değil. Sen kuşları ziyafete yönlendiriyormuşsun Lemmy. Dalları sallayıp tohumlarını dökmek nereden aklına geldi?
4: Yele yele.
1: Yine de yöntem bu olmasa iyiydi. İyiliği en güzel şekilde yapmalıyız Lemmy. Tohumları kuşların olduğu yere getirebilirdin mesela. Neyse, üzülme. Hepimiz bazen hata yapıyoruz. Ah, çok yoruldum. Bu iyilik arayışı beni biraz yordu. Ama mutlu etti, biliyor musun? İkimiz de annemden izin aldık. Ta buralara geldik Lemmy. Hepsi iyilik içindi. En iyisi eve gidip biraz süt.
4: Yela.
1: Ne oldu Lemmy?
4: Olamaz. Dağ kedileri.
3: Neden toplandılar acaba?

Yumurtalar. Onlara zarar verecekler. Bir şeyler yapmalıyız. Ha? Gitmenin sırası mı Lemmy? Nereye gidiyorsun? Anlamadım. Aman Allah'ım, Lemmy de bizi bırakıp gitti. Tek başıma kaldım. Bir şeyler yapmalıyım.

0: Kediler gitti.
1: Leyla.
2: Şifa.
0: Efendim anne.
2: Sen abin ve Lemi ile oynamıyor muydun?
0: Biraz sıkıldım anne.
2: Anladım.
0: İşte oldu. Burada size asla ulaşamazlar. Hadi Lemi, eve dönelim artık. Şu kovayı da alalım. Bir işe yarar mutlaka. Şifa. Kuşları besledik ve onları kedilerden kurtardık Şifa.
1: Kediler mi?
0: Hepsini öyle bir korkuttuk ki kaçıp gittiler.
1: Ya.
0: Evet, kovadan öyle bir ses çıktı ki bu kova çok işe yaradı.
1: Benim de çok canım sıkıldı abi. Orada öyle dönüp gitmemeliydim.
0: Aslında biz de senin yardımına ihtiyaç duyduk Şifa. İyiler cemiyetine döner misin tekrar?
1: Olur.
0: Yaşasın. Şimdi daha güçlüyüz. Lemi.
1: Ha? Lemi. Ha? Aha. Hı?

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: abla.
1: Efendim kuzucuğum.
0: Biz neden bugün evde değil de çarşıda buluştuk?
1: Benim çarşıdan almam gerekenler vardı küçüğüm. O yüzden evden erken çıkmam gerekiyordu.
0: Ha, anladım. Peki Agah dede nerede?
1: Camiye gitti canım.
0: Yine mi? Daha dün gitmişti.
1: İlahi Elif. Namaz yetişkin olan her Müslümanın günde 5 vakit yerine getirdiği bir ibadettir küçüğüm. O yüzden camiye her gün gidilir.
0: Ya ben de gidebilir miyim camiye?
1: Elbette gidebilirsin canım benim.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam baba.
0: Agah dede, Allah kabul etsin.
2: Amin Elifciğim. Semacığım, çarşıdaki işlerini hallettin mi kızım?
1: Evet baba.
2: Balon maketi ve rozetler de yanında mı?
1: Yanımda. Sabah evden çıkarken almıştım.
2: O halde doğruca balonun yanına mı gidiyoruz?

0: Şuna bak, bir sürü balon var.
1: Evet, ama en güzel balon dikkat balonu.
2: Bir şeyi güzel yapan onun dışında görünen değil, içinde yaşananlardır çocuklar. O nedenle dış görünüşe aldanmayın.
3: Tabii ya, mühim olan iç güzelliğidir.
0: Dikkat balonunun içi de güzel, dışı da güzel ama içi de güzel. Güzel hikayeler anlatılıyor, eğlenceli yarışmalar yapılıyor, ödüller, şakalar, her şey var.
3: Çok şükür diyelim o halde. Bir yandan manzaranın tadını çıkartırken, bir yandan da dikkat öyküsü dinlemek isteyen var mı?
4: Ben!
2: O halde Agah dedeniz bugün sizlere Minik Yiğit'in hikayesini anlatacak.
3: Minik Yiğit mi? Sema ablanızın siparişi var çocuklar. O halde onun isteğini geri çevirmeyelim. Sizlere bugün Minik Yiğit'in hikayesini anlatayım. Evet çocuklar, bir varmış bir yokmuş. Evlerden birinde bir aile yaşarmış. Bu ailenin Yiğit isminde bir çocuğu varmış. Yiğit, dedesi, ninesi, annesi ve babası ile bir arada yaşarmış. Yiğit'in babası ve annesi işe gider, Yiğit de daha çok dedesi ve ninesiyle vakit geçirir, oyunlar oynar, hikayeler dinlermiş. Bir gün dedesi bahçenin çitlerini tamir ederken Yiğit ona yardım etmek istemiş. Dedesi de ona,
2: Yiğit'cim, bana yardım etmek istemen çok güzel ama bu çok fazla dikkat gerektiren bir iş. Çiviler ve çekiç senin için tehlikeli olabilir. O nedenle sen boyama kısmında bana yardım et, olur mu?
3: Demiş. Yiğit dedesinin sözünü dinlemiş ve çitleri boyamaya yardım etmiş. Sonra da hemen eve koşmuş. Odasına gidip en sevdiği oyuncağı peluş ayıcık Bobo'ya dedesiyle birlikte geçirdiği günü anlatmış.
2: Sevgili Bobo, bugün dedemle çitleri onardık. O çivi ve çekicin benim için tehlikeli olabileceğini söyledi. Ben de sadece boya kısmında yardım ettim. Çok güzel ve eğlenceli bir gün geçirdik.
3: Demiş ve gidip uyumuş. Sonra rüzgarlı bir günde dedesi Yiğit'e,
2: hadi gel uçurtma yapıp uçuralım.
3: Demiş. Birlikte bahçeye çıkıp bir güzel uçurtma yapmışlar. Dedesi Yiğit'e çıtalar nasıl bağlanır, kuyruk nasıl yapılır hepsini göstermiş. Sonra da bir güzel uçurmuşlar. Bu eğlenceli günün ardından Yiğit yine tüm yaşadıklarını Bobo'ya anlatmış.
2: Sevgili Bobo, bugün dedemle uçurtma yaptık. Yine çok güzel şeyler öğrendim. Öyle eğlendim ki.
3: Demiş ve yatıp uyumuş. Yine günlerden bir gün dedesi öğle namazını kılmak için camiye gidecekken Yiğit dedesine,
2: dede, ben de seninle gelebilir miyim?
3: Diye sormuş. Dedesi bu durumu memnuniyetle karşılamış ve ona,
2: elbette gelebilirsin oğlum.
3: Demiş ve torununa nasıl abdest alındığını göstermiş. Birlikte abdest almışlar ve caminin yolunu tutmuşlar. Camiye geldiklerinde Yiğit, dedesi ne yapıyorsa aynını yapmış. Dedesinin hareketlerini taklit ederek namaz kılmış. İmam da Minik Yiğit'i camide gördüğü için çok sevinmiş ve ona İslam'ın 5 şartını öğretmiş.
1: Nedir onlar Agah dede?
3: Bunlar kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermek evlat. Müslümanlar bu ibadetleri yerine getirir.
0: İbadet ne demek Agah dede?
3: Şimdi diyelim ki dayınız sizi ziyarete geldi ve gelirken de size hediyeler getirdi. Bu hediyeyi aldığınızda ne yaparsınız?
1: Çok seviniriz.
3: Evet. Peki başka ne yaparsınız?
0: Dayımıza sarılıp öperiz.
2: Peki size hediye getiren dayınıza bir şey demez misiniz?
0: Deriz. Çok teşekkür ederiz.
3: Evet, harika. Peki, mesela anneniz babanız size her gün güzel yemekler hazırlıyor, yeni kıyafetler alıyor. Bunların karşılığında onlara da teşekkür ediyorsunuz değil mi?
1: Evet.
3: Yani bizler yapılan güzelliklere teşekkür eder, bunları yapan kişilere sevgimizi, saygımızı sunarız. Doğru mu?
0: Evet.
3: İşte ibadette tıpkı böyledir çocuklar. Bizlere sonsuz nimetler sunan, güzellikler veren, akıl veren Rabbimize karşı şükrümüzü sunmaktır ibadet. İbadet Allah rızası için yapılır. Rabbimize olan yakınlığımızı göstermek için yapılır. Ve ibadet etmeden önce mutlaka niyet ederiz.
1: Nasıl yani?
3: Mesela oruç tuttuğumuz zaman belli bir süre yemek yemeyiz, su içmeyiz, değil mi? Ama her yemek yemeyip su içmediğimiz zaman oruç sayılmaz.
2: Agah dedeniz ibadet Allah rızası için yapılır dedi ya. İşte kendi işlerimize daldığımız için yiyip içmeyi unutursak ya da acıkmadığımız için, rejim yaptığımız için yemek yemezsek o oruç sayılmaz.
1: Şimdi anladım. İbadet niyet edip Allah rızası için yapmaktır.
3: Evet, aynen öyle. Hikayemiz nerede kalmıştı?
0: Minik Yiğit dedesiyle camiden dönüyordu Agah dede.
3: Evet. Teşekkür ederim Miço. Minik Yiğit camiden eve döndüğünde koşarak gidip en sevdiği oyuncağı Bobo'ya bugün öğrendiklerini anlatmış.
2: Sevgili Bobo, bugün dedemle camiye gittik. Öyle güzel şeyler öğrendim ki. İslam'ın 5 şartı varmış. Bunlar kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermek.
3: Demiş. Sonra yatağına yatmış. Uyumadan önce dedesini ne kadar sevdiğini geçirmiş aklından. Ona böyle güzel şeyler öğreten bir dedesi olduğu için çok mutlu olduğunu fark etmiş. Sonra da kendi kendine demiş ki...
2: Bana böyle iyi kalpli bir dede nasip ettiğin için sana şükürler olsun Allah'ım.
3: İşte böyle çocuklar. Bizler bize güzel bilgiler öğreten, sevgisini veren, ilgisini gösteren büyüklerimizi sayıp sever... Onların bize yaptığı güzelliklere teşekkürümüzü sunarız. Aynı şekilde bizlere tüm bu kainatın güzelliklerini sunan Rabbimize de şükrümüzü sunmamız gerekir.
2: Evet, kıssamızı dinleyip hissemizi çıkardığımıza göre sıra dikkat yarışmasına geldi. Dikkatlice dinleyin bakalım. İlk sorumuz geliyor. Yiğit'in en sevdiği oyuncağının adı neydi?
3: İkiniz de aynı anda parmak kaldırdınız. O halde cevabı da birlikte söyleyeyim bakalım.
4: Bobo!
3: Evet, tebrikler. Buradan ikinize de birer puan yazıyoruz. Sıradaki sorunuz geliyor. Yiğit dedesine tamirat yaparken yardım etmişti. O sırada dedesi neyi onarıyordu?
0: Çitleri!
3: Tebrikler. Skoru 2-1'e getirdim bu cevapla.
2: Peki Yiğit dedesiyle birlikte hangi oyuncağı yapmıştı?
1: Uçurtma.
2: Evet, 2-2 oldunuz.
0: Son soruyu ben sorabilir miyim?
2: Elbette küçüğüm.
0: Arkadaşlar, İslam'ın 5 şartını öğrendik bu hikayede. Neydi onlar?
5: Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak.
1: Oruç tutmak, hacca gitmek.
0: Zekat vermek. Harika, bu soruya birlikte cevap verdiğiniz için ikinize de birer puan.
3: Bu durumda skor 3-3 oldu. Ve eşitlik var. O halde bugünün bir tek galibi yok. İkinizi de galip ilan ediyoruz.
0: Yaşasın! Hey, dikkat balonu! Çok zor yarış oldu. Berabere bitti sonu. Lay lay lay, dikkat balonu!

0: Bugün hayli çekişmeli bir yarış oldu.
1: Evet, biri biliyor, bir diğeri biliyor. Biri biliyor, bir diğeri biliyor. Biri biliyor, bir diğeri biliyor.
2: Tamam, tamam Elif'cim, tamam.
1: Ama sonunda berabere bitti, güzel oldu.
2: Evet, güzel oldu Miço. Ah Sema'cığım, ben şuradan camiye geçeyim kızım. Namazımı kılıp geleyim.
0: Tamam baba.
1: Git Agah dede, her gün 5 kere gidebilirsin. Ben namaz yaşım gelince 10 kere bile gideceğim.
2: Oo, gördün mü Sema ablası? Bizim Miço 5 vakte bir 5 vakit daha ekleyecek.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: 유물정음.
1: 스스로를 못하고 꽤 날 수 있네. 정수시오에 나한테 헤매는 선생님으로

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Sepetlere bakılırsa iş zamanı. Görev biraz uzakta galiba. Şapka yakışmış Hagu.

0: Aman Allah'ım, ne güzel meyveler.
1: Kaka, kaka.
0: Fakat küçük bir sorun var galiba.
1: Kaka.
0: Sorun varsa Hagu hemen bir çözüm bulur. Aa, olmadı sanki Hagu. Sıçramakla çözülmeyecek gibi. Öfkelenme Hagu.

Ama çıkmıyor. Aman dikkat. Toplamaya gerek kalmadı. Kendileri dökülüyor. Palyaço mu oldun sen? Ne de çabuk sinirleniyorsun. Hago kesin daha iyi bir çözüm buldu. Aa, merdiven mükemmel bir fikir. Aferin Hago. Oluyor mu ne? Kocaman meyveler. Harika. Sepete girmeleri gerekmiyor muydu çocuklar? Yine olmadı Hago. Başka bir şey mi denesen? Çogu da tutturamadı. Evet, sepeti bir elinle tutman çok iyi fikir. Hago'nun yöntemi işe yarıyor gibi. Eyvah, bu sefer de Çogu'nun dengesi bozuldu. Tüh, bu yöntem de işe yaramadı. Bagu'yla Degu. Aha! Elbette ya. Bu iş birinin yardımı olmadan yapılamazdı. Çok güzel. Kocaman iki sepet meyve. Birlikte hep başarılısınız Gugular. Bilge Gugular'ın katkısı da tartışılmaz. Demek ki bazı işleri yaparken kendi başımıza yapmaya çalışmamalıymışız. Hem atalarımız ne demiş? Birlikten kuvvet doğar.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere

0: yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilginin aciyle meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: Selamünaleyküm.
6: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
7: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
6: Ha?
7: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Ne güzel, bahçemiz çiçekle dolu olacak.
1: Evet, çok da eğleniyoruz çiçek ekerken.
0: Evet. Hadi bunu da şu boşluğa ekelim.
1: Ha? Duydun mu?
0: Evet, kuş sesi. Ha?
1: İşte yine geldi.
0: Nerede acaba?
1: Ha? Ses yükseldi. Yaklaştık sanırım.
0: Evet.
1: Ha? Bu bir kuş. Ama neden uçmuyor?
0: Uçmak ne ki? Kımıldamıyor bile.
1: Kesin hasta.
0: Zavallı kuş. Ya?
1: Ne yazayım?
0: Hasta kuşlar nasıl iyileştirilir diyebiliriz mesela.
1: İyi de hastalığının ne olduğunu bile bilmiyoruz da.
0: O da doğru.
1: Ne yapacağız peki?
0: Küçük hasta kuş. Ne yapacağız biz seninle?
1: Bilmem dedi.
0: Temel amcama mı sorsak?
1: Harika fikir.
2: Duyarlılığınıza hayran kaldım çocuklar. Aferin. Her canlıya yapılan iyilikte sevap vardır der peygamberimiz. Fakat...
0: Fakat ne Temel amca?
1: Yoksa iyileşmeyecek mi?
2: Üzülme Eymen. Sadece her işi bir bilene sormalı diyecektim.
1: Bilene mi?
2: Evet. Hayvanların hastalıklarıyla ilgilenenlere veteriner denir.
0: Doktor gibi mi?
2: Evet Asya. Bir veteriner arkadaşım var. Hadi gidip ona götürelim.
1: Yaşasın!
0: Hadi küçük kuş, iyileştirelim seni.

0: Elhamdülillah. Çok çabuk iyileşti.
1: Evet, güçlü kuşmuş.
2: O zaman özgür bırakıyorum artık.
0: Güle güle.
1: Ne güzel uçuyor.
0: Aa, şuna bak. Nasıl da uçuyor.
1: Güle güle.
0: Güle güle.
2: Ne dedi?
1: Teşekkür etti.

0: Mantarlar.
1: Bana kamuflajdaki derler. Saklambaçlar kralı. Beni asla bulamazlar.
0: Sobe, sobe. Dayı seni buldum. Çalının avkasındasın.
1: Nasıl ya? O kadar kamuflaj yaptım.
0: İlk seni buldum dayı.
1: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kesin iyi var. Beni kimse bulamaz. Tabii.
0: Sobe, sobe. Abla, sen de ağacın avkasındasın.
2: Aferin, akıllı bıdık.
1: Herkesi buluyor ya.
0: Abim iyi saklanmış.
1: Nasıl ya?
0: Bakın, fişi buldum.
1: Yusuf olmadığı kesin.
0: Sobe, ben kazandım. Abla, bu ne?
2: Mantar. Evet, bir çeşit bitki.
3: Hayır, mantarlar bitki değildir. Fen bilgisi öğretmenimiz öyle söylemişti.
2: Bitki değilse ne peki?
3: Bitki değilse hayvandır.
1: Çocuklar, çocuklar, çocuklar, çocuklar. Ayıp değil mi bu yaptığınız?
2: Neymiş dayıcım ayıp olan?
1: Karşınızda dünyanın en büyük mantar uzmanı dururken kendi aranızda tartışmanız çok büyük ayıp. Tabii.
0: O zaman sen söyle dayı.
1: Elbette Yavuzcuğum. Mantarlar hayvan da değildir, bitki de değildir tabii.
0: Dayı, en iyisi biz bunu anneme soralım. Anne, kim haklı?
4: Mantarların hücre yapısı bitkilere benzer. O yüzden hayvan değildirler.
0: Ben demiştim.
4: Ama fotosentez yapmazlar. O yüzden bitki de değildirler.
3: Ben demiştim.
0: Kim haklı o zaman?
4: Mantarlar bitki de değildir, hayvan da değildir. Farklı bir türdür. O yüzden Zeki haklı.
0: Ne?
1: Ne? Cidden mi? Demiştim ben size. Karşınızda dünyanın en büyük mantar uzmanı duruyor.
5: Canım da mantar çekti Safiye Hanım.
6: Şimdi olsaydı bir güzel mantar çorbası yapardım. Yanına da mantar kızartma.
5: Ağzımın suyu aktı. Vallahi toplayalım yapalım.
1: Babacım, babacım, babacım lütfen. Siz yorulmayın. Ben toplar gelirim.
0: Ben de toplamam.
3: Ben de.
2: Ben de.
5: Aman dikkat edin. Zehirli mantar toplamayın.
1: Babacım, ayıp ediyorsun. Karşınızda dünyanın en büyük mantar uzmanı duruyor. Mikolog Zeki derler bana. Tabii.
0: Mikolog ne?
4: Mantar bilimiyle uğraşan insanlara mikolog denir.
5: Nereden mikolog oluyormuşsun sen?
1: Ben mantar çiftliğinde bir yıl çalıştım. Tabii.
7: Ama orada sadece kültür mantarı yetiştiriyorlardı.
1: Ne olmuş enişte?
7: Doğada binlerce tür mantar var. Bunlardan bazıları yenilebilir, bazıları ise zehirlidir. Yani yenilemez.
1: Sen merak etme enişte. Zehirli mantar toplayacak değilim. Ben bilirim.
2: Nasıl bilirsin mesela?
1: Mesela çayırda yetişen mantarlar zehirsizdir.
4: Böyle bir şey yok Zeki.
1: Tamam o zaman. Ağaçlardaki mantarlar zehirsizdir.
7: Hayır, ağaçta yetişen bazı türler zehirli olabilir.
1: Bak bu kesin. Mantarı kopardığında rengi değişmezse zehirsizdir.
6: Of oğlum, bu da doğru değil.
5: Sadece zehirsiz olduğunu kesin bildiğimiz mantarları yemeliyiz. Siz topladıklarınızı getirin, sakın yemeyin. Burada inceleyip ayıklarız.
0: Tamam.
1: Göreceksiniz, bir tane bile zehirli mantar getirmeyeceğim. Tabii.
2: Hadi bakalım mantar avcılığına.
0: Hadi hadi.
1: Bu kız da her şeyi avlarım sanıyor ya.
0: Koşun, çok güzel bir mantar buldum.
2: Oo, çok güzel görünüyor.
3: Rengi de harika.
1: Ben daha iyisini bulurum.
3: Ooo, farklı bir mantar daha.
2: Koşun, koşun. Gözlerinize inanamayacaksınız. Kocaman bir mantar.
3: Mantar avcılığı bitmiştir arkadaşlar. Sadece bunu yesek de doyarız.
1: O lezzetsizdir. Ben en lezzetli mantarı bulurum. Tabii. İşte mantar dediğin budur. Çekil kenara kuçu kuçu. Önce ben buldum onu. Bak kuş geliyor. Kimse benim mantarımı benden alamaz. Tabii. İşte karşınızda dünyanın en lezzetli mantarı.
0: Hiç lezzetli görünmüyor.
1: İşte bile. O kadar lezzetli ki çiğ bile yenir. Bakın.
2: Dayıcığım, istersen önce annemlere bir soralım. Zehirli olabilir.
3: Bence Gümbele seni uyarmaya çalışıyor.
1: O beni kıskanıyor. Gümbele benden iyi bilecek değil ya. Tadı biraz değişikmiş ama yine de en lezzetli mantar bu. Benim mantarım.
3: Of dayı ya, başımıza iş açacaksın.
1: Başım dönüyor.
2: Kesin zehirlendi. Vakit kaybetmeden kamp alanına gidelim. Mantarı fırında yapınca çok güzel olur.
1: Kurtar beni abla.
5: Mantar yedi değil mi?
6: Böyle olacağı belliydi. Bir kere de söz dinle be çocuk.
2: İnşallah tehlikeli bir tür değildir. Yoksa hemen hastaneye yetiştirmemiz gerekir. Hangi mantardan yedi?
1: İşte bu abla. Bu mantar beni zehirledi. Karnım çok acıyor.
5: Çok zararlı değil.
2: Neyse ki az zararlı bir tür bu. Hastaneye gitmemiz

0: Oh, ay.
1: Hadi uzan, biraz dinlen.
2: Ne yapıyorsun dayı?
3: Dünyayı kurtaracağım yeğenim.
2: Uzaylılar dünyayı mı istila ediyor? Benim niye haberim yok?
3: Hayır yeğenim ya. Düşmanımız uzaylılardan daha tehlikeli. Tabii.
2: Allah Allah. Kim peki?
3: Tabii ki de mantarlar.
2: Of dayı ya. Ben de ciddi bir şey sandım. Mantarları yiyoruz. Niye bize düşman olsunlar? Çok da lezzetliler.
3: Biz onları yiyoruz. Onlar da bizi içten yiyorlar. Mantarların kökünü kurutmazsak insanlığın sonu gelecek. Tabii. Al sana. Dünyayı yok etmek ha. Görürsün sen. Sizi yok edeceğim. Bir daha Zeki'nin şey yani insanların karnını ağrıtamayacaksınız. Görürsünüz gününüzü.
2: Dayımın hastalığı geçmedi galiba. Dede yetişin.
4: Ne oldu? Uzaylılar mı dünyayı istila etti?
2: Bilmem. Bakın varsa öyle bir şey benden saklamayın. Bilmek istiyorum.
4: Şaka şaka. Ha? Seni bu kadar heyecanlandıran şey ancak uzaylıların istilası olur dedim.
2: Yok yok. Dayıma bir şeyler oldu. Ha? Ormandaki tüm mantarları yok etmeye çalışıyor. Ne? Dünyayı mantar istilasından kurtarıyormuş.
4: Ah şaşkın çocuk. Çağır da gelsin hemen.
3: Madalya vermenize gerek yok babacığım. Ben sadece vazifemi yaptım.
4: Ne vazifesi oğlum? Senin vazifen dünyayı yok etmek mi?
3: Kurtarmak.
4: Dünyanın dengesini bozarak mı kurtaracaksın?
3: Ne alaka baba ya? İşe yaramaz ve zararlı mantarlardan kurtarıyorum dünyayı.
5: Olur mu Zekicim? Mantarların faydaları saymakla bitmez.
3: Aman abla ya. Neymiş? Say.
5: Sen ekmek seviyor musun?
3: Tabii çok severim.
6: Maya da bir mantar türüdür. Ekmeği mayayla yaparız.
4: En sevdiğim yemekler arasında mantarlı bir sürü yemek vardır.
5: Bazı mantar türlerinden ağrı kesici ilaçlar yapılır.
7: Hatta bilim insanları ağaçların mantarları kullanarak birbirleriyle haberleştiklerini bile bulmuşlardır.
3: Tamam o zaman zehirli olanları yok edeyim sadece.
4: Bak Zeki, Allah bu dünyada hiçbir şeyi boşuna yaratmaz. Onlar da kainatın dengesi için gerekli canlılardır.
3: Özür dilerim o zaman.

Birisi çok feci. Kıvranır durursunuz. Benden gibi, ben gibi. Allah mantar yaratmış bin bir türlü faydayla. Kurmuş dengeyi dünyaya. Siz bozmayın, bozmayın.

0: Kültür Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.

0: Evet, Abidin Yılmaz. Yeni navigasyon cihazın hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim Abidin Beyciğim.
0: Navigasyonu mutlaka aracınızın ön göğsüne sabitleyiniz. Allah Allah. İstediğim yere sabitleyemiyor muyum?
2: Yok.
3: Hı? Allah, bismillah.
2: Korkma benim. Öyle istediğin yere sabitleyemezsin. Neresi deniyorsa oraya sabitle.
0: Tamam.
4: Sefa, ver şu haritayı bana.
5: Vermem, ben koptum.
6: Ne oluyor çocuklar?
4: Babam yeni navigasyon cihazı aldığı için artık haritaya ihtiyacı olmadığını söyledi. Ben de alabilir miyim diye sordum.
5: Babam da kim istiyorsa alsın dedi. Ben koptum.
6: Çocuklar, üzgünüm ama ikiniz de haritayı bana veriyorsunuz. Götürüp aracımızın torpido gözüne koyuyoruz. Hem hadi acele edin, yola çıkmamız lazım. Daha abide halanıza uğrayacağız.
5: Yaşasın, halama gideceğiz.
2: Hayırlı yolculuklar heybeli tiyatro. Hayırlısıyla yolculuğumuz nereye, rotayı nereye ayarlayayım?
4: Önce abide halama gideceğiz. Sonra da gösteri yapacağımız köye.
2: Komut anlaşılmadı.
5: Halama gideceğiz navigasyon. Halama.
2: Halam için rota oluşturuluyor.
0: Gerek yok canım. Ben yolu biliyorum.
2: Ya öyle mi? Uzun yolda sıkılıp sohbet etmek istersen hatırlatırım bu sözünü.
0: İstemem. Cihazla ne sohbet edeyim yahu? Şaşkın mıyım ben?
6: Hayatım, şu an cihazla tartıştığının farkında mısın?
0: Aa, sahi. Hanım, yoksa şaşkın mıyım ben ha?
4: Baba, abide halamın evinin bu

0: tarafta olduğuna emin misin?
1: 500 metre sonra sağa dönünüz.
2: Hala sağa dön diyor. Abidin, kapat şunu, kendimiz gidelim.
1: Aşk olsun yenge.
2: Yenge mi?
1: Hedefinize ulaştınız.
3: Ha? Vallahi ne oldu usta, neden durdun, neden?
4: Hedefinize ulaştınız dedi.
2: Ha? Ama abidenin evi burada değil ki.
4: Buralar gelişmekte olan yerler hanım. Belki de değişmiştir, biz görmeyelim. Hadi inelim.
0: Baba, yanlış geldik sanırım. Baksana, burada yalnızca teknoloji market var.
1: Tamam işte, halam içeride.
3: Nasıl yani navigasyon, nasıl?
1: Yahu benim halamlar, amcamlar hepsi burada işte. Girin görürsünüz.
0: Biz kendi halamıza gitmek istemiştik.
1: Hay Allah, halam deyince ben kendi halam sandım. Neyse, hazır gelmişken içeri götürün de halamın bir elini öpüvereyim bari.
2: Olmaz, yeterince vakit kaybettik zaten.
1: Sizinki hala da benimki sopa mı? Gelmişken görüvereyim.
4: Çocuk haklı hanım. Dur, 2 dakika görüşsünler.
2: Hasbinallah. Ah Abidin, şu navigasyonu dinlemeyi bırakmadım bir türlü. Yine yanlış yere getirdi bizi.
0: Böyle giderse halamı göremeden gösteriye gitmek zorunda kalacağız. Anne bak, ne güzel düt düt. Anne bak, çocuk kamyonete düt düt dedi.
2: Sen de küçükken bütün arabalara öyle derdin oğlum, unuttun mu?
0: Kamyonetimizin adı düt düt olsun mu anne?
2: Harika fikir.

0: Baba çok acıktım. Bir yerde dursak da biraz atıştırsak olur mu?
1: Hah, size güzel bir piknik alanı tarif edeyim de yengemin de gönlü olsun.
2: İstemez. Bir köşede durur yeriz.
1: Aşk olsun yenge. Size karşı mahcubum. Bırak da güzel bir yere götürüp jest yapayım. Hatamı telafi edeyim be yenge.
0: Anne götürsün.
3: Hanım, gördün mü? Hatasını telafi etmek istiyor çocuk. Gönlü olsun.
2: La havle. İyi peki.
0: Yaş yaşasın.
3: Hadi tarif et de gidelim ha.
4: Usta, gösteri yapacağımız köyden çok uzaklaştı.
1: Şşt, sen karışma. Önce piknik alanına gidelim. Sonra köye götüreceğim ben sizi.
0: Daha gidecek miyiz? Çok acıktım.
1: Ama mızmızlandınız yahu. Az kaldı diyorum.
2: Ay bir de trip atıyor. Ya sabır.
1: Hedefinize ulaştınız.
4: Ha? Hani nerede hedefimiz?
0: Ha? Her taraf dağ taş.
1: Beğenmediyseniz başka yere götüreyim.
2: İstemez, çok acıktık. Yiyi veririz şuracıkta.
1: İyi be, size de iyilik yaramıyor.
0: Of, kurt gibi acıktım.
4: Aman diyeyim, kurt sesi mi o?
3: Yok kaplan, burada kurdun ne işi var garip?
1: Merve, kurt gibi acıkmış ya, midesinden geliyordur bu ses.
3: Bak, ne güzel espri de yapıyor.
2: Aman, gerçekten de kurt sesi bu.
3: Yok aslan. Hanım, burada kurt ne arar?
0: İşte orada, kaçın.
2: Ha? Ay.

0: Gül gibi sandviçim kurtlara yem oldu.
1: Fena mı? Nasiplendi garipler.
2: Sus yahu. Ne bilmiş cihazmışsın. Bir de bilmiş bilmiş konuşuyor.
1: Oho yenge, sana da ne desek kızıyorsun.
2: Deme, bana bir şey deme. Hele yenge hiç deme.
3: Usta, gösteri yapacağımız köy sol tarafta kaldı. İleriden sola döneceğiz, sola.
1: Sol olur mu? Düz gideceğiz.
4: Hay Allah, navigasyon düz diyor, garip sol diyor. Ne yapacağız?
5: Sola döneceğiz.
2: Abidin, torpidoya koyduğum haritadan adrese bakıyoruz ve bir an evvel köye gidiyoruz.
4: Ama o kadar para...
2: Abidin.
4: Tamam hayatım.

0: Lütfen sola dönünüz.
1: Yahu köye geldik. Hala ne solundan bahsediyorsun?
0: Hadi be abidin. Çok canım çekti. Bir dönüver sola. Olduğun yerde.
2: Tövbe tövbe.
3: Usta baksana. Seyirci çoktan gelmiş bile.
2: Ne yapacağız? Karnımız aç. Çocuklar uyudu bile. Nasıl oynayacağız oyunu?
1: Sen merak etme hanım. Garip, gel benimle.

0: Ay, Mayala.
1: Ey ahali, bu gece bizi mazur görün. Yarın akşam sizlere güzel bir tiyatro sergileyeceğiz. Bütün gün beklemenize karşı bir

0: Allah'tan köylüler anlayışla karşıladılar.
1: Eh hadi gidip kalacak bir yer bulalım da yatıp dinlenelim bari.
2: Gelirken köy misafirhanesini görmüştüm ben. Sağ taraftan gideceğiz usta.
3: Ya hiç sağ taraftan olur mu? Düz gideceksin, düz.
4: Sen sus artık, sus.
0: Oh be, sonunda. Aslan babam.
1: Demek ki neymiş Abidin? Teknolojiye güvenip de haritaya bakmamak doğru değilmiş.
4: Evet hanım. Hep ne diyoruz? Teknoloji faydalı şey ama doğru kullanırsan bir daha tedbiri elden bırakmam.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel

güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Vidaları taktınız mı?
1: Birkaç tane kaldı, bitiyor. Çok da sıkmadık ama. Ne de olsa geri sökeceğiz.
0: Niyeymiş o?
1: Çalışmayacak çünkü.
0: Benim lambaya ampul takma aletime karşı nazik olun.
2: O işini çok güzel yapar. Yeter ki ona sevgiyle yaklaşın.
0: Bakın size ne aldım.
3: Ne aldın?
0: Enginar.
1: Oo, bayılırım enginara.
0: Yanına da salata yaparız.
3: Ha? Dayı ne yapıyorsun?
0: Ne oldu ya? Ne yaptım?
3: Suyu kapat, suyu.
0: Aman ya. Ben de bir şey oldu sandım. Al, kapattım da. Niye kapatıyorum ki?
3: Suyu israf etmemeliyiz dayı.
0: Doğru söylüyorsun yeğenim. Yıkamayayım o zaman.
4: Dayıcığım, tabii ki yıkayacaksın. Ama az suyla. Zaten barajlardaki su oranları düşük. Biz de israf edersek hiç su bulamayız.
1: Yoksa kuraklık olur.
0: Saçma. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Gerekirse onları kullanırız. Tabii. Ha?
4: Dayıcığım, hiç deniz suyu içmeyi denedin mi?
0: Aslında denemiştim.
2: Su! Su!
5: Tadı çok kötü.
3: O zaman suyumuzun kıymetini bilelim.
1: Suya her yerde ihtiyacımız var dayı. Banyo yaparken, çamaşır, bulaşık yıkarken, yemek yaparken.
4: İşte bu yüzden su kullanırken tasarruf etmeliyiz.
0: Hayır, tasarruf etmek yetmez. Su kullanmayı tamamen bırakacak bir icat lazım bize. Tabii.
1: Dayıcığım, tasarruf etsek de icatla falan hiç uğraşmasak olmaz mı?
0: Olmaz. Dünyayı kuraklıktan kurtarmama kimse engel olamaz. Ben zeki, dünyanın kurucusu, kuraklık bitirici. Tabii.
3: Nasıl kurtaracaksın dünyayı?
0: Onu bilmiyorum. Düşünmem lazım. Buldum.
1: Yandık abla. Zırhlarımızı giyelim hemen.
4: Yok yok, acele etme. İcadı denerken kaçsak yeter.
3: Ne buldun dayı?
0: Dünyayı kurtaracak icadı buldum. Tabii.
1: Neymiş peki?
0: Bu evde en çok su harcayan nedir?
3: Sensin dayı.
0: Doğru. Ama ben kimdir demedim. Nedir dedim. Makine olarak yani.
1: Bilemedik. Sen söyle.
0: Çamaşır makinesi. Tabii.
4: Dayıcım, aslında çamaşır ve bulaşık makineleri su tasarrufu yaparlar.
1: Elde yıkasak daha çok su gider.
0: Çok bilmiş yeğenlerin olması ne sormuş. Bir şeyde haklısın dayıcım deseler ne olur sanki. Tamam. Çamaşır makinesi tasarruftu. Ama benim icadım hiç su kullanmayacak. Tabii.
3: Su kullanmadan temizlik olur mu?
0: İşte dünyayı değiştirecek fikir de bu. Susuz temizlik.
1: Yazık çamaşırlara.
0: Önce çamaşırlar, sonra bulaşıklar. Her şeyi bu icadımla temizleyeceğiz.
4: Eyvah. Bulaşıklara da yazık oldu.
0: Hatta ileride insanlar her şeyi benim icadımla temizleyecekler.
3: İnsanlığın da sonu geldi.
4: Dayıcığım, vaz mı geçsek bu sevdadan?
0: Olmaz. Dünyayı kurtarmamız lazım.
1: Peki ya dünya kurtarılmak istemiyorsa?
0: Azaf, çok iş. Hadi bakalım, bana metal levhalar getirin. Şimdi bunları kaynak yapalım. Metal kutu. Şimdi de taşan. Demir tel. Kablo. Püskürtücüyü şuraya takalım. Motoru da buraya ekleyelim. Bunu da yaptık mı? Tamamdır. İşte bu. İnsanın bütün sorunlarını çözecek olan icat.
1: Ya da tüm sorunlarımızı başlatacak olan icat.
4: Ah, Allah yardımcımız olsun.
3: Bu çamaşır makinesine benziyor.
0: Hadi bakalım, bana bir elbise getirin. Zeki maşını deneyelim.
3: Adı Zeki maşın mı?
0: Evet. Zeki'nin zekisi, çamaşırın maşını. Daha iyice değil mi?
3: Ben böyle isim bulunca olmaz diyorum. olsun ama.
0: Onlar olmuyordu. Bu oluyor. Ne? Bu zaten tertemiz.
4: Hayır dayıcığım, bak küçük bir leke var. Önce bunu temizlesin. Sonra başka lekeleri de deneriz.
0: Olmaz küçük hanım. Bunu icadıma hakaret sayarım. İzleyin şimdi. Benim icadım en inatçı lekeleri bile kolayca çıkarır. Tabii.
1: Ne gibi lekeler mesela?
0: Ne bileyim, en zor çıkanlar neyse işte onlar.
1: Ketçap?
0: Tabii ki.
1: Buyur dayı.
4: Peki ya kahve lekesi?
0: Tabii.
4: Buyur dayıcığım.
0: Bu biraz fazla olmadı mı?
1: Ne oldu? Yoksa icadın kahve lekesini çıkaramaz mı?
0: Ne demek canım? Çıkarır tabii.
3: Peki ya reçel lekesi? Ben hep reçel döküyorum elbiselerime.
0: Yavuzcuğum, şimdi deney için reçelleri israf etmesek mi?
1: Ne o dayıcığım? Reçel lekesini çıkaramaz mı yoksa?
0: Tabii ki çıkarır. Dünyanın tüm lekeleri de gelse tertemiz yapar benim icadım. Tabii.
4: Hadi bakalım görelim şu icadın marifetlerini.
0: Ne oluyor ya?
4: Kendimizi koruyoruz. Sen devam et dayıcığım.
0: Hayret bir şey ya. Gören de şimdiye kadar başlarına bir şey geldi sanır ha.
4: Neyse, korkacak bir şey yokmuş.
0: Deterjan yetmedi demek ki. Çamaşır suyu eklememiz lazım.
4: Çamaşır suyu mu? Emin misin dayıcığım?
0: Tabii. Harika. Bakın, lekeden eser kalmadı.
4: Dayı, kırmızı elbiseyi bembeyaz yaptın. Çamaşır suyu kullanmamalıydın.
1: Gitti güzelim tişört.
0: Öyle demeyin çocuklar. Ne güzel bembeyaz tişörtüm oldu deyin ya.
1: Sağ ol dayıcığım. Biz renkli elbiselerimizden memnunuz.
3: Gidelim de çamaşır makinesinde yıkayalım elbiselerimizi.
4: Suyu tasarruflu kullanarak temizleyen şu makinede.
0: Siz kaybedersiniz. Elbiselerini hem beyazlatmak hem de temizlemek isteyen binlerce insan vardır. Ben de onlara satarım icadımı. Tabii.

0: Murat, hiç sesin soluğun çıkmıyor.
1: Medine'den ayrılmak çok zormuş baba. Bir taraftan peygamberimizden ayrıldığım için üzgün hissediyorum. Diğer yandan Kabe'ye gittiğimiz için çok mutluyum.
0: Ne güzel anlattın duygularını canım oğlum. Ben de senin gibi hissediyorum.
1: 10 gün göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Mescid-i Nebevi, Kuba Mescidi, Uhud, Mescid-i Kıbleteyn. Medine'de unutamayacağım yerler.
0: Muhteşem anılar yaşadık. Kuba Mescidi'nde Seher teyzeyi kafilesine yetiştirmeye çalışmıştık ya hani.
1: Sefer dede de Kıbleteyn Mescidi'nde kıbleyi şaşırmıştı.
0: Arıları da unutma.
1: Bu geceki Uhud ziyaretimiz de güzeldi. Uhud şehitliği, Okçular Tepesi, Uhud Dağı çok etkileyiciydi.
0: Peygamberimiz çok severmiş Uhud'u.
1: Ben de dedeme ve anneme Uhud'dan hediye aldım. Onlar da Uhud'u çok severler. Sana da yem aldım ya Zemzem.
0: İşte Kabe yolculuğumuz bu yol ayrımında başlıyor oğlum.
1: Yaşasın! İhrama gireceğiz.
0: Bu yolculuğu bizim için kolaylaştır Allah'ım.
1: Amin. Herkes bembeyaz giyinmiş.
0: Zulhuleyfe Mescidi, Medine'den Mekke'ye yolculuk yapanların mikat sınırı oğlum. Bu noktadan sonra Kabe'yi ziyaret etmek isteyenler ihram giyer. Sen zaten ihram konusunda tecrübeli sayılırsın. Kolaylıkla yaparsın evelallah.
1: Doğru ya, vaktiyle ihram provası yapmıştım.
0: Murat, ihramları bulamıyorum.
1: Nasıl olur? Buradaydı.
0: Yok işte oğlum, her yeri didik didik ettim. Bir dakika, sen dün Uhud'da bagajı açmış mıydın?
1: Evet, aldığım hediyelikleri bagaja koydum. Olamaz, galiba ihramlar Uhud'da kaldı.
0: Bu hiç iyi olmadı işte.
1: Özür dilerim baba.
0: Tamam, sıkma canını, bir çözüm düşüneceğim. Seni neşelendirmeye çalışıyor.
1: Farkındayım. Ne yapacağız şimdi baba? İhram satan dükkanlar da kapalıymış bugün.
0: Birinin açılmasını bekleyeceğiz.
1: Of! Hepsi benim.

0: Benim hatam.
1: Üzülme, olan oldu artık.
2: Selamun aleyküm hacım.
1: Aleyküm selam. İnşallah hacı olmak nasip olsun.
2: Amin. Ama bunun için ihrama girmek gerek değil mi?
0: Bizim ihramlar kayboldu abi.
2: Geçmiş olsun. Bu arada ben Serkan.
1: Ben de Abdullah.
0: Ben de Murat.
2: Çok memnun oldum. Bir saniye bekleteceğim sizi. Ben de iki kişilik ihram var. Dün gece bir çocuk bu torbayı Uhud'da unuttu.
0: Aa, bu bizim ihramlar.
1: Nasıl buldun bunları kardeş?
2: Hemen anlatıyorum. Dün gece ben de Uhud'daydım. Murat'ın ihramları unuttuğunu gördüm. İhramları vermek için arkanızdan koştum fakat yetişemedim. O sırada benim motorum fırtınanın da çalışmayacağı tuttu. Kısacası akşam getiremedim.
0: Sen de bizim gibi aksilikler yaşamışsın Serkan abi.
1: Peki bizi nasıl buldun?
2: Zülhuleyfe Mescidi son durak. Burada olacağınızı tahmin etmek zor değil.
1: Doğru tabii. Allah razı olsun.
0: Teşekkür ederiz.
2: Ne demek? Cümlemizden.

0: Hani ihramlıyken koku sürmek yasaktı?
1: İhramlarımızı giydik ama henüz ihram için niyet etmedik Murat'cığım.
0: Doğru ya. Şimdi niyet mi edelim?
2: Önce içeri girip iki rekat namaz kılalım, sonra niyet edeceğiz.
1: Hadi mescide. Allah'ım, senin rızanı kazanmak için umre yapmaya niyet ettik. Bu ibadeti bizim için kolaylaştır ve kabul eyle. Amin.
0: Amin. Baba, az önce biz neden umre için niyet ettik? Hac için niyet etmemiz gerekmez miydi?
2: Hac vaktinden önce gittiğimiz için önce umre yapacağız. Hac zamanı gelince de hacca niyet ederek ihram giyeceğiz.
0: Güzel. İki ibadet bir arada. Hem umre hem de hac. Oo Zemzemcim, bakıyorum da sürat motorunda keyfine diyecek yok. Havalım benim. Peki şu an yapmamız gereken görev var mıydı?
1: Kabe'yi görene kadar lebbek duasını okumamız gerekiyor.
0: Aa evet, burada da yazıyor. Hacı adayları yolculuk sırasında dua ve tekbir getirmeli. Bol bol lebbek duası okumalıdırlar.
1: Hep birlikte okuyalım mı?
0: Okuyalım.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek.
1: İkindi namazı için bir yerde mola verelim Abdullah.
2: İleride içinde mescid olan bir hurma bahçesi olacaktı. Orada durabiliriz.
0: Babamın hacca ikinci gelişi Serkan abi. O yüzden buraları iyi biliyor.
1: Ne güzel. Benim ilk gidişim.
2: Allah tekrar tekrar gitmeyi nasip etsin inşallah. O da nesi?
0: Aa, bir maymun. Çok sevimli. Şuna bakın.
2: Oğlum dikkat et. Annesi buralardaysa ona dokunmandan hoşlanmayabilir.
1: Korkmuş gözüküyor. Kaybolmuş galiba.
0: Baba, annesini bulalım mı?
2: Başka çaremiz yok. Bu yavrucağızı yol ortasında bırakamayız.
0: Yaşa baba. Ben bakarım bu miniciye. Tatlı şey seni. Gel bana. Sana da bakarım Zemzem. Can kuşum benim.
1: Burada maymun yok.
2: Burada da.
1: Bence ileriye doğru gidip bakalım.
2: Olur, gidelim.
0: Maymuncuk çok acıkmış Zemzem. Senin yemini de şuracığa koyayım. Bitti mi? Yine mi? Başka muz kalmamış ama. Baba, maymuncuk doymuyor. Zemzem'in de yemi bitti.
2: İki yavruya yetişmek zor mu oldu?
0: Hem de çok. Bir an önce annesini bulmalıyız. Keyfi yerine geldi. Nereye?
2: Bizim de peşinden gelmemizi istiyor.
1: Bana da öyle geldi.
0: Gidelim.

0: zaman?
1: Oğlum yavaş, düşmeyesin.
0: Miniciye yetişmeliyim.
1: Koş Serkan, biz de onlara yetişmeliyiz.
0: Nereye geldik böyle?
1: Burası az önce size bahsettiğim hurma bahçesi.
2: Çok güzel bir bahçeymiş. Her yerden şırıl şırıl sular akıyor.

0: İşte anne maymun da geliyor.
1: Annesi olduğu nereden belli?
0: Çünkü endişeli ve kızgın görünüyor. Anneler yavrularını kaybedince böyle görünürler.
1: Sanırım bu konuda tecrübelisin.
0: Biraz.
2: Ne konuşuyorlar sizce Sayın Murat Hocam?
0: Merak etmeyin, olay tatlıya bağlandı.
1: Sen bu işi biliyorsun delikanlı.
0: Çocukların bilip de büyüklerin bilmediği daha neler var Serkan abi?
1: Harikasın Murat.
0: Seni özleyeceğim minicik. Bir daha habersiz annenin yanından ayrılma, tamam mı? Kendinize iyi bakın.
2: Bir mutlu son daha.
1: Maymunlar için evet. Peki bizim mutlu sonumuz ne olacak?
2: Onun için biraz daha yolumuz var sanırım.
0: Sıra bizde. Sana geliyoruz canım Kabe'm.
2: İşte geldik.
0: İnanamıyorum baba. Kavuştuk sonunda.
2: Elhamdülillah. Henüz içerideki muhteşem atmosferi görmediniz.
1: Sen bize öncülük etsen Abdullah. Ne de olsa bu ikinci gelişin.
2: Tabii. Önce lebbeyk duasını okuyarak başımız önümüzde içeri gireceğiz. Kabe'yi ilk kez yakından görmenizi istiyorum. Bu nedenle sizi Kabe'nin tam karşısına götüreceğim. Onu ilk gördüğünüzde kalbinizden geçen en güzel duaları Allah'a gönderin. Beni takip edin.

0: şerikele kelebek innel hamde ben ni'mete leke vel mülk la şerikelek.
1: Allahu Ekber. Başınızı kaldırabilirsiniz. Kâbe tam karşınızda.
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda kavuşturdun.
0: Aman ya Rabbim, muhteşem. Allah'ım sen davet ettin, ben de Kâbe'ne geldim. Bu kadar muhteşem bir ortamla karşılaşacağımı hayal etmemiştim. Tıpkı beyaz kelebekler gibi Kâbe'nin etrafındaki Müslümanlar. Onlardan biri olduğum için çok mutluyum. Canım Kâbe'm, işte kavuştum sana. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım.

0: Dedikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dumanın son görüşümüz olabilir dedi.
1: Kediler yakınlıktan memnuniyet duyarlar evlat. Bence duman halinden memnun.
2: Usta durursan daha çabuk kurtulursun benden. Aferin duman. Laftan anlıyorsun.
0: Ay,
2: harika. Artık sen de bizim ailedensin duman. Rica ederim. Yemeğe geç kalma sakın.
0: Selamun aleyküm Cemre.
2: Ve aleyküm selam.
1: Çok yorgun görünüyorsun Cimcime.
2: Of, hem de nasıl. Evcil hayvan sahibi olmak ne zormuş.
0: Evcil hayvan mı? Ama biz bunları konuştuk Cemre. Duman'a bahçemizde bakacağız.
2: Biliyorum abi, kedi evi yapacağız ya. Duman da evcil olacak böylelikle.
1: Hay yaşa Cimcime.
2: Hadi hemen başlayalım. Duman'ın yatma saatini yetiştirelim.
1: Al bakalım evlat. Bu su terazisi sana emanet.
0: Ama bu senin babandan kalma değil miydi? Çok kıymetli dedem, bunu alamam.
1: Alacaksın. Gözün gibi de bakacaksın. Emanete sahip çıkmak çok önemlidir evlat. Bunu sakın unutma.
0: Tabii dedem, bakarım. Gözüm gibi bakarım.
2: Çelebi gözüne çok mu iyi bakıyor?
1: Herkes gözünü sakınır evlat. Fiziki bir tehlike olduğunda önce gözlerimizi koruruz.
2: O zaman ben de Duman'a gözüm gibi bakacağım.
1: Aferin Cimcime. Durmayın, işe koyulun. Duman'ın yatma saatine yetişecek bu ev.
0: Bunu da koyalım. Kulübe bitince boyayacaksın ya Cemre. Planı boyamana gerek yok.
2: Tabii. Prenses boyun da çirkin olsun değil mi?
0: Tamam canımın içi. Nasıl istersen.
1: Hadi Allah işinizi rast getirsin.
2: Amin.
0: Sağ ol dede.
2: Ne getirecekmiş? Rast getirsin dedi. O ne? Çikolata mı? Ay, gofret mi yoksa? Şeker olmasın ama. Çok yedim bugün, çikolata olsun. Rast çikolataları. Çocuklarınızı almayı ikmal etmeyin.
0: İkmal değil.

0: ايه مال؟
1: Çocuklarınızı almayı ihmal etmeyin.
0: Ya Cemre bir dur Allah aşkına. Gülmekten çizemiyorum.
1: Kedilere ev yapanlara kesin alın ama kesin.
0: Çok güzel oldu.

0: Sabret.
1: Ya, tutkal mıyım ben?
0: Cemre!
1: Tutkal oldum. Yaşasın! Ellerim kınalandı, hey!
2: Ben siz bir kutlama yapıyorsunuz keratalar.
0: Yok dedem, Cemre'nin elleri kırmızıya boyandı da onu kutluyor.
1: Bak dede, ellerim kınalı, ellerim kınalı. Ama senin ellerinde hiçbir şey yok dede.
2: Kına senin gibi şirin kızlara yakışır, cimcime.
1: Onu sormuyorum, şey diyorum, şey getirecektin ya.
2: Ne getirecektim? Hay Allah!
1: Rast getirecektin hani.
2: Aa, Allah iyiliğini versin cimcime.
0: Çikolata getireceksin sandı.
2: Getirdim zaten. Çikolatasız kutlama mı olur?
1: Ya gülmesene abi, rast getirdi işte.
2: Maşallah, maşallah. Ne güzel olmuş kulübeniz. Güzel ve hepsinden önemlisi...
1: Renkli.
2: Kulübenin renkleri insanın gönlüne okşuyor. Cimcimenin zevki bu, belli. Ama asıl önemlisi kulübenin sağlam olması.
0: Çok şükür.
2: Emaneti teslim alayım. Su terazisini diyorum evlat. Onunla işim bitmedi mi?
0: Ha tabii, bitti dede. Çok işimize yaradı. Hemen bulup vereyim. Hay Allah, bulamıyorum.
2: Sakin ol evlat. Sen emanete sahip çıkarsın. İlla ki korunaklı bir yere kaldırmışsındır su terazisini.
1: Emanete sahip çıktın değil mi abi?
0: Sahip çıkamadım. Emanete sahip çıkamadım.
2: Dur bakalım evlat, telaşa gerek yok. Şöyle baştan alalım. Sen bu su terazisini kullandın mı?
0: Evet, kulübenin duvarlarını kontrol ettim.
2: Sonra?
0: Sonra kenara koydum ve çatıyı yapmaya başladım.
2: Evet.
0: Cemre bu arada teraziyi alıp ölçüm yapmış kendince. Duvarları düzelteyim derken kulübeyi yıktı.
2: Sonra ne oldu?
0: Bir daha yaptık kulübeyi. Bu defa Cemre almasın diye su terazisini verandada sakladım. Oh, çok şükür.
2: Bak gördün mü? Emanete sahip çıkmışsın.
1: Ben de dumana gözüm gibi bakıyorum dedi.
2: Aferin cimcime.
1: Bunu da doldurmam lazım. Evcil hayvanın mı var, derdin var? Hiç bitmez mi bu evin işi?
0: Emanet neden bu kadar önemli dede?
2: Emanet Arapça emin kelimesinden gelir. Emin ne demek bilir misin?
0: Elbette bilirim. Peygamberimizin lakabı değil miydi dede? Muhammedül Emin.
2: Ne demektir Muhammedül Emin?
0: Güvenilir Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem.
2: Aferin evlat. İşte emanette bir eşyayı veya kişiyi güvenilir birine geçici süreyle bırakmak demektir. Yani evlat, burada mühim olan güvenilip bırakılan şey değil, güvenilir olmaktır.
0: Ya.

0: Şimdi bir daha şükrettim emanete sahip çıktığıma.
1: Ecdat emanete çok kıymet verir, sahip çıkardı. Bu toprakla dalgalanan bayrağımız ülkemizin istikbali, bize emanet. Bu yüzden ne yapıyoruz?
0: Çok çalışıyoruz.
1: Eyvallah. Bir de eşya cinsinden bazı emanetler var ki ecdat onları da başının tacı yapmış.
0: Nasıl yani?
1: Altın, gümüş, zümrüt, yakut. Bildiğin en kıymetli ne varsa bu alemde gözümüzün nuru emanetleri onlarla sarıp sarmalamışlar evlat.
0: Bu gözümüzün nuru emanetler kutsal emanetler mi yoksa dede?
1: Elbette. Mukaddes emanetler.

0: çok heyecanlıyım dede.
1: Seni çok iyi anlıyorum. Ben de ilk gelişimde çok heyecanlanmıştım. Mukaddes Emanetler Dairesi'nin giriş kapısına geldik.
0: Çiniler de ne yakışmış buraya.
1: Sen bir de içeridekileri gör.
0: Göreyim dedem. Hadi bismillah.
1: Bismillah.
0: Vay, bu kılıçlar peygamberimizin mi gerçekten? Aa, o ok ve yay da var. Dede, bütün bu emanetler nasıl gelmiş İstanbul'a?
1: Bir kısmı Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethinden sonra İstanbul'a getirilmiştir. Mekke'de kalan diğer kutsal emanetler de Dünya Savaşı sırasında korumak için getirilmiştir.
0: Neyi yapmışlar dede? Hem emanete sahip çıkmışlar hem de bizim de görebileceğimiz bir yere getirmişler. Allah onlardan razı olsun.
1: Amin.
0: Hı? Ne güzel Kur'an okuyorlar dede. Tam zamanında gelmişiz.
1: Hırkayı Saadet Dairesi'nde kesintisiz Kur'an okunmaktadır evlat. Yüzyıllardan beri.
0: Ya! Peygamber Efendimiz'in hırkası nerede dede?
1: Peygamber Efendimiz'in hırkası burada. Şu muhafazanın içinde saklanıyor. Üzülme evlat. Fatih'teki Hırkayı Şerif Camii'nde Peygamberimizin bir hırkası daha var. Ramazan ayında ziyarete açılıyor. O zaman gideriz. Görürsün. Üzülme.
0: Üzülmüyorum dede. Yalnızca bir an o hırkanın yerinde olmak istedim. Peygamber Efendimiz'e sarılmış olmak için.
1: Hay yaşa evlat.

0: Selamun aleyküm voleybolcular.
1: Aleyküm selam Ali.
2: Aleyküm selam.
0: Benden yana gönderin de size ufak bir ders vereyim.
1: Allah Allah. Ne dersin Caner?
2: Derse hazırım ben.
0: İşte sayın seyirciler. Ali sahaya girince seviye değişti bile. Şu kontrole, şu tekniğe, şu kuvvete bakın. Allah! Ne oldu öyle?
2: Koş da yakalayalım. Ne oldusu mu var?
1: Dersimiz biraz erken bitti galiba bugün.

0: Öf be Ali, illa abartacaksın.
1: Kusura bakma ya, bir an güven geldi oynarken.
0: Neyse canım, sorun değil. Sizin Arif Baba ile bahçe işi iptal mi oldu?
1: Ona pazar günü gideceğiz.
0: Bugün pazar.
1: Ha?
0: Tabii canım, buraları da ben toparlarım. Ben yıktım ya.
1: Beni de yanına aldığın için Allah senden razı olsun Arif Baba.
2: Eyvallah Haliciğim. Sen bu bahçe işini iyice sevdin. Gerçi bugün bir an gelmeyeceksin sandım ama.
1: Sevmek ne kelime? Bayılıyorum. Bugün ufak bir karışıklık oldu da.
2: Neyse, buradasın şimdi. Geç olsun, güç olmasın. Bugün bahçede senden başka bir şey yapmanı isteyeceğim.
1: Hayırdır inşallah.
2: Dur bakalım. Şuraya koymuş olacaktım. Sen bunu bir tutuver. Sonra şunu da al. Şunu da. Nereye koydum? Şunu da bir al. Hay Allah, en dibe koymuşum. Ne yapıyorsun Ali orada?
1: Bir bakayım dedim, bu açıdan nasıl görünüyor.
2: Hadi gel de yeni bulmacana bak. Hı?

Bunlar da ne böyle? Bunun bir mantığı olsa gerek. Bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi. Bunda da fidenin ağaç oluşu var. Aa, bu da tamam. Ama sonuncu tamamlanmamış. Anlaşılan bu başağın öyküsünü araştırmam isteniyor. Ne olur ki başağa?

0: İşte takip etmem gereken şey bu başaklar olsa gerek.
1: Evet.
0: Arif baba! Arif baba!
1: Ne?
0: Biraz yardıma ihtiyacım var da.
1: Bunca yıldır bahçelere giderim. Birçok tuhaf olaya tanık oldum ama böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyorum. Bakıyorum araştırmalara başlamışsın.
0: Evet, yani bitkiler izin verirse daha rahat edeceğim de.
2: Sonunda gelebildin oğlum. Ne oldu orada?
0: Ayrık otlarıyla ufak bir sorun yaşadım da.
2: Sağlık olsun. Arada olur öyle. Benim adım Nimet.
0: Ben Ali. Buğdaylar için gelmiştim. Yani buğdaylara toplandıktan sonra ne oluyor onu merak ediyorum. Anlatabilir misiniz?
2: Daha iyisini de yapabilirim. Gösterebilirim. Ne dersin?
0: Allah razı olsun derim.
2: Hadi gel de başakları toplamama yardım et o zaman. Başaklar altın sarısı renklerini aldılar mı toplanmaya hazır demektir. Tamamen kurumuş olmaları gereklidir.
0: Daha büyük tarlalarda bu işi 1000 kişi falan mı yapıyor?
2: Normalde bu işleri biçer döverlerle yaparlar oğlum. Biz şimdi kendimize kadar topladık. Sen gör diye.
0: Neyi?
2: Sakin ol oğlum. Tarım sabır işidir. Taşı bakalım. İşte buğdayı bu aletle ufalayacağız.
0: Alet mi? Bu taştan mı bahsediyorsunuz?
2: Taş deyip geçme. Medeniyetin yapı taşlarından biri bu. Dök bakalım topladıklarımızı.
0: Ne yapıyoruz şu an?
2: Ben keyfime bakıyorum. Sen başakları döverek un ufak hale getiriyorsun. Hadi bakalım. Allah çalışanları sever. Maşallah çocuk. Elinden de her iş geliyormuş.
0: Bu bana bir yerden tanıdık geliyor ama.
2: Bakkaldan, marketten tanıdık geliyordur oğlum. Un bu. Şimdi bunu maya ile karıştırıp içine de tuz ve su katacağız.
0: O ne zaman olacak?
2: O zaman gelince görürsün.

0: İşte bu kadar.
1: Bu kadar mı? Ama bu ne ki? Hamur. Ne hamuru?
0: İşte bulmacanın son parçası bu yavrum. Bu hamuru ne yapmalıyız sence?

0: Şey, pişirmeli miyiz acaba?
1: Aferin oğlum. İşte bu hamuru pişirdiğin zaman en baştaki sorunun cevabını bulacaksın.
0: Sorum neydi? Onu bile unuttum bu yoğun günden sonra.
1: Hadi gel de Arif babanın işleri bitmiş mi ona bakalım.
2: Demek bulmacayı çözdün ha?
0: Daha değil Arif baba. Allah'ın izniyle bu hamuru pişirince öğreneceğim.

0: ekmek bu. Yani bulmacanın cevabı ekmek mi Arif baba? Pek senin tarzın bir kelime değil ama.
1: Bir nevi öyle ama tam olarak değil.
2: Buğday ve benzeri insan yaşamı için değerli olan yiyecek içecekler için bir kelime kullanırız.
0: Bir ipucuna daha ihtiyacım olacak.
2: İsim olarak da kullanılır bu kelime.
0: Ha? Aa, nimet mi? İşe bak, başından beri hep gözümün önündeymiş.
2: Allah'ın insanlara verdiği rızıktır nimet. Ama özellikle ekmektir.
1: Aynı zamanda manevi bir anlamı da vardır tabii. Bizim için değerli olan sevdiklerimiz, akrabalarımız, dostlarımız.
0: Siz de benim nimetlerimsiniz o zaman.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Emin'i gördünüz mü çocuklar?
1: Sabah buradaydı Hakkı Baba. Benim dükkanı temizledik beraber.
2: Öğlen de camideydi, halıları süpürüyordu.
0: Maşallah. Dün akşam da tesbihhaneyi düzenledi. Resmen elimiz ayağımız oldu bu çocuk.
1: Öyle. Çok yardımsever.
2: Çok da başarılı. Allah yokluğunu vermesin.
0: Amin. Gidip bakayım. Belki tesbihhanededir.
2: Ben de camiye geçeyim. İkindi yaklaşıyor.
1: Allah Allah. Kim ola ki bu?
2: Hayır olsun inşallah.
0: Aç bakalım. Belki önemlidir.
1: Alo, buyurun. Evet, benim. Evet, yanımda. Vereyim mi kendisine? Peki, dinliyorum. Hı-hı. Hı-hı. Nasıl yani? İyi mi durumu?
2: Ne olmuş?
1: Tamam, anladım. Hemen geliyoruz. Teşekkürler.
0: Ne olmuş Fatma? Bana baktın bir ara. Emine bir şey mi olmuş?
1: Emin iyi de Hacer teyze fenalaşmış Hakkı Baba. Komşunuz arıyor. Merak etme, durumu iyiymiş. Sadece biraz kötü hissetmiş. Dinleniyormuş şimdi.
2: Hakkı Baba, üzülme.
0: Ne? Nasıl yani?
1: Hakkı Baba, iyi misin?
2: Hadi Hakkı Baba, gidelim. Hey! Hakkı Baba? İyi, çok şükür. Sevindik Hakkı Baba.
0: Allah razı olsun Selim. Desteğinizi, duanızı esirgemediniz.
2: O nasıl laf Hakkı Baba? Mümin, müminin yardımına koşmalı elbette.
0: Eyvallah.
2: Peki sebebi neymiş Hakkı Baba?
0: Emin.
2: Emin mi? Nasıl yani?
0: Hacer'i dün akşam Emin'in annesi aramış. Köyde Emin'e ihtiyaç duyuyoruz. Tekrar köye yerleşsin gibi şeyler söylemiş.
2: Hadi ya. İyi de Emin'in eğitimi çok iyi gidiyordu. Çok da alışmıştı buralara.
0: O buralara, biz de ona alıştık Selim. Hele Hacer, Emin öz evladı olsa ancak bu kadar severdi.
2: Peki konuşsak?
0: Hacer bayağı bir dil dökmüş. Kabul etmemişler. Telefonu kapattıktan sonra fenalaşmış.
2: Belki onlara yeteri kadar iyi anlatamamıştır Emin'in durumunu.
0: Olabilir. Ama nasıl anlatılır bilmiyorum ki. Aklından bir şeyler geçiyor senin Selim.
2: Şu senin video kameran vardı ya. Duruyor mu o Hakkı Baba?
0: Duruyor. Neden sordun ki?
3: Merhaba. Kayıtta mı?
2: Kayıtta, kayıtta.
3: Çok iyi ya.
4: Hocam, hayırdır? Bu ne?
2: Gülümse bakalım Emin. Meşhur oluyorsun.

0: Evet Emin. Şimdi güzel bir tilavet alalım senden.
1: İyi de neden?
0: Şu külüstürü denemek istedim. Bakalım hala eskisi gibi güzel kayıt yapıyor mu?
1: Ne külüstürü hocam? Süper bir şey bu.
0: Kullanmak ister misin Harun?
1: İstemez miyim hocam?
0: Hadi bakalım Emin'in tilavetini sen çek.
1: Yaşasın! Biraz utandım. Hadi ama dostum, utanacak bir şey yok.
0: Aynen Emin. Beğenmezsen siler, yeniden çekeriz videoyu.
1: Peki madem. Oley be! Hadi başlayalım.

0: Hocam neden yapıyoruz bunu?
1: Güven bana.
0: Ya Emin, ne güzel işte. Bugünlerden güzel bir hatıra kalacak. Aman azlandın. Öyle değildi.
1: Hah, tamamdır. Başlayabiliriz.
0: Tamam hocam. Sen nasıl istersen öyle olsun.
2: Dur!
0: Ne oldu?
3: Ezana daha var Emin, ne yapıyorsun?
0: Hem de 3 dakika. Doğru ya. Heyecanlandım bir an.
3: Heyecanlanacak bir şey yok.
4: İstersen ben okuyayım.
0: Olur.
4: Şaka yapıyorum. Aramızda senden güzel okuyan mı var?
0: Estağfurullah.
1: Öyle öyle.
0: Allah razı olsun hocam.
1: Hadi bakalım Emin. Vakit tamam.
0: Peki.

0: Evet Emin, yaptığın işi anlat bakalım.
1: Tesbih tanelerini freze makinesiyle tek tek işledikten sonra gravür cihazıyla tanelerimizi, duraklarımızı ve imamemizi deleceğiz.
0: Bahsettiğin şeyleri bize gösterir misin?
1: Hay hay. İşte bahsettiğim tesbih ve durak taneleri bunlar. Bu da imame.
0: Peki daha sonra ne yapıyoruz?
1: Bundan sonrası bu taneleri ipe dizmek. Bakın burada hazır tesbihler de var.
0: Ellerine sağlık Emin ustam. Çok güzeller.
1: Sağ olun hocam. Hocam Allah razı olsun. Ama tüm bunların neden yaptığını hala anlamadım.
0: Seni meşhur ediyorum Emin. Fena mı?
1: He? Meşhur mu?
2: İleride ünlü biri olursan bizi unutma ha.
1: Bırak dalga geçmeyi Harun.
2: Evet değerli hayranlarım. Bana olan sevginize layık kalmaya çalışacağım. Alkışlarınız benim için gurur kaynağı. Turneye çıkmadan önce buradaki kıymetli dostlarıma teşekkür etmek isterim. Onların ismi... neyse unuttum gitti.
0: Yapmaz öyle şey.
1: Hocam estağfurullah. Hem ünlü olmak isteyen kim? Ben burada mutluyum.
2: İstemem yan cebime koy.
0: Neyse, ben gidip görüntüleri derleyeyim. Haydi selametle.
1: Neler oluyor inan anlamıyorum.
2: Ya ne olacak Allah aşkına? Selim hocayı duydun. Hatıra kalsın istiyor.
1: İyi de bir sürü insan var. Neden tek beni çekiyor?
2: Bu kısmı ilginçmiş, evet.
1: Hem görüntüleri derleyip ne yapacak?
2: Bak bu kısmı daha da ilginç.
1: Üstelik bugünlerde sadece Selim Hoca...

0: değil, herkes garip davranıyor.
1: Kim mesela?
0: Bu sabah Fatma ablaya yardım etmek istedim. Sen kendini yorma, ben hallederim dedi. Ne kadar ısrar etsem de kabul etmedi.
1: İlginç. Başka?
0: Hacer teyze de bugün bana sarılıp durdu.
1: Bunda bir şey yok.
0: Hakkı baba da sarılıp durdu ama.
1: Evet, varmış. Başka?
0: Zehra abla bugün medresedeki odaya gürültü yapmadan girdi.
1: Yok artık. Bak en ilginci buydu.
0: O da bir şey mi? Girdikten sonra da rahatsız etmedim inşallah dedi.
1: İnanmam. İnan dostum, söylediklerin hakkında bir fikrim yok. Ama iyi düşünmek lazım.
0: Öyle. Bakalım Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam hocam.
1: Selam hocam.
2: Ne kaynatıyorsunuz bakalım?
1: Kaynatmak mı?
2: Bu bir deyimdir Harun. Neler konuşuyorsunuz demek.
0: Beni neden kameraya aldığından ve herkesin bana neden iyi davrandığından bahsediyordum hocam.
2: Çok dikkatlisin.
1: Neler olduğunu söyleyecek misin hocam?
2: Hayır.
0: Hocam ya.
2: Oyalamayın beni. Namaz vakti yaklaşıyor. Haydi selametle. Geç kalmayın siz de.
1: Tamam hocam. Şimdi ben de merak ettim.
0: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Emin yavrum. Güzel kuzum benim. Elhamdülillah.
0: Neler oluyor Hacer teyze?
5: Gel Emin. Otur bakalım şöyle. Geçen gün annen Hacer'i aramış. Seni köye çağırıyorlardı. Hacer teyzen de buna çok üzülmüş.
0: Geçen gün o yüzden mi fenalaşmış?
5: Evet.
0: İyi de çağırmışlarsa gidip gelirdim. Neden üzüldü ki bu kadar?
2: Öyle değil Emin. Temelli çağırmış annen.
0: Temelli mi? Peki gidecek miyim?
5: Hayır. Senin burada güzel işler yaptığını onlara anlatmak için Selim sağ olsun oldukça çabaladı.
1: Ha, o videolar bunun içindi demek.
2: Evet, görüntüleri derleyip Emin'in anne babasına gönderdik.
0: Peki ne dediler?
6: Biz Emin'in orada bu kadar güzel şeyler başardığını bilmiyorduk. Madem öyle, orada kalması daha hayırlı dediler.
0: Hepinizi çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız.
5: Sen de Emin. İnan ki buraların sensiz tadı tuzu kalmazdı.
2: İyi ki kaldın.
7: Ben niye bu kadar duygusallaştım ya?

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Miş, buradaymış. Miş, ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: kimsenin eksiğiyle dalga geçme.
1: İlahi. Aman yahu. Ay aman aman aman yetmez.
2: Zikri ayıp.
1: Canım niye ayıp olsun?
3: Selamun aleyküm. Neşeniz daim olsun. Nedir sizi bu denli güldüren?
1: Yahu bizim renkli Recai yok mu?
3: Ne olmuş ona?
4: O bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
3: Allah iyiliğinizi versin arkadaşlar. Neymiş bu fıkra? Anlatın da ben de güleyim.
4: İşte temelin biri bir gün ebenek gubelek kem küm.
3: Hadi kalın selametle.
1: Yahu ne fıkrası? Fıkra anlatmadı ki Recai. Taktığı koskoca gözlüklere rağmen binanın camını göremeyip pat diye cama çarptı. Yahu pek bir komik değil mi? Dur gideyim de bunu telgrafın tellerindeki kuşlara anlatayım.
4: Sakın Zikri. Bu Recai'yi çok gücendirmez mi?
1: Niyeymiş?
4: Canım gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmek doğru bir şey değil de ondan.
1: Gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmiyorum ki. Gözlükle bile göremiyor oluşuna gülüyorum. Anlatayım da herkes gülsün.
4: Ne anlatacaksın Zikri?
1: Diyeceğim ki renkli Recai gözlükle bile göremeyip cama bodoslama.
4: Ay. Aman aman aman aman. İyi misin Zikri?
1: İyiyim, iyiyim Fikri. Allah'tan göre neden olmadı da. Yoksa kanatları olduğu halde uçmayı unutup yere düştü diye alay konusu olurdum maazallah.
4: Yok canım, ne diye alay konusu olasın? Hiçbir canlı kusursuz değil ki Zikri. Ama asıl ayıp olan nedir biliyor musun?
1: Nedir?
4: Başkalarının kusuruyla, eksiğiyle, yapamadığıyla dalga geçmek. Senin kanadın olduğu halde uçamayıp düşmen de, Recai'nin gözlüğü olduğu halde cama çarpması da normal. Beş parmağın beşi bir mi? Herkesin vardır farkları. Kusur noktan eksik görürsen, açık etme sakla onları.
1: Söz ver düştüğümü kimseye söylemeyeceğine.
4: Elbette söylemeyeceğim Zikri. Bu dalga geçinecek bir şey değil.
1: Peki o halde kimseye söylemeyeceğine göre biz biraz gülelim mi?
4: Gülelim.
1: Nasıl da düştüm ama değil mi?
3: Yine neye gülüyorsunuz?
4: Zikri'ye. Çok komik bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
1: Ya evet fıkra. Temelin biri bir gün...
0: Kimsenin eksiğiyle dalga geçme.

0: Seviyorum.
1: Puf. Geçmiş olsun. Ne oldu?
2: Geçmiş olsun Puf.
0: Çok teşekkür ederim. Sabah duş alıyordum, sabun yere düşmüş. Yerde ıslak olunca kayıp düştüm. Çok şükür bir şeyim yok.
1: İncilerim, ev kazalarına çok dikkat etmeliyiz.
3: Hayırlı günler öğretmen hanım. Hayırlı günler yavru balıklar.
2: Hayırlı günler yengeç.
1: Bu kez neler yapıyorsun yengeç?
3: Bu kez gönüllü bir iş yapıyorum. Mercan yanın en yaşlı balığı Tonton Nine epey yaşlandı. Onun evini tadilat yapıp temizleyeceğim.
1: Ne güzel bir iş. Tonton Nine buna çok sevinecek.
4: Gönüllü iş ne demek ki?
1: Yani hiçbir karşılık beklemeden yapılan iyiliklere gönüllü olmak diyoruz Kıpır.
4: Öğretmenim, keşke biz de yardım etsek.
1: Harika bir fikir. Ne dersin yengeç? El birliğiyle bu gönüllü işi yapalım mı?
3: Böyle bir yardıma hayır diyemem. Hadi gelin benimle birlikte.
4: Evet, Kıpır hazır bile. Nereden başlıyoruz? Buradaki cam kırıklarını temizlemekle başlayayım.
1: Kıpır dur.
4: Ha?
1: Cam kırıklarına yaklaşmamalısın. Bir yerin kesilebilir. Bir şey kırıldığı zaman bir yetişkinden yardım isterseniz zarar görmemiş olursunuz incilerim.
4: Anladım öğretmenim.
3: Ama bu yeni çerçeveye resim koyabilirsin Kıpır.
4: Böyle çok daha iyi oldu.
3: Evi makineyle süpürsem iyi olacak. Priz nerede acaba?
5: İşte burada.
3: Dur Sütlaç, dur. Yavru balıklar prizlerden uzak durmalı. Çünkü prizlerin içinde elektrik var. Sana zarar verebilir.
5: Anladım.
3: Ama salonu süpürebilirsin.

0: mis gibi koktu. Tonton yine afiyetle yesin. Dur güçlü. Ocağın yanına çok yaklaşmamalısın. Ateş ve kaynayan şeyler tehlikelidir.
1: Tamam öğretmenim.
0: Bir de meyve salatası yapacağım. İstersen çilekleri yıkayabilirsin güçlü.
1: Anlaştık.
2: Kendimi çok mutlu hissediyorum.
0: Çünkü karşılık beklemeden Tonton Nine'nin evini temizledik. Ve iyilik her kalbe çok mutluluk verir.
3: Hepimizden Allah razı olsun.
4: Amin.
5: Ev kazalarını da öğrenmiş olduk öğretmenim.

0: dostum, dikkatli ol.
1: Dişim nerede?
2: Sana diyorum, çantamı gördün mü? Okula geç kalıyoruz. Allah Allah, ne oldu şimdi durduk yere? Hatırladım. Küstük mü yine? Tamam, nedenini çok iyi biliyorum. Dün senin hakkın olan pastayı yedim. Özür dilerim.
3: Dün sen mi yedin?
2: Tamam, özür dilerim. Sana bugün beslenme çantamdaki kurabiyelerimden iki tane verebilirim. Hı? Barışalım hadi. Sen bilirsin. Aa, çantam da buradaymış. Alıyorum ve gidiyorum.
4: Hayırlı günler Lila.
5: Aa, duymadı galiba.
6: Çok telaşlı görünüyor.
4: Lila, Lila dur bekle.
7: Merhaba Lila. Ha? Lila?
4: Seni de mi duymadı? Ha?
7: Selam verdim ama hiç umursamadı bile.
2: Lila bugün biraz öfkeli bence. Bana da küsmüş.
6: Bize de mi küsmüş?
7: Öyle olmalı. Acaba geçenlerde saklambaç oynamak istemişti. Benim de o gün canım kuyruk bol oynamak istiyordu. Ondan mı küstü?
4: Ama bize nedenini anlatması gerekiyordu. Bu şekilde davranması hiç güzel değil.
2: Hadi sınıfa, zil çaldı.
8: İncilerim, önyargılı olmamanın önemini anladınız değil mi?
1: Evet!
8: Lila, o zaman sen bize önyargılı olmamak hakkındaki düşüncelerini söylemek ister misin?
2: Lila olamaz. Öğretmenimize de mi küstün?
8: Lila, her şey yolunda mı canım?
4: Lila hiçbirimizle konuşmuyor. Öğretmenim küsmüş. Ben de onunla konuşmayacağım.
2: Sabah benimle de hiç konuşmadı. Özür dilememe rağmen hiç ama hiç konuşmadı.
8: İncilerim, biraz önce derste ne işledik?
6: Önyargılı olmamamız gerektiğini işledik.
8: Önyargı neydi? Karşımızdaki hakkında bilgi sahibi olmadan karar vermek, onun davranışlarını kendimize göre yorumlamak önyargıdır. Karşımızdakinin davranışını, nedenini bilmeden yargılayıp karar veremeyiz.
7: Evet, belki de Lila'nın başka bir sorunu vardır.
8: Önyargılı olursak, sevdikleri

0: sizle ilişkilerimiz zarar görür. O yüzden önce Lila'yı dinlemeliyiz.
1: Ama konuşmuyor ki.
0: Denemeliyiz incilerim. Hadi gelin bakalım. Lila, arkadaşların senin onlara küstüğün için konuşmadığını düşünüyor.
1: Sorun nedir Lila? Seni tanıyorum.
2: Sen öyle bir arkadaş değilsin ki.
3: Küssen de hemen barışırsın sen Lila. Başka bir sorunun olmalı.
1: Şuraya bakın. Diş, diş.
3: Aa, olamaz. Dişin yok.
1: Kaybolmuş Lila. Yok.
2: Nasıl oldu bu?
0: Lila, tebrikler. Büyüyorsun. Belirli bir yaştan sonra süt dişlerimiz dökülür. Yerine yepyeni ve çok daha sağlam dişlerimiz gelir.
2: Sahiden mi öğretmenim? Sahiden mi? Dişim çıkacak mı?
0: Elbette çıkacak. Süt dişlerimiz dökülür ve yenileri gelir.
3: Oh, rahatladım. Benim daha süt dişlerim dökülmedi.
0: Zamanı geldiğinde herkesin dişleri dökülür kıpır.
2: Daha önce söyleseydin ya Lila. Küstün zannettim canım arkadaşım.
3: Ben sabah uyandığımda dişim çıktı aniden. Çok korktum. Diğer dişlerim de ağzımın içinde kalsın. Çıkmasın diye hiç konuşmadım. Oh, yani pastanı yememe de kızmadın değil mi? Hayır. Ona hala öfkeliyim kıpır. Kızma kızma. Hem kızma hem üzülme. Yeniden dişin çıkacakmış işte. Kurabiye teklifimle hala geçerli.
0: Demek ki Lila kimseye küsmemiş. Doğru olanı ve sebebini öğrendik.
1: Önyargılı olmamak gerekiyormuş gerçekten.
4: Gerçek hiç de düşündüğümüz gibi olmuyor bazen demek ki.
0: Aferin incilerim. Ve Lila, meraklanma. Süt diş gider, yenisi gelir.
2: Yaşasın! Eskisi

0: şaşırdı.
1: Süt dişimiz sallanır. Vakti gelince ayrılır. Yeni dişlerimiz çıkar. İncilerim dişlerine hep...
2: Çok iyi bakar.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Bera.
1: Aile mantısı. Güneş bulutların arkasında kalmıştı. Gökyüzü bulutlarla doluydu. İnce ince yağmur yağıyordu. Yağmur ağaçların, yaprakların, çiçeklerin, çatıların üzerine şıp şıp diye düşüyor, neşeli bir ritim oluşturuyordu. Ayla ve Bera odalarında aşçılık oyunu oynuyorlardı. İkisi de aşçı olmuşlardı. Kendi uydurdukları bir çorba üzerinde çalışıyorlardı. Zıp zıp çocuk çorbası. İçerisine bir su bardağı haylazlık, bir tatlı kaşığı neşe, biraz da çocuk sevgisi koymuşlardı. Hayallerinde karıştırıp durdular malzemeleri. Sonunda çorbaları hazırdı. Önce kokladılar. Mis gibi eğlence kokuyordu. Mahsusçuktan yaptıkları çorbaları içen Ayla ve Bera mutfaktan gelen tıkırtıları duyunca meraklandılar. Acaba bugün anneleri ne pişiriyordu? Hemen sormak için mutfağa koştular. Ayla ve Bera merakla mutfağa gelmişti. Anneleri akşam yemeği için mantı yapacaktı. Ayla ve Bera buna çok sevindi. Mantıyı ikisi de çok severdi. Onlar da annelerine yardım etmek istiyordu.
2: Anneciğim, biz de sana yardım edebilir miyiz?
1: Diye sordu Ayla. Anneleri buna çok sevindi. Hep birlikte mantı yapabilirlerdi. Mantı için una, tuza, tereyağına, kıymaya ve maydanoza ihtiyaçları vardı. Ayla hemen unun olduğu dolaba koştu. Un kavanozunu dikkatle taşıyıp mutfak tezgahının üzerine koydu. Bera da tuzun olduğu dolaba koştu. Ama dolabı açınca kafası karışmıştı. İki kavanozun içi de tuz gibi görünüyordu. Şeker ve tuz birbirlerine çok benziyordu. Hangisi şeker, hangisi tuzdu bunların? İki kavanozu da çıkarıp tezgahın üzerine koydu.
3: Anneciğim, tuz ve şeker birbirine çok benziyor. Nasıl ayırt edeceğim?
1: Diye merakla sordu Bera. Annesi tatlarına bakarak ayırabileceğini söyledi. Bera iki kavanozu da açtı. Birinin tadı tatlıydı. Bu şeker kavanozuydu. Hemen kavanozu dolabın içindeki yerine geri koydu. Diğerinin tadıysa tuzluydu. İşte ihtiyaçları olan bu kavanozdu. Bera tuz kavanozunu hemen hamur için gerekli diğer malzemelerin yanına koydu. Ayla annesinin hamur yoğurma kabına un koyarken biraz zorlanmıştı. Yere dökülmüştü. Yere dökülen unları süpürüp silmeleri gerekiyordu. Bir süpürgeye ihtiyaçları vardı. İşte bir süpürge. Ayla hemen dikkatlice unu süpürdü.

götürdü. Ama geride hala biraz un kalmıştı. Bunun için de bir beze ihtiyaçları vardı. İşte bir bez. Ayla hemen yeri sildi. Artık yerde hiç un kalmamıştı. Anneleri yoğurma kabındaki una biraz tuz, biraz su ve tereyağı koyunca hamuru bir güzel yoğurmaya başladı. Yoğurdu, yoğurdu ve yine yoğurdu. Sonunda hamur hazırdı. Sıra mantı için hamuru açmaya gelmişti. İki küçük aşçı bu özel görev için çok heyecanlıydı. Önce mutfağın ortasına hamur açma tahtasını koydular. Sonra da etrafına oturdular. Ellerine merdaneler aldılar. Hamuru açmaya başladılar. Ama hamur açmak öyle kolay mı? Aşağıdan açsalar yukarıdan kapanıyordu. Çok açınca da incelip kopuyordu. Ayla ve Bera küçük elleriyle kocaman merdaneyi kavrarken bile zorlanıyorlardı. Hamuru açmak da biraz güç istiyordu. Yine de bu iş çok ama çok eğlenceliydi. Anne ve çocuklar hamur açma işine kendilerini öyle kaptırmışlardı ki eve gelen babanın sesini bile duymamışlardı. Baba tüm aileyi mutfakta hamur açarken görünce çok şaşırdı. Mantı açtıklarını öğrenince hemen o da kollarını sıvayıp mantı ekibine katıldı. İşte şimdi tam bir mantı ekibi olmuşlardı. Babaları hamur açma konusunda Ayla ve Bera'dan daha iyiydi. Anneleri gibi hamuru hemen yuvarlayıp yeterli inceliğe kadar açabiliyordu. İki küçük kardeş babalarını dikkatlice izleyip hamuru onun gibi açmaya çalıştılar. Ayla ve Bera bu güzel an için tatlı bir şarkı söylediler.

tüm aile hep birlikte içine sevgilerini, neşelerini katarak hamurları açmıştı. Şimdi mantının içini koyma zamanıydı. Bu iş tam iki küçük aşçıya göreydi. Ayla ve Bera mantı içlerini özenle koyuyordu. Sonra da küçük hamur parçasını dikkatlice kapatıyorlardı. Öyle çok, öyle çok mantı tanesi olmuştu ki. Bunların hepsini nasıl yiyeceklerdi? Anneleri hemen anlattı. Bir kısmını bu akşam pişirip yiyecek, hatta komşularla paylaşacaklardı. Diğer kısımlarını da daha sonra pişirip yemek için buzdolabının en soğuk bölümüne, yani buzluğa koyacaktı. Ayla ve Bera buna çok sevindiler. Öyle çok emek vermişlerdi ki, her bir mantı tanesi değerlensin istiyorlardı. İki küçük aşçının elleri, hatta parmakları bile yorulmuştu. Anneleri mantıları pişirirken dinlenebileceklerini söyledi. Babaları iki küçük aşçıyı dinlendirmek için çocuklarıyla uçak oyunu oynamaya karar vermişti. Ayla'yı bir koluna, Bera'yı diğer koluna alıp çocuklarını uçak yaptı. Ayla ve Bera babalarının kollarında bir o yana bir bu yana uçak gibi uçuyorlardı. Uçak yolculuğu sona erince Koltuk Havalimanı'na iniş yapmışlardı. Ayla ve Bera babalarıyla birlikte oyun oynamayı çok seviyordu. Bera trencilikte oynamak istedi. Baba tren görevlisi olup çocuklara bilet kesti. Ayla ve Bera biletlerini alıp yola çıktılar. Ayla önde, Bera arkada tatlı bir tren oldular. Çuf çuf çuf çuf, çuf çuf. Hayal dünyalarında yollardan, dağlardan ve tepelerden geçtiler.

0: Vera, mantı ekibi olarak hemen annelerinin peşine takıldılar. Ona mantı dağıtması için yardım edeceklerdi. Önce Fatma teyzenin kapısına gittiler. Ayla hemen zile bastı. Fatma teyze, Ayla, Vera ve annelerini görünce çok mutlu oldu. İki küçük kardeş mantıyı anneleriyle birlikte kendi elleriyle açtıklarını neşeyle anlattılar. Fatma teyze mantıyı kokladı. Gerçekten de mis gibi kokuyordu.
1: Ellerinize sağlık. Mantı çok güzel görünüyor. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun,
0: dedi Fatma teyze. Mantı ekibi sonra Ayşelerin kapısına gitti. Ayşe mantıyı çok severdi. Tepsideki mantıyı görünce sevinçten zıplamıştı. O da çok teşekkür etti arkadaşlarına ve annelerine. Ayşe'den sonra Ahmet'lere gittiler. Ahmet de mantıyı görünce çok mutlu olmuştu. En sevdiği yemeklerden biriydi. Komşularına sevgiyle teşekkür etti. Ayla ve Vera çok mutlu olmuştu. Paylaşmak ne güzel şeydi. Yemek vakti gelince tüm aile sofraya oturmuştu. İki küçük kardeş sofralarını bugün daha lezzetli ve daha bereketli bulmuştu. Birlikte yaptıkları yemeğin tadı gerçekten lezizdi. Hepsi yemeği yaparken içine biraz sevgi koymuştu. Birbirlerine karşı duydukları aile sevgisiydi bu. Tüm aile hep birlikte yemek dualarını etmişlerdi.
2: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Yemekten sonra tüm aile hep birlikte sofrayı toplamışlardı. Ayla ve Vera küçük ellerinden geldiğince annelerine yardım etmişlerdi. Nihayet gece olmuş, yağmurlar bitmiş, gökyüzü yıldızlarla dolmuştu. Ayla ve Vera dişlerini fırçaladıktan sonra uyumak için odalarına gitmişlerdi. Ne çok şey yapmışlardı bugün. Mutfağa girip anneleriyle beraber mantı açmışlardı. Hatta babaları da onlara yardım etmişti. Günün bu güzel anılarını kendi yazdıkları bir şiirle süslediler. Küçük bir oyundu önce, yemekler yaptık, ikram ettik birbirimize. Sonra girdik mutfağa, aldık merdaneyi elimize. Mantı açtık sevgiyle. Küçük aşçılar ne çok çalıştılar, yemeklerini komşularıyla paylaştılar. Tüm ailenin bir araya gelip sevgiyle yemek yaptığı bugüne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Astronot.

0: Yine gitti odun.
1: Getiriver Hacı Cavcav.
0: Beygir, odunu getir. Nerede kaldı bu ya?
1: Keçi! Git bak bakalım. Beygir nerede kalmış?
2: Be!
1: Keçi de gelmedi.
0: Ne yapacağız?
1: Ne demek ne yapacağız? Sen gidip getireceksin.
0: Oldu paşam. Sen fırlat, ben gidip getireyim.
1: O zaman sen odunu kır, ben fırlayan parçaları getireyim.
0: Olmaz. Benim gücüm yetmez.
1: Ben hem odun kırıp hem fırlayan parçaları mı getireceğim?
0: Hayır efendim. Hem kıracaksın hem de fırlamasına müsaade etmeyeceksin.
1: Allah Allah. Nasıl olacak o iş?
0: Ben bilemem efendim. Ben uyuyorum. Odun kırma işi bitince uyandırırsın.
1: Yok ya. Ben de kırmıyorum odun filan. Şimdiye kadar kırdıklarım bana yeter. Sen de kendi odununu kendin kır.
0: Aman gözüm. Hiç şakadan da anlamıyorsun.
1: Tabii tabii.
0: Aklıma bir fikir geliyor aslında.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten ya. Karagöz, yeter bu kadar.
1: Tamam Hacivat. Ben de yoruldum zaten.
0: İşin çoğunu ben yaptım ya. Neye yoruldun? Şaka şaka. Dur aşağı ineyim de odunları götürelim. Anam.
1: Yine yırttı odun taşımaktan. Bir dakika ya.

0: Yeter yahu.
1: Daha bir tane yedim ama.
0: Bir tane bile yetti.
1: Ama acı var. Burada bir sürü but var.
0: Yahu hepsini ye. Hiç önemli değil. Ama... Ama elinle yemesen...
1: Ayağımla mı yiyeyim?
0: Öyle değil. Şunu kullan diyorum.
1: İyi de onunla nasıl yiyeyim budu?
0: Biraz görgü, biraz edep, biraz saygı yahu.
1: Bunun görgüyle ne alakası var?
0: Sadece yemek değil, her yerde böylesin sen.
1: Ayıp oluyor ama Hacı Cavcav.
0: Evet, ben de onu diyorum. Kaba saba hareketlerini herkese ayıp ediyorsun. Yürümeyi bilmiyorsun, oturup kalkmayı bilmiyorsun, yemek yemeyi bilmiyorsun. Konuşmayı bile bilmiyorsun. Kaba saba birisin. Kaba...

0: Karagöz. Görgü önemlidir.
1: Örgü mü?
0: Görgü, görgü.
1: Ha, çok mu önemlidir?
0: Çok.
1: Ne kadar mesela?
0: Aha böyle, kocaman. Tövbe estağfurullah.
1: Demek önemli.
0: Elbette.
1: Peki, bir şey soracağım.
0: Sor bakalım.
1: Görgü ne ya?
0: Allah'ım ya Rabbim, bu kara göz ile ne yapacağım ben ya?
1: Aman çocuk, iyisin inşallah.
2: Dizim acıyor.
1: Bakayım. Ha, bir şey yok, üzülme. Bunu da al bakalım.
2: Teşekkür ederim amca.
1: Hadi bakalım.
0: Evet, ne diyorduk? Evet, görgü önemlidir Karagöz. Her insanda bulunması gereken bir şeydir. Değil mi? Karagöz.
1: Oo!
0: Karagöz, sana diyorum. Bak işte, bir haber bile vermeden gitmiş ihtiyara yardım ediyor. Görgü yok ki adamda. Evet.
1: Ne oldu ya?
0: Bu ne?
1: Çatal.
0: Tabaktan çatalla alacaksın, elinle değil.
1: He, tamam.
0: Ha? Evet. Hayda.
1: Yine ne oldu ya? Tabaktan çatalla al dedin, aldım.
0: Ağzına da çatalla koyacaksın kara gözüm.
1: Ha, şimdi anladım. Amanın.
0: İşte gördün mü? Yine yaptın. Burada bir şey konuşurken çektin gittin. Bir de gülüyorsun. Oo, neye gülüyorsun?
1: Hay Allah'ım ya. Şu tatlılığa bak.
0: Hayda.
1: Keçi, beygir. Köfte attık diye moralinizi bozmayın. Şimdi Hacivat bana sebze yemeyi de öğretir. Sizin de karnınız doyar.
0: Hem görgü öğrenmemekte diretiyor, hem de dalga geçiyor. Bak şimdi Karagöz. Mesela bir kilo soğan almak istersin. Ne diyeceksin?
1: Bir kilo soğan diyeceğim.
0: Olmaz.
1: Ne demek olmaz ya? Bir kilo soğan alırken iki kilo soğan mı diyeceğim?
0: Öyle değil. Bak şimdi. Harun Efendi, bana oradan bir kilo soğan veriniz lütfen.
3: Hay hay efendim.
0: Gördün mü kara gözlüm?
1: Gördüm, gördüm. Harun abi, hayrına bana oradan bir kilo soğan veriver.
0: Hayda, olmadı.
1: Neresi olmadı ya?
0: Harun Efendi senin babanın oğlu mu da onunla böyle rahat konuşuyorsun? Biraz daha resmi olmak lazım.
1: Ya sen benim babamın oğlu musun da beni sürekli azarlıyorsun?
0: Ha? Şey, yani demek istiyorum ki.
1: Dur Harun abi dur. Tek başına kaldıramazsın. Yardım edeyim.
0: Bak ya, yine sözümü yarıda kesti.
3: Allah senden razı olsun kara gözlü.
1: Senden de Harun abi.
3: Şimdi de bakalım kaç kilo istersin?
4: Çocuklar hoş geldiniz. Neye ettiniz de davetimi kabul ettiniz?
1: Sen bize her gün kuzu pişir, biz sana her gün geliriz.
2: Oho, Çelebi Efendi, bizim çocuk düşmüş, bir bakıver.
4: Geldim hatun, geldim. Çocuklar kusura bakmayın. Siz soğumadan yemeye başlayın, ben hemen gelirim.
0: Ha? Karagözüm, kaldık mı baş başa?

0: Yahu adamcağızın çocuğu düşmüş. Belki bir yerini incitti. Senin derdine bak. Tutturmuşsun bir adam görgü.
1: İyi de kendisi dedi. Siz soğumadan yiyin diye.
0: Der tabii. İnce düşünceli bir adam o. Görgüyü, adabı iyi biliyor.
1: Ne yani? Ben bilmiyor muyum?
0: Biliyorsun tabii. Ama sadece öğretmeyi biliyorsun. Ben Çelebi'ye yardım etmeye gidiyorum.
1: İyi de şimdi senin dediğine göre... Bak işte, yine sözümü yarıda kesti. Oy oy oy oy, ne de güzel duruyor. Hayda, çatal koymayı unutmuşlar. Of, şimdi onları beklesem... Kim görecek ki?
0: İşte öyle. Ayağı kırılmış yavrucağın Hacı Cavcav.
1: Yahu nereden bileyim ben? Bilsem gelmez miydim?
0: Gelmezsen bilebilir misin Hacı Vat?
1: O da doğru.
0: Hacı Cavcav, elbette görgü dediğin şey önemlidir. Ama ondan daha önemli şeyler de vardır.
1: Mesela?
0: Yardım, iyilik, samimiyet.
1: Aslında doğru söylersin Karagöz. Şöyle bir düşündüm de, sözümü her kestiğinde muhakkak bir yardıma koştum. Boşa kesmedin sözümü.
0: Allah Allah!
1: Ne oldu ya?
0: Sen hatanı kabul ettin. Hayret!
1: Demek ki sen de bana bir şey öğrettin Karagöz. Bak sana ne diyeceğim. Çelebi ile sen odadan çıktıktan sonra ben ne yaptım biliyor musun? Baktım ki çatal yok, kaşık yok. Aldım elime budu, başladım yemeğe. Karagöz, Allah Allah, yine kaybolmuş. Kesin yine bir iyilik peşinde. Koşup sevabın ortak olayım. Karagöz, bekle.

0: Cemaat Kamp'tayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba! Ha, dur Lemin.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
3: Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Aa. Aa.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: yumurtanın hası burada. Gel. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
1: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi, yumurtanın ilk hecesi ne?
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
3: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
4: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
1: Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
1: Neyse, manav işi bizde.
0: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
4: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
0: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
4: Bilemedim ki.
0: Deneyelim bence.

0: çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
1: Gel vatandaş gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
2: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
1: Tabii ki fiyatlarımız.
3: Ne? Oh.

0: Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
1: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder, niye yaptın bunu?
2: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
3: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
4: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
2: Hadi o zaman.
5: Yumurcalı!
3: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
6: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
3: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
6: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
3: Elma var ama gelmene gerek yok.
6: O ne demek?
3: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
6: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana 1 kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
3: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye 1 kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
2: Kerim, 1 kilo elma tart.
7: Hemen tartıyorum.
8: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
3: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar.
2: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
6: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
3: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
6: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam, neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
3: Elmalar gitmemiş arkadaşlar.
8: Eyvah!
4: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
8: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
9: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
10: Burakcığım, şunu ben alayım artık.
3: Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
10: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
11: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
10: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
3: Ben götürürüm anneme.
10: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
12: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
10: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze 1 kilo Charleston biber. 1 kilo domates.
1: Ben götürürüm.
10: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
13: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
10: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
9: Emin misin? Çilek olmasın o.
10: Eminim. Sen devam et.
9: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
1: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
3: Annem de sarımsak istememiş.
9: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
1: Ne?
9: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
3: Dur Aziz. Bunlar...

0: geldi. İzin almadan yiyemeyiz.
1: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim.
2: Ne?
1: Tutmayın beni.
2: Olmaz Aziz.
3: Arkadaşlar bu böyle olmayacak.
0: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
3: Güçlerimizi birleştirelim.
0: Birlikte hareket edelim.
2: Nasıl?
3: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
1: Şimdi ne olacak?
3: Telefonun başına Furkan geçsin. Aziz sen kasaya geç.
1: Masa başı işlere bayılıyorum.
3: Önder sen de ürünleri tart.
2: Tartı işi benden sorulur.
3: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
4: Derhal.
3: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık şimdi yerdik.
0: Aa. İstediğin muz olsun Aziz'im. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Çocuk'ta. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.

0: Anne, anne,
1: baba,
0: anne.
1: Baba, baba.
2: Efendim canım.
3: Sizi dinliyoruz.
0: Bu ne resmi?
4: Koyun değil mi?
0: Hayır köpek, hem de süslü olanlardan.
3: Bakalım. Köpek.
0: Ben bildim. Yuppi.
4: Bu nasıl köpek? Aynı koyun gibi ama.
2: Çok tüylü olduğu için koyun sanman normal.
3: Kulak ve kuyruğuna dikkatlice bakmanız lazım. Ha. Allah hepsini ayrı ayrı yaratmış.
0: Ha. Aa.
2: Bakın aklıma ne geldi?
0: Ne? Ne?
3: Bu kadar heyecan yapmayın canım. Söyleyecek anneniz.
2: Bil bakalım hangi hayvan oynayalım mı?
0: Evet.
3: Ah şükür oturmalı bir oyun. Nasıl da özlemişim.
4: Evet çok oldu oynamayalı. Ben de özledim.
2: Aklımızda bir hayvan tutacağız. Diğerleri de sorular sorarak hayvanı tahmin etmeye çalışacak. Anlaştık mı?
0: Evet.
4: Birim.
0: Hayır ben.
2: O zaman sayışma parmağı geliyor. O piti piti, karamela sepeti, terazi lastik, cimlastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik, dik, dik. Son dersimiz matematik.
0: Birinci oldum, yaşasın.
4: O zaman aklımdan ben tutarım.
3: Tamam.
0: Hadi artık. Düşünmem bitmedi.
3: Düşünmem bitti mi?
4: Evet, bitti. Tuttum. Sorun bakalım.
0: Kaç ayaklı? Dert. En zorunu tutmuşsun ama.
3: Yılmak yok. Bileceğiz. Şimdi sıra bende. Ne renk?
4: Beyazı var, grisi var. Ama benim aklımda tuttuğum sarı.
0: Kedi! Ha?
4: Değil.
0: Tüh ya, neredeyse bilmiştim.
2: Şimdi ben soruyorum. Çok tüylü mü?
4: Evet, yumuşacık.
3: Yumuşacık, tüylü ve sarı. Buldum, aslan.
4: Değil.
2: Aslanın tüyleri yumuşacık mıdır Ademciğim?
3: Değilmiş. Öğrenmiş olduk.
0: Zürafa diyeceğim ama.
4: Ya benim tuttuğum hayvan kısacık.
0: Çok zor tutmuşsun abla.
2: Durun. En önemli soruyu buldum.
3: Hadi inşallah.
2: En sevdiği yiyecek. Hı.
4: Ama söylersem hemen bilirsiniz.
0: Biliriz artık mecmuren.
4: Havuç.
3: Tavşan.
4: Evet tavşan bildiniz.
0: Ha? Hı? Kim acaba?
4: Kim o?
2: Kimmiş?
3: Açınca öğreniriz nasılsa.
0: Hadi baba.
3: Hadi bismillah. Geliyorum.
5: Ay güneş başıma geçti galiba.
3: Ablacığım haber versen ben gelir alırdım seni. Yoruldum böyle.
5: Aradım Ademciğim ama ulaşamadım.
2: Telefonu hiç duymadık gerçekten.
4: Bizi arasan kesin duyardık ama bizim telefonumuz yok.
5: Ah bilmez miyim halasının gülleri. Canlarım benim. Babanız da açardı ama duymamış işte.
0: Biz duyardık. Sen de hiç yorulmazdın hala.
5: Telefon için biraz daha büyümeniz lazım çocuklar. Ama öncesinde aklıma bir şeyler geliyor.
3: Abla.
0: Hala.
5: Evet. Plastik bardak ve ip.
2: Plastik bardak ve ip mi?
5: Evet canım. Bir de bant. Çocukların problemini çözelim ama kendi zamanımızdan kalma yöntemlerle.
3: Bizim zamanımız.
5: Plastik bardak.
4: İşte burada.
5: Diğer plastik bardak.
0: Buyurun.
5: Teşekkürler tatlım. Buna da aynı şekilde delik açıyoruz.
3: Sanki hatırlıyor gibiyim.
2: Nasıl unutursun? Hepimiz yapardık bundan.
5: Tabii. O zaman nerede cep telefonu? Evet, ip.
3: Buyurun efendim.
5: Emel'cim, ben buraya açtığım deliği göremiyorum. Yakın gözlüklerim de yanımda değil. Rica etsem geçirebilir misin?
2: Tabii ki.
5: Diğerine de aynı şekilde ipi bağlar mısın canım?
2: Hemen onu da hallediyorum. İşte bitti.
5: Eline sağlık canım.
2: Ne demek? Lafı bile olmaz.
5: İşte size telefon.
0: Bu nasıl telefon?
3: İpli telefon.
2: İp konuştuklarınızı ileten bir çeşit kablo gibi.
0: Gerçekten çalışıyor mu?
5: Tabii ki. Deneyin de görün.
0: Bunun zili nerede?
3: Oyuncak zilleriniz vardı ya onu kullanabilirsiniz.
0: Zil sesi çıkarabilirim.
2: Daha pratik bir çözüm.
3: İp kopmayacak kadar birbirinizden uzaklaşın ve konuşun bakalım.
4: Hadi içeride konuşalım.
0: Hadi koş.
5: Koşmayın kuzularım.
3: Koşmak ne demek? Uçtular bile. Ablacığım bu telefon çalışmanla bana güzel bir nostalji yaşattın. Sağ ol. Hadi hayırlı olsun.
5: Nostalji ne Adem?
3: Bilirsin işte geçmişe duyulan sevgi ve özlem.
5: Yahu nostaljinin ne olduğunu ben de biliyorum. Sen şimdi neden nostalji yapıyorsun?
3: Sayende canım ablam. Bizim o zamanlarda sahip olduğumuz ne güzel şeyler vardı değil mi Emel?
2: Evet canım.
3: Ben gidip bulayım.
5: Yok aman ne gerek var şimdi?
3: Olmaz mı abla? İnsan huzurla doluyor. Emel Hani benim daktilom vardı?
2: Vardı, evet.
3: O nerede acaba?
2: O şeyde o...
3: Benim fotoğraf makinem nerede acaba Emel?
2: O da...
3: Peki ya kasetlerimiz? Hatırladın mı? Ne güzel müzikler dinlerdik.
5: Ay ne oluyor Adem? Aklımı aldın.
3: Hemen gidip bulmalıyım.
5: Dur Adem, sonra bakarsın.
3: Duramam ablam.
5: Adem koşma.
2: Gitti bile.
5: İnşallah aradıkları kolay yerdedir.
2: İnşallah abla, inşallah.
4: Zır, zır.
0: Alo.
4: Merhaba kardeşim bey.
0: Merhaba. Tam konuşurken neden yeniden aradın?
4: Hat kesildi, bir an sesin gelmedi.
0: Ha, anladım.
4: Akıllı olmasa da ben telefonu beğendim. Sen de beğendin mi?
0: Efendim?
4: Telefonu beğendin mi?
0: Alo, sesin gelmiyor. Çat. Zır, zır.
4: Alo.
0: Efendim, ses gitti yine.
4: Burada çekmiyor demek ki. Hadi başka yere gidelim. Çat.
0: Çat. Baba, o ne?
3: Fotoğraf makinesi.
0: Ama bunun telefonu nerede?
3: Bu sadece fotoğraf makinesi. Telefonu yok.
4: Bizim telefonun da fotoğraf çekme özelliği yok.
3: Önceden telefonlar sadece telefon, fotoğraf makineleri de sadece fotoğraf çeken makinelerdi. Sonradan hepsi birleşti.
4: Bununla nasıl fotoğraf çekiliyor baba?
3: Şuradaki düğmeye basarak.
0: Aa, çok kolaymış. Bir tane çekebilir miyim?
3: Çek bakalım. Ceren, gel de ikimizi çeksin.
0: Bunun ekranı çok karanlık baba. Şarjı bitmiş sanırım.
3: Allah iyiliğini versin Eren. Bunu telefon mu sandın? Ver bakayım. Böyle bakacaksın. En güzel anı yakalayınca düğmeye basacaksın.
0: Anladım. Hadi poz verin bakayım. Aa, bir şey oldu baba.
3: Evet, sen bir fotoğraf çektin oğlum.
0: Ha?
4: Ben de çekeyim, ben de.
3: Tamam, şimdi de Eren'le ikimiz çekilelim o zaman.
4: Çektim, yaşasın, ben çektim.
3: İkiniz de hemen kapıyorsunuz maşallah.
0: Biraz daha çekebilir miyim?
4: Ben de.
3: He, tamam, ama dikkatli olun, arkası açılmamalı.
4: Tamam. Sıra bende. Koş.
3: Sakin olun evladım. Koşmayın.
4: Bu güzel çiçekleri çekmeliyim.
0: Acele et.
4: Tamam. Sakin olmalıyız. Yoksa kötü çıkabilir.
0: Şimdi sıra bende. Bende. Kuşu çekeyim.
2: E hadi bir de bizi çekin.
0: Öz çekim yapayım mı?
3: O bununla olmaz oğlum. Hadi çekiyorum. Üç deyince gülümseyin. Bir, iki, üç.

0: örgü kurallarına uymalıyız.
1: Ma? Hı?
2: Aç. Hı? Hı? Of.

0: yemek.
1: Şarkı. Ha?
0: Getir, al kız.
1: Ha? Sessiz.
0: Şefim.

0: 어라라? 어라라?
1: 달라!
0: 응?
2: 야탱!
0: 어?
2: 세치!
0: 어라라라! 어라라라라! 어라라라라! 어라라라라!

Huh?

0: Sal.
1: Ha
2: ha.
1: Hey. Ah.
3: Oh, fiat.
1: Şeker.
4: Kasap.
1: Çok.
4: Çok.
3: Ha? İki roz? Çok.
1: Aa,
4: tam.
1: Hay hay hay.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Devlette Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: de benim ekibim.
1: Oy oy, şu halime bak. Yersiz yurtsuz kaldım. Ay. Şurada bir ağaç dalı var. Orada biraz dinleneyim bari. Ne yapayım? Mecbur. Yuvam şey olduğuna göre. Şey.
0: Evet benim canımcığım, duyarlı dostlarım. Yine capcanlı, heyecanlı, macera dolu, kıpır kıpır ve gizemli bir programla karşınızdayız. Öyle değil mi teleskop?
1: Ne demezsin?
0: Kestik.
1: Onu ben söylerim tilki. Sen eline mikrofonu alıp heyecanlı heyecanlı bağırırsın.
0: Tabii heyecan bırakırsan.
1: Ben heyecan bırakmasam ne olacak tilki? Programın konusu ne?
0: Kuzey rüzgarlarının yönü.
1: Peki hangi yöne eser?
0: Güneye.
1: Aferin, program bitti.
0: İşte kuzey rüzgarı bu. Aç kamerayı, aç.
1: Açık zaten.
0: Evet dostlar, şu anda sesini duyduğunuz şey sizce nedir? Evet bildiniz.
1: Tilki! Tilki! Tilki neredesin? Tilki! Ha? Ha? Tilki!
0: Geldim teleskop, geldim!
2: Uydurma! Sen gelmedin, ben getirdim.
1: Sana bir şey olacak diye öyle korktum ki.
0: Tamam teleskop, tamam. Ağlama. Beni de...

0: Neyse, bu kadar duygusallık yeter.
1: Bence de.
2: Şu şey değil mi ya?
1: Bakayım.
0: Ben de bakayım tilki.
1: Dursana teleskop ya.
0: Bir dakika versen ne olur.
1: Ya dur.
2: Bana bakmayın. Balon burada. Kimse getiremez.
0: Tamam. Haberci bu.
1: Ne yapıyor?
0: Bilmem. Dalda durmuş bakınıyor.
2: Evet. Ben de gördüm. Üzgün görünüyor.
1: Neyi var ki?
0: Bilmem. Öğrenmenin bir yolu var. Gördü galiba. Ve geliyor.

0: Haberci, neden orada tek başına duruyordun?
1: Keyfim yok dostlar. Beni affedin. Keyfini kaçıran şeyi söylemek ister misin? Hayır teleskop. Teşekkür ederim.

0: Bakalım haberciyi üzen ne?
1: Buralarda göreceğimizden emin misin Tilki?
0: Aslında değilim. Ama içimden bir ses... İşte orada, orada! Habercinin yuvası!
1: Evet. Sanırım zarar görmüş.
2: Bu rüzgarın işine benziyor. Peki ne yapacağız?
0: Ben biliyorum.
1: Nedir?
0: Önce ona uzun sürecek bir keşif görevi vereceğiz. Sonra da yuvasını yeniden yapıp ona sürpriz yapacağız.
2: Sen gerçek bir dahisin Tilki.
0: Evet. Nereden başlıyoruz?
2: Siz ağaca çıkın. Ben yuvayı sağlamlaştırmak için biraz çalı çırpı bulayım.
1: Tamam teleskop.
0: Evet kurye.
1: Evet kurye derken?
0: Hadi yani.
1: Ne hadisi?
0: Bizi yukarı çıkaracak bir aparat çıkarsana çantandan.
1: Armut piş, ağzıma düş. Oldu olacak, çantandan direkt kuş yuvası çıkarayım.
0: Süper olur.
1: Tilki.
0: Tamam. Tırmanalım bari, ne yapalım?
1: Önden buyur.
0: Tamam.

0: Ay, ah.
1: Ben de yükseklik korkusu var.
2: Sıkı tutun o zaman.
3: Sakın bırakma beni, Kurye.
1: Bugün hayatımı ikinci kez kurtardın, Kurye.
2: Lütfen üç olmasın tilki. Çok ağırsın.
1: Evet, benim sevgili.
2: Tilki.
1: Tamam, tamam.
4: Ellerinize sağlık çocuklar. Harika olmuş.
0: Çalı çırpıyı sen getirdin sonuçta teleskop. Senin de eline sağlık.
2: Yani gagana.
0: İşte günün en güzel anı.
2: Nasıl da sevindi.
0: Bizim yaptığımızı söyleyecek miyiz?
4: Bence gerek yok.
2: Bence de.
0: Evet benim duyarlı dostlarım. İyiliğin gizli yapılanı elbette daha değerlidir. Öyle değil mi sevgili dostlarım, Kurye ve Teleskop?

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Ne? Bir daha okuyayım. Ne?
1: Ne oldu, ne oldu?
0: Dünyanın sonu gelmiş. Göktaşı yağmur yağacakmış. Hem de akşam saat 5'te.
1: Ne? Herkese haber vermeliyiz. Hem de hemen.
0: Önce arkadaşlarımızı çağıralım.
2: Efe, evladım. Telefonumu bahçede unutmuşum. Bana getirir misin?
0: Nine, önce arkadaşlarımı arayabilir miyim?
2: Oyun oynamak istiyorsunuz tabii. Arayabilirsin evladım.
0: Oh, oh. Güzel köyüm. Dünyanın sonu gelecek. Ninemi şimdiden telaşlandırmayayım.
2: Bir şey mi dedin evladım?
0: Merak etme nine. Ben ve arkadaşlarım mutlaka bir yolunu bulacağız.
2: Hiçbir şey anlamadım ama neyse.

0: Tamam, dediğim yerde yarım saat içinde buluşalım.
1: Aa, çocuklar, her şey yolunda mı?
0: Nene, demin bir haber gördüm. Göktaşı yağacakmış. Dünyanın sonu gelmiş.
2: Ama sakın merak etme, her şeyi halledeceğiz.
1: Her duyduğumuza inanırsak olur mu kuzularım? Haberin doğru olduğundan emin misiniz?
0: Evet nene. Bak, hava kapalı.
1: Yağmur yağacak.
2: Tamam nene, endişelenme. Arkadaşlarımla mutlaka bir çözüm bulacağız.
0: Nene, bize birkaç malzeme lazım. Mutfaktan alabilir miyiz?
1: Alabilirsiniz de çocuklar, durun. Hey Allah'ım, boşuna telaş ediyorlar.
3: Gördün mü başına gelenleri kös kös? Yolu kaybettin. Pusulan vardı. Hay Allah, nerede bu pusula? Heh, evet evet. Dümdüz devam edeceğim. Ya bismillah.
2: İşte Efe ve Ece de geldi.
4: Kafanıza neden tencere taktınız?
0: Şimdi grup lideri olarak tüm süreci ben yöneteceğim.
2: Nedenmiş?
0: Çünkü haberi ilk ben duydum. Tecrübeliyim bu konuda.
3: Yine yanlış yerden çıktım. Çocuklar da burada. Telaşlı görünüyorlar.
2: Abi, lidere ihtiyacımız yok şu an. Göktaşlarından nasıl koruyacağız köyümüzü? Onu düşünmemiz gerekiyor.
0: Haklısın Ece. Önce güvenlik. Kask bulamadık. Herkes kafasına tencere geçirsin.
3: Göktaşın yağmuru mu? Hemen gidip Mirmin'e temteme haber vereyim.
0: Mağaramız yeterince aydınlık oldu.
4: O ne? Ay, yürüyen yastıklar.
5: Hayır, benim. Sadece geceyi geçirmek için yastıklar getirdim.
0: Oh, daha cesur olmalıyız arkadaşlar. Ece ve Deniz nerede kaldı? İmam Efendi'ye gideceklerdi.
2: Gittik.
4: Tüm köylülerin mağaraya girmeleri için anons yapacak mı?
5: Hayır maalesef.
0: Ama neden? İmam Efendi acil durumlarda hep camiden duyuru yapar.

0: Bu durum çok acil.
1: İmam amca haberi duymuş ve araştırmış. Bu haber doğru değilmiş.
2: Boşuna mı telaş ediyoruz acaba?
0: Dışarı çıkıp gökyüzüne bakalım. Saat 5 olmak üzere.
3: Kös kös. Burası çok dar. Nasıl gireyim içine?
4: Az kaldı. Meraklanma. Göktaşı yağmurundan korunacağımız bir yer yapıyorum.
5: Yanlış bir haber olabilir bu. Önce doğruluğunu araştırmak gerek.
3: Ne kadar rahat bir hayvansın Temtem. Hey çocuklar. Kafada tencere. Ne yapıyorsunuz burada?
1: Şşt, Mert abi. Göktaşı yağacak mı diye bakıyoruz.
3: O haberi duydunuz demek. Ama o haber doğru değil. Yetkililer açıklama yaptı.
0: Oo, başladı. Taş yağıyor.
3: Hayır, çocuklar durun sadece.
1: hani başka taş yağmıyor?
3: Çünkü sadece dağdan minicik bir taş yuvarlandı. Göktaşı falan yağmayacak. Her duyduğumuz habere inanamayız. Söylenilenler kulaktan kulağa çok değişebilir. Haberin kaynağını ve doğruluğunu araştırmamız gerekir.
0: Haklısın Mert abi. Biz de o kadar hazırlık yaptık.
1: Boşuna telaş yaptık. Hiç oyun bile oynayamadık.
3: Bence kulaktan kulağa oynayabiliriz.
1: Hey!
3: Olmadı, olmadı. Hala ayaklarım dışarıda.
6: Bu arada çoktan saat 5 olmuştur. Göktaşı falan da yağmadı.
4: Haklısın. En iyisi köye bir gidip bakalım. Çocuklar ne yapıyor?
3: Ben Can'ın kulağına bir cümle söyleyeceğim. Can da duyduğu cümleyi Deniz'e söyleyecek. Herkes duyduğu cümleyi birbirine söyleyecek ve cümlenin son halini Efe'den dinleyeceğiz.
1: Çok eğlenceli.
3: Dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu.
2: Tamam, anladım.
4: Kulaktan kulağa ne konuşuyorlar öyle? Toplum içinde kulaktan kulağa konuşulmaz ki.
3: Baksana, kıkır kıkır gülüyorlar. Bence oyun oynuyorlar dostum.
1: Ne söyledi? Bana söylesene.

0: Hadi Efe, söyle bakalım son duyduğun cümleyi.
1: Dün mutfakta dedem salatalıkla zıp zıp oynarken fareler şarkı söyledi.
2: Ama ben sana dedim ki dün salondayı patlarken salatalıklar dans ediyordu.
3: Ece, ben de sana bunu söylemedim.
0: İşte kulaktan kulağa neler olurmuş böyle. Ben Can'ın kulağına dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu dedim.
2: Orman salon olmuş, sonra da mutfak.
1: Kurbağalar da fare olmuş.
0: Demek ki kulaktan kulağa yayılan her bilgi doğru değilmiş. Sabah gördüğünüz haber de doğru bir haber değildi. Gök taşı yağmadı.
4: Duydun mu? Haber doğru değilmiş.
5: Vay! Arkadaşım Temtem haklıymış demek ki.
2: Yeniden kulaktan kulağa oynayalım.
5: Hadi hadi, çok eğlenceli.

0: Temtem! Hey! Kulaktan kulağa oynayacağız. Kulağını aç, beni iyi dinle. Hay Allah! Kulağını aç, ağzını dil. Yumurtayı severim rafadan, zeytinleri topladım ağaçtan. Anladın mı Temtem? Anladın mı Temtem?
1: Hadi o zaman bana da söyle.
2: Yumurta da yumurta. Zeytinler.

0: Hadi söylesene Mirmir.
1: Yumurta hopiş, zeytinler hopiş.
0: Temtem'den daha ne bekleriz? Hopiş, hopiş.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

Evet çocuklar.

Hay Allah! Açılmıyor! Anahtar dediğin boşa döner mi hiç? Ay! Şimdi de kilidin içinde kaldı, çıkmıyor. Katırt kuturt mu? Hay Allah, kırıldı. Ne yapacağım şimdi?

0: Ha.
1: Efendim, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: İlk sorunuz geliyor.
2: Nereden?
1: Benden.
2: Ha, çok da uzak bir yoldan gelmiyormuş canım. Şuradan şuraya.
1: Kapıda anahtarı kırılan ya da anahtarını kaybeden bir kişi kapıda kalırsa ilk olarak ne yapmalıdır?
2: Ha, şıkları alayım.
1: Şık yok efendim.
2: Şıkkın olmayışı çok da şık olmadı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Aha. Çilingir çağrılır tabii ki de. Aa, yıktım perdeye eledim bir an. Tüm kilitleri açıp geldim hemen. Çocuklar, çilingirler her kapıyı açabilir. Aa, buna göre alet edevatları vardır. Tornavidalar, penseler, kırıcı setler, matkaplar, yan keskiler, eğeler, iğneler ve hatta maymuncuklar vardır. Ama bu bildiğiniz maymunlardan değildir. Maymunlar ellerini ve parmaklarını ustaca kullanabilen hayvanlardır. Bir rivayete göre kavanoz kapaklarını açan maymunları gören ustalar icat ettikleri bu anahtarın maymun gibi becerikli olduğunu düşünerek maymuncuk adını vermişlerdir. Maymunlar kavanozları, maymuncuklarsa kapalı kapıları açar çocuklar.
3: Nasıl çilingir olunur?
2: Anlat bakalım robotik ses. Nasıl çilingir olunurmuş?
3: Usta çilingirlerin yanında çalışmak ya da kurslara katılmak.
2: Evet, bir iş en iyi ustasından öğrenilir. Ne demiş atalarımız? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani buradaki ayna kelimesi günümüzde ayna manasına.
3: Affedersin, lafını kesiyorum Naci.
2: Ballı mı?
3: Hayır, şeker sana dokunuyor diyettesin.
2: Aa, teşekkür ederim robotik ses. Devam edelim.
3: Allah'a şükürler olsun. Konu dağılıyor yoksa.
2: Peki, peki, tamam. Hadi işimize bakalım o zaman.
3: Çilingir olmak için...

0: Bu kadardı Naci.
1: Ha, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. İnsanoğlu dünyada var olduğundan beri hep korunma ve güvenlik ihtiyacı hissetti çocuklar. Ha işte bakın, bu da bir kapı. Ama taştan. Hiçbir yerinde anahtar yuvası da görünmüyor. Bu devirde çilingir de olmaz şimdi. Eski bir filmde görmüştüm. Nasıldı? Aha! Açıl koca taş, açıl! Aa, işe yaramadı. Galiba hatırladım. Açıl susam, açıl! Aa, işte oldu. Burada dev bir hazine yatıyormuş meğerse. İlk kilitler milattan önce 4000 yıllarında icat edilip kullanılmaya başlandı. Antik Mısır ve Mezopotamya'da ahşaptan yapılmış anahtarlar vardı çocuklar. Aa, işte antik bir Mısır.
2: Oo.
1: Anne, anneciğim. Bir saniye dişli beyciğim. Efendim anneciğim. Ben de şimdi senden bahsediyordum. Evet. Kapa sen şimdi, kapa. Antik çağdayım, çok yazar sana. Çok dağıldım. Nerede kalmıştık? Hatırladım. Mısır ve Mezopotamya'daki tahta anahtarlardan bahsediyorduk. Daha sonra Romalılar metal işçiliğinde ustalaşarak daha dayanıklı kilitler geliştirdi. Ayrıca ilk taşınabilir anahtarları ve parmak yüzüğüne takılabilen minik anahtarları da onlar icat ettiler. Böylece kalelerin, şatoların, ambarların, evlerin ve daha birçok yerin güvenli olması sağlandı. Nereye geldik? Çividen de anlaşılacağı üzere neredeyiz? Orta Çağ. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Orta Çağ çünkü. Acaba bir masalda oynamış mıdır? ay! Ay, bu da neydi böyle? Orta Çağ'da demircilik öyle ilerlemiş ki gelişen kilitler karşısında çilingirler de daha karmaşık işlerle uğraşmak zorunda kalmışlar. Daha sonraları ise kilitler daha da güvenli hale getirilmiş. 1800'lü yılların sonunda kırılmaz kilit geliştirilmiş. Kırmak tam 67 yıl sürmüş. Ne uzun bir zaman ama. İşte örsün yanındaki tam da bu kilitten. Hemen deniyorum. Bence tek denemede kırarım.

Taştan da sert olamazsın ama. Bu da terslikler bitmiyor. Tarihi de kilitleri de çok fazla kurcalamamak lazım. Gidiyorum beyefendi. İşte bir kilit fabrikasındayız. Bu iş tamamdır. İşte bir kilit takımı. Ve son olarak anahtar. İşte bu kadar. Artık bunlar ev, iş yeri, okul ve daha birçok yerde kullanılmak için hazır.

0: Ha, bu kapılar diğerlerine benzemiyor. Bakın, üstlerinde anahtar bile yok. Peki nasıl açılacak dersiniz? Ben biliyorum. Bu gördüğünüz şey bir dijital kilit. Anahtara gerek yok. Girilen şifre anahtar yerine geçiyor. Böylece anahtarlık da tarihe karışmış oluyor. Ha, pek severdim aslında. Güvenlik için her zaman zor rakamlar seçilmeli. Deneyeyim bakayım. 1234. Söylendiği kadar zor.
1: Oh!

0: şifre sandığımdan çok daha kolaymış. Yaşasın. Şimdi diğer kapıyı açalım. Bunun şifrelenmesi daha değişik. Sağa sola dönen çeşitli rakamlar. Ha ne ha? Şifreyi yanlış girdik. Alarm devreye girdi. Bu alarm da bir güvenlik sonuçta. Daha fazla katlanamayacağım. Gördüğünüz gibi çocuklar, pek çok kilit var. Ama çilingirler de pek yaman. Günümüzde pek çok şey değişip dijital, hatta kumandalı da olsa açacak birilerine her zaman ihtiyacımız var. Çilingirlik basit anahtar yapımından çok gelişmiş elektronik güvenlik sistemlerine kadar her yerde var. Ben yine de her zaman bir yedek anahtarınız olması gerektiğini tavsiye ederim. Efendim anne? Şimdi eve girdim. Mısır. Evet aldım anne. Hem de antik mısır. Ay yola koyuldum anne, getiriyorum mısırını. Hadi görüşürüz.
1: Oo.
0: Bak dişli. İşte orada.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
6: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
5: Evet Muhtar Bey.
6: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
5: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
7: Allah! Ne güzel!
2: Garip abi!
5: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Hop, bir, iki, üç, dört. Tabakları yerleştirdim anne.
1: Ellerine sağlık kızım.
0: Misafir peçetelerini de koyayım mı?
1: Olur.
0: Çiçekli olanları koyuyorum.
1: Hı hı.
0: Anne bak, masa çok güzel oldu.
1: Sen yaparsın da güzel olmaz mı?
2: Anne, acıktım. Ne zaman yemek yiyeceğiz?
1: Az daha sabret oğlum. Misafirler gelmek üzeredir.
2: Misafir mi? Kim geliyor ki?
1: Nurten teyze ve torunları.
2: Aa, Elif'le Kerem mi?
1: Hı hı. Yurt dışından Nurten teyzeyi ziyarete gelmişler. Bugün de bize geliyorlar.
2: Yaş olsun. Onlarla oyun oynayacağız.
1: Bakıyorum oyun deyince yemeği unuttun.
2: Ben hemen gidip bahçeye kaleyi kurayım. Kerem'le maç yaparız.
1: Yine sevinçten uçtu.
0: Onları göreceğim için ben de sevinçliyim.
1: Kim bilir Nurten Hanım ne kadar mutludur.
0: En son geçen yıl görmüştük. Nurten teyze torunlarını çok özlemiştir.
1: Hem de nasıl. Bir haftadır hazırlık yapıyordu. Sevdikleri her şeyi hazırladı.
0: Keşke onlar da burada yaşasalardı. Her zaman birbirlerini görebilirlerdi.
1: Mesafelerin bir önemi yoktur kızım. Yeter ki gönüller bir olsun.
0: Ha, gönüller bir mi olsun?
1: Evet. Yani birbirlerini sevip düşündükten sonra uzak yok. Kalpleri birbiri için atan insanlar hep yan yana gibidir.
0: Ha, şimdi anladım.
1: Evet, çorba da hazır.
0: Eksiğimiz kaldı mı anne?
1: Bakalım, çorba tamam. Ana yemek de hazır. Bir de salata yaparız. Oh mis. Şükürler olsun. Misafirlerimizi özenle ağırlayabileceğiz.
0: Salatayı ben yapayım mı anne?
1: Olur. Aslında bugünkü salata tam da senin yapabileceğin bir salata.
0: Ha?
1: Bugün değişik bir salata yapalım diyorum. Çocukların çok seveceği bir salata.
0: Yani ne yapacağız?
1: Makarna salatası. Çocuklar makarnaya bayılır.
0: Aa, çok güzel fikir anne. Anne, bu salatayı ekran başındaki arkadaşlarımıza da öğretelim mi?
1: Bak, bu da çok güzel bir fikir.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina.
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar bugün bize misafir geliyor. Nurten teyze ve çok uzakta yurt dışında yaşayan torunları. Biz de onlar için güzel bir sofra hazırlıyoruz. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Misafir ağırlamak, ikramda bulunmak çok güzeldir. Misafirimize özen gösteririz ki evimizde rahat etsin, ona değer verdiğimizi görsün.
0: Nurten teyze ve torunları bizim için çok değerli. Onları çok seviyoruz. Annem, yani Tuğba Sultan onlar için çeşit çeşit yemekler yaptı.
1: Allah ne verdiyse imkanımız ölçüsünde bir şeyler yaptık işte.
0: Bir tek salata kaldı. Onu da sizlerle birlikte yapalım istedik. Bu tarifi çok sevecekler, öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Çünkü bu tarifte çocukların en sevdiği şeylerden biri var. Makarna.
0: Evet arkadaşlar. Bugün makarna salatası yapacağız. Hem çok lezzetli hem de çok kolay olacak. Evdeki malzemelerle hemencecik yapabileceğiniz bir salata. Hazırsanız işte malzemeler. Makarna salatası için ilk olarak tabii ki makarna gerekiyor. Biz düdük makarna kullanacağız. Siz hangisini seviyorsanız onu kullanın.

0: isterseniz. Biraz mısır, biraz salatalık turşusu, haşlanmış bezelye, haşlanmış havuç, yoğurt ve biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez. Tuz ve karabiberi de unutmayalım.
1: Bir şeyi daha unutmamak gerekiyor.
0: Ah, neyi?
1: Tabii ki elleri yıkamayı.
0: Evet arkadaşlar, biz her zamanki gibi önce elleri yıkıyoruz. Siz de o sırada malzemeleri hazırlayın.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve malzemeleri hazırladık. Zaman kaybetmek istemiyoruz çünkü misafirler gelmek üzere.
1: Evet şefim, elimizi çabuk tutmalıyız.
0: Anlaştık. Hadi hemen başlayalım. Önce ne yapıyoruz?
1: Önce makarnayı haşlıyoruz.
0: Tuğba Sultan salata için düdük makarna kullanıyor. Bakın bu düdük makarna. Gerçekten de tıpkı düdüğe benziyor. Ama ses çıkarmıyor.
1: Evet şefim, bu sessiz bir düdük. Biz salata için bunu kullanıyoruz. Ama siz istediğiniz çeşidi kullanabilirsiniz. Kaynayan suya makarnayı koyuyoruz ve bir tutam tuz ekliyoruz.
0: Arkadaşlar, salata için makarnanın haşlanmasını bekliyoruz. Peki ne kadar sürecek anne?
1: Sadece 10 dakika şefim. Makarna pişerken biz de havuçları ve bezelyeleri hazırlayalım.
0: Tamam. Nasıl hazırlıyoruz?
1: Havuçları soyup küp küp doğrayacağız. Ben havuçlarla ilgilenirken sen de buzluktan bezelyeyi çıkarır mısın şefim?
0: Hemen. Arkadaşlar, bu bezelyeleri annem daha önceden hazırlayıp buzluğa koymuştu. Lazım olduğunda kullanmak için.
1: Evet şefim. Önceden hazırladığım için şimdi işim kolay olacak. Havuçlar hazır. Küçük bir tencereye havuç ve bezelyeleri koyuyoruz. Ve suda haşlıyoruz.
0: Suyu da ben ekleyeyim. İşte oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Makarna ve havuçların pişmesini bekliyoruz şefim.
0: Arkadaşlar, makarna haşlandı ve Tuğba Sultan onu süzdü. İşte burada.
1: Evet şefim. Makarna pişerken başka bir tencerede de bu havuçları ve bezelyeleri kaynattım. Siz konserve ve hazır garnitürde kullanabilirsiniz.
0: Arkadaşlar, bu tarifin güzel yanı içine istediğiniz her şeyi koyabilmeniz. Canınız ne istiyorsa.
1: Aynen öyle şefim. Biz bugün hafif bir makarna salatası yapıyoruz.
0: Arkadaşlar, makarnayı geniş bir kaseye koyduk. Şimdi diğer malzemeleri ekleyip karıştıracağız. Hepsi bu kadar. Hadi başlayalım. Önce bezelye ve havuçları koyuyorum. İşte oldu.
1: Ben de salatalı turşularını doğrayıp ilave edeyim.
0: Tamam Tuğba Sultan.
1: Evet.
0: Nefis olacak. Ben turşuyu çok severim. Makarna salatasına da çok yakışıyor doğrusu. Bu turşuları da Nurten teyzeyle birlikte yapmıştık. Tarifini merak ediyorsanız videomuzu izleyebilirsiniz.
1: Evet, turşular da eklendi.
0: Şimdi sırada mısır var. Mısırı da ekleyelim. Bu da tamam.
1: Artık yoğurdu ve mayonezi ekleyebiliriz şefim.
0: Bir kase yoğurt. Biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez.
1: Mayonezi çok abartmayalım. Salatamızın hafif olmasını istiyoruz.
0: Bu kadar yeter mi?
1: Bence yeter şefim.
0: Tamamdır. Tuzunu ve karabiberini de ekliyoruz. İşte oldu. Tüm malzemeleri koyduğumuza göre şimdi karıştırma zamanı.
1: Buyurun şefim.
0: Teşekkür ederim sultanım. Malzemeleri iyice karıştırıyoruz. Bu iş bu kadar.
1: Ellerine sağlık şefim. Nefis görünüyor.
0: Gördünüz arkadaşlar, tarifimiz çok basit ve çok leziz. Misafirlerimiz bayılacak. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Denemeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Çok güzel oldu anne.
1: Sen yaparsın da güzel olmaz mı benim güzel kızım?
0: Ben salatayı sofraya götüreyim.
1: Tamam canım.
0: Anne bak, çiçek topladım. Masamız daha güzel olsun diye.
1: Neyi düşünmüşsün Tunacığım? Hadi masaya koyalım.
0: Hı? Çok güzel oldu.
1: Masaya son dokunuşu yaptın. Çok şık bir masa oldu. Şık olma sırası şimdi sende.
0: Ha?
1: Üstün çamur olmuş. Misafirler gelmeden değiştirirsen iyi olur.
0: Şey, çiçek toplarken oldu. Hemen değiştiriyorum.
2: Yine uçtu. Aa, geldiler, yaşasın.
0: Ben bakarım.
2: Ne çabuk hazırlandın.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Bak böyle daha güzel. İşte bitti. Dur. Korkma. Çekil. Dur. Bir dakika. Evim bozulmuş.
1: Çek.
0: Baştan başlayalım diyorsun. Fırtına çıkacak gibi görünüyor ama. Bence önce şu dümeni bir kıralım. Havanın daha yumuşak olduğu bir yere. Sonrası Allah kerim.
1: Cik.
0: Nadir dostum, ev bekler, masal beklemez. Bir fikir geldi aklıma. Koş hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanların birinde bir kanguru ailesi yaşarmış yavrularıyla birlikte. Bay Kanguymuş evin babasının ismi de. Nasıl biriymiş bu Bay Kangu diye sorarsan nadir kuşum, çok ama çok yardımsevermiş. Hastalanana çorba yaparmış, yiyeceklerin azaldığı kış mevsiminde yiyeceği bitene yemeğini paylaşarak destek olurmuş. Bunların hiçbirisini de karşılık bekleyerek yapmazmış. İyi kalpli Bay Kangu'nun ailesiyle yaşadığı ev pek eskiymiş. Yenisi acilen gerekliymiş. Herkesin de başka bir beklentisi varmış bu yeni evden. Yavru kanguru istiyormuş ki geniş mi geniş bir odası olsun. Orada oyunlar oynayıp dursun. Bayan kanguysa güzel bir balkon istiyormuş. Şöyle manzaraya karşı kahve içeceği. Bay Kangu'nun da elbette varmış bir isteği. Ama evi nasıl yapacağı kurcalıyormuş aklını şimdi. Ağaç dallarından mı yapmalı, toprağı mı kazmalı? Kayalıkların oraya ev yapılır mı? Bu düşüncelerle büyük annelerine ziyarete giden yavrularını uğurlamış. Çalışmalara hemen başlamış. Niyeti onlara gelene kadar çok güzel bir ev yapıp sürpriz yapmakmış. Önünde koskoca bir hafta varmış. Bay Kangu ormandan gerekli malzemeleri toplamış. Kuru ağaç dalları evin gövdesini oluşturacakmış. Çatısını da geniş yapraklardan yapacakmış. Ah, görenler nasıl hayran kalacakmış. Odunları hatır hutur kesmiş, tak tak çiviler çakmış. Bay Kangu gece dememiş, gün

0: düz dememiş. Günlerce çalışmış, didinmiş. Yavrularının gelmesine 2 gün kaldığında ev neredeyse bitmiş. Bay Kangu eserine bakmış, memnuniyetle gülümsemiş. Güzel oldu demiş, çok güzel. İşte gördün nadir kuşum. Evin ufak tefek eksiklerini almak için Bay Kangu alışverişe gitmiş. Peki, onca emek verip yaptığı evini döndüğünde yerinde bulabilmiş mi? Öyle bir rüzgar esmiş ki sanki ağaçları kökünden sökecekmiş. Gök gürüldemiş, yağmur sel olup akmış. Bay Kangu'nun yeni evi yerle bir olmuş. Emek verip karşılığını alamamak üzücüymüş. İşin kötü tarafı, çocuklarını arayıp bir sürprizi olduğunu da çoktan söylemiş. Şimdi ne yapacakmış? Ah nadir kuşum, gördün mü uzanan şu dost elini? Tıpkı seninki gibi. Filden sonra zürafa ve tilki de gelmiş. Böyle zor bir günde onu yalnız bırakacak değillermiş. Hele de Bay Kangu gibi her zor anlarında yanında olan dostlarını. El birliğiyle çocuklar gelmeden evi tekrar inşa edeceklermiş. Bay Kangu hiç merak etmemeliymiş. Yardımlaşınca her şey ne de güzelmiş nadir kuşum. Zorluklar beraberce aşılmış. Yardımlaşmanın olduğu yerde işler kolaylaşmış. 2 gün içinde el birliğiyle güzel mi güzel bir ev yapıvermişler. Kanguru ailesi evi çok ama çok beğenmiş. Nadir dostum, iyilik gönülden gelerek yapılınca güzelmiş ve her şeyi de güzelleştirirmiş. Önce o arkadaşlarına iyilik etmiş, sonra arkadaşları ona. Bay Kangu'nun ektiği iyilik tohumları zor zamanında yeşermiş ve yardımına yetişmiş. Bu masal da böylece bitmiş. E hadi, şimdi nadir dostu yardım etsin de Mahir de evini bitirsin. Sonra oturup bir güzel seyretsin.
1: Tik!

0: Güçlü yapı. Yaz, güneş, kuş sesleri. Tam keyif yapmalık bir gün. Okulların kapanmasına da az kaldı. Ay, gece mi oldu hemen?
1: Hayır Yaman. Hala öğlen vakti. Ve bugün günlerden pazar.
0: Evet, bugün pazar ve keyif günüm.
1: Dün de cumartesiydi. Ne yaptın?
0: Yine bolca dinlenip keyif yaptım elbette. Şimdi müsaade et de dostum, hamağın keyfini çıkarayım.
1: Keyif yaparken yarın öğretmenin sözlü yapacağını unutmadın değil mi? Bu kitabı okuman gerekiyordu.
0: Hep sınav, sınav, sınav. Unuttum.
1: Nasıl da biliyorum ama. Bu kitabı keyif yaparken okumalısın. Ben profesörün yanına geçiyorum.
0: Dur dur bir dakika, bir dakika. Sen okudun mu ki?
1: Oho, hem de iki kere.
0: Şaşardım zaten. Peki tamam. Ben de üç kere okuyacağım.
1: Sen istersen her şeyi yapabilirsin dostum.
0: Yaparım değil mi? Yaparım, yaparım. Benim adım Yaman. Bir zamanlar...
1: Allah kolaylık versin profesör.
2: Oo, hoş geldin Civan. Yaman nerede?
1: Hamakta kitap okuyor.
2: Etkileyici. Benim de çok az işim kaldı.
1: Kuru yemiş.
2: Sizin için hazırladım. Yiyebilirsin.
1: Badem.
2: Hafta sonu nasıl geçti? Anlat bakalım.
1: Şimdi şöyle oldu. Cuma günü. İşte böyle geçti. Uf, çok konuştum değil mi? Bazen böyle çok konuşuyorum. Çenem düştü yine.
2: Çenen düşmese iyi olur. Çenemiz bize çok lazım. Yoksa bu kuru yemişleri kıtır kıtır nasıl yerdin?
1: Haklısın profesör.
2: İşte yükleme tamamlandı. Yeni organ simülasyonumuz hazır.
1: O zaman hemen Yaman'ı çağırayım.
3: Çağır çağır, bekliyorum.

0: Şimdi top bende. Koş Yaman, koş. Hadi gol, gol, koş. Ne oluyor?
1: Aa, bu ses. Aa, kepçe. Ne yapıyorlar acaba burada?
0: Ne kadar güçlü bir kepçesi var. Baksana, onca toprağı nasıl da taşıyor. Kepçe kadar güçlü olmak isterdim. Düşünsene.
1: Amanın, bir kepçe olmadığın kalmıştı. Yarın sınav var.
0: Biliyorum, akşam okurum inşallah.
1: Profesör, ya.

0: Sonunda ses kesildi. Bugün yol çalışması vardı.
1: Profesör, kepçeyi görmeliydin. O kadar güçlü ki.
2: Biz de öyle güçlü olsaydık keşke.
3: Bunun için kepçe olmanıza gerek yok ki. Sizde de çok güçlü bir yapı var. Çok sert ve dayanıklı bir yapı.
1: Öyle mi?
2: Hangisi, hangisi?
0: Öğrenmek için hemen kaşifi çağıralım. Yeni simülasyonumuz mükemmel oldu. Adım adım bilim yarışmasına hazırlanıyoruz.
1: Ah, ah.
2: Neden iç çektin dostum? Bir sorun mu var?
1: Yarın kitap sınavım var. Baksana koskoca profesör de hala yarışmaya hazırlanıyor. Hep sınav, hep sınav.
3: Sınavlar bizi eğitip geliştirir Yaman. O yüzden sınavlara değil de o sınava çalışırken öğrendiklerimize odaklanırsak bu çok daha eğlenceli olur.
1: Haklısın profesör.
3: Hadi yeni bir keşfe hazır mısınız?
4: Hey! Kaşif! Kaşif! Başlıyor yine!

0: Karşınızda çene kemiğimiz.
1: Bir kepçe kadar güçlü mü?
0: Elbette. Çene kemiği vücudumuzdaki en güçlü kemiklerdendir. Şöyle düşünebilirsiniz. Sert bir kalkan gibi yiyecekleri çiğnemeye, ezmeye ve parçalamaya dayanacak kadar sağlam.
1: Ve dişler ona sıkı sıkı bağlı.
0: Çiğneme sırasında güçlü kaslarla birlikte çalışır. Tıpkı bir kepçe gibi yiyecekleri kavrar ve öğütür. Ayrıca konuşma ve yutmaya da yardımcı olur. Çene kemiği alt çene ve üst çene olarak ikiye ayrılır. Alt çene daha hareketli bir yapıya sahiptir.
1: Çenem düşer bazen, çok konuşurum. Benim de iki çenemiz var.
0: Kepçe kadar güçlü bir mucize.

0: İş makinelerini izlemek neden bu kadar keyifli hiç anlamam.
1: Ben de hiç gözümü alamıyorum.
2: Hatırlıyorum da geçen yaz köyümüzde cami inşaatı vardı. Arkadaşlarımla oturup iş makinalarını izlemiştik.
3: Yine taş kırma makinesi çalışmaya başladı.
1: Artık gitsek iyi olur.
2: Bu arada kitabını okumadın Yaman.
1: Aman da aman. Hadi hadi eve geçtiğimde okuyacağım hemen.
0: Unutma Yaman, sınavdan çok kitabın içindeki eğlenceli hikayeye odaklan.
1: Sahi dostum, kitabın konusu neydi?
2: Uzay macerası.
1: Ne? En sevdiğim.
2: Birkaç satır okusaydın hepsini bitirirdin. Çok güzel bir hikayeydi.
1: Çok merak ettim. Biraz anlatsana, nasıl bir macera bu?
2: Olmaz, kendin okumalısın.
1: Hadi o zaman hemen eve gidelim.
0: Şaşkın Yaman. Yaman, uzay macerasını merak ediyor musun?
1: Çok ama çok merak ediyorum. Evde ilk iş kitabımı okuyacağım.
0: Okuyabilmen için sanki kitabını da yanına alman gerekiyor.
1: Aman Allah'ım, neredeyse unutuyordum. Teşekkürler profesör.
0: Ben de içeriye geçsem iyi olacak.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Caracajan. Te ama. Bu odunları satalım ki biraz para kazanıp borçlarımızı kapatalım. Bu ay sıkışığız Karakacanım. Huysuz eşek. Of, belim. Ay, of.
1: Hocam yeter artık.
0: Hayrola hatun, ne oldu?
1: Ah hocam, bir görsen neler oldu. Şu hale bak. Süt kovasını devirmiş, elbiseleri aşağı indirmiş, saksıları kırmış.
0: Bu hayvana ne oldu yahu?
1: Ne olduysa oldu. Tadı kaçtı bu iş. Bak çaresine artık.
0: Bak çaresine derken?
1: Bak çaresine işte.
2: Hocam kolay gelsin. Aman ne olmuş buraya böyle?
0: Hiç sorma, bizim eşek başımıza iş açıp duruyor.
1: Hepten şımardı bu.
0: Son zamanlarda böyle oldu aslında.
2: Hocam o zaman sat gitsin bunu ya.
0: Nasıl?
2: 100 akçe vereyim ben.
0: 100 akçe mi? Az değil mi?
2: Bu eşeğe anca bu kadar verilir. Merak etme, onu terbiye ederim ben.
0: Yok yok. Satmam Karakaçan'ı.
3: Baba, bu senin miydi?
0: Baba bu benim dava defterim.
3: Şey, galiba Karakaçan onu da yemiş.
0: 100 akçe demiştin değil mi?

0: Oh be, dünya varmış. Koca bir yük kalktı üzerimizden. Ne dersin hatun? Fatma?
1: Evet, yük kalktı ama bilemedim yine de.
0: Ne demek bilemedim?
1: Yani bilemedim işte.
0: Hayda, çaresine bak diyen sen değil miydin? Hem yem verme derdi de bitti işte, daha ne? Bir eşek gider, bir eşek gelir. Bu 100 akçenin üzerine az daha koyar, daha iyi bir eşek alırım.
2: Hocam?
0: Hı?
2: Kara kaçanı mı sattın?
0: Evet, sattım. Yeni bir eşek alacağım.
2: Ama o bir eşek.

0: Evet, belki çok zor bir eşekti. Ama o benim karaka canımdı. Onu geri alacağım.
1: Heh. Hocam, gel hele. Ben de seni arıyordum.
0: Hayırdır?
1: Senin kara kaçan bende de biraz sonra çıkarttı. Ben de pazara götürdüm satmak için.
0: Pazara mı götürdün?
1: Ama haraminin birine kaptırdık eşeği. Ormana gittiklerini görmüşler en son.
0: Hadi o zaman ne duruyoruz? Gidelim efendim. Hiçbir iz yok.
1: Bence çoktan gitmişlerdir uzak bir diyara.
0: Ah karaka canım ah. Sen hırsıza kaptırılacak eşek miydin?
2: Yardım edin.
0: O da nesi?
2: Lütfen yardım edin. Teslim oluyorum. Yeter mahvoldum yeter.
3: Hocam, bu çok hazırlı bir at hırsızıdır. Yakalayana 10 altın ödül vardı. Buyurun.
0: Yalnız aslında bu eşek benim değil artık. Yeni sahibinin bu ödül.
1: O halde ben de bu ödülün yarısını, dahası eşeğini de sana veriyorum hocam.
0: Karaka canım benim.
4: Demek öyle oldu ha?
0: Evet. Epey'de bir eşek ve at bulundu. Hepsini ormana gizlemiş o hırsız.
4: Bizimki kedi olalı bir fare tuttu demek.
0: 5 tane altın kazandırdı bir de. Borçlarımızı ödedik çok şükür.
5: Çok özledim seni. Ver elini dostum. Hey, bu da ne? Ayağına diken batmış baba. Demek ki son zamanlardaki huysuzluğu bundanmış.
0: Vay vay.
4: Hayvanın günahını almışız.
0: Sorunlar geldiğinde sırasınca çözesin. Dostunun kıymetini o gitmeden bilesin.

ben senin yanında olamayacağım. Uzaktan kumanda etmem gerekecek. Yani biraz da buna çalışmalıyız. Hadi bakalım. Bismillah. Allah! Özür dilerim Çufi. İsteyerek olmadı.

0: Furkan bugün iyice saldı işi.
1: Fuar yaklaştıkça iyice kaptırdı kendini.
2: Tüfeği yeniden yaptığından beri onunla daha da fazla gurur duyuyor. O yüzden herkes eserini görsün istiyor fuar günü.
1: Yine de... Ha?
0: Aa? Bu ses...
1: Sanki...
2: Başı dertli Bilbo'du sesi.
1: Olamaz. İyi misin? Biz de iyiyiz Furkan. Allah razı olsun sorduğun için.
3: Selamun aleyküm. Siz ne yapıyorsunuz burada?
2: Aleyküm selam Furkan.
1: Senin Çufi Bodu şoförlüğünde gelmeden önce Makbule teyzeye yardım için oyuncak üretiyorduk.
3: Evet. Hadi yapıyoruz ya oradalardan.
2: Hani senin de gelip yardım etmen gerekiyordu.
3: Arkadaşlar, çok özür dilerim. Unutmuşum bugün olduğunu. Bakın ne diyeceğim. Hadi siz oturun. Ben tek halledeyim kalanını.

0: Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum.
1: Maşallah çok iyi çalışıyor. Suçluluktan herhalde.
2: Ne dersiniz? İş görür mü?
1: İş görmek ne demek Furkan? Maşallah, oyuncak dükkanı açacak kadar malzeme var burada.
0: Affettiniz mi beni? O nasıl söz Furkan? Biz zaten az bir şey tavır yapıyorduk, o kadar. Şakadan yani.
3: Allah razı olsun ama sen gelmesen akşamı bulurdu bu iş. Artık hurda oyuncaklarımızı hiçbir şeyi, hatta ben bile bu...

0: zaman.
1: Allah'ım, nasıl oluyor da her seferinde aynı şeyler geliyor başımıza, anlamıyorum.
2: Hatalarımızdan hiç ders çıkarmıyoruz galiba.
3: Hadi arkadaşlar, söylenmeyi bırakalım da peşine düşelim.

0: Benim binmem lazımdı. Neden kardeşim bindi ki?
1: Belki bugün başka kaza olmasın diyedir İsmail.
0: Benim günlük hayatta da dizlik ve kas takmam lazım aslında.
2: Bizim ortalıktan neyi bıraksak dönüp dolaşıp camiye gidiyor. Farkında mısın?
3: Bizim genel hallerimizi düşününce diyorum ki İstanbul'dan bıraksak yine aynı şey olurdu.
2: Hazır mısın? Aynı anda tutup frene asılalım. 1, 2, 3
0: Hayırlı günler çocuklar.
3: Hayırlı günler Makbule teyze.
2: Nasıl ama? Yine kermes günü gibi ortalığı dağıtacağız sanıyordun değil mi? Ama bak, her şeyi sağ salim getirdik.
0: Hadi bakalım, toplayın oyuncaklarınızı da hepsini bir araya getirelim. Müçteba birazdan gelir.
3: Makbule teyze, bu kadar eşya nereye gidecek?
0: Deprem bölgesine gidecek çocuklar. Oralarda, çadırlarda kalan insanlara yiyecek, giyecek eşyalar ve barınmaları için ek çadırlar gönderiyoruz. Maşallah! Mahallemizde ne çok hayırsever varmış.
1: Helal olsun.
0: Sayenizde kazazede çocukların oyuncakları da olacak. Allah sizden razı olsun. Bizim oğlan nerede kaldı?
4: Selamun aleyküm çocuklar. Hadi hemen yüklemeye başlayalım. Yolumuz uzun.
2: Aleykümselam Müşteba abi. Hadi hemen başlayalım.
0: Oğlum, bu araba biraz küçük mü acaba?
4: İzimi ben daha büyük bir şey bulayım.

0: Şey, bir daha deneyelim en iyisi.
1: Oğlum, bu sefer de biraz abartmışsın.
0: Şey, işimizi garantiye alayım dedim anneciğim.
1: Nasıl yanaştıracaksın bu dev gibi aracı daracık da sokak?
0: Sen hiç merak etme anneciğim. Hemen halledeceğim.
2: Bu işin sonu fiyasko olacak.
3: Ben bakamayacağım.

0: O nasıl şoförlükte öyle?
1: Müçteba abi, sen neymişsin öyle ya?
2: Maşallah, yarı şoförü sanki.
0: Yaşım gelince bana da öğret araba sürmeyi abi.
3: Eyvallah, öğretiriz evelallah.
0: Ancak yetti oğlum, haklıymışsın. Bugünün kahramanı sen oldun.
2: Bu da ne böyle?
3: Anladın demek. Bu tırlarda kamera oluyormuş arkada. O sayede insan nereye gittiğini görebiliyor.
2: Vay canına! Mantıklıymış.
3: Diğerleri şoförlüğüme iltifat edince hoşuma gitti. Bir şey demeyeyim dedim.
2: Benden laf çıkmaz Müşteba abi. Hem bununla da olsa yine de senin şoförlüğündür yani.
3: Eyvallah.
2: Benim gitmem lazım Müşteba abi.
3: Tamam da. Hayırdır, ne oldu? Yardım edebileceğim bir şey var mı?
2: Sen zaten yardım ettin farkında olmadan Müşteba abi. Bu olay aklıma bir şey getirdi.
3: Allah'a emanet ol.
2: Bir de böyle deneyelim bakalım. Merak etme Bodu. Artık kontrol tamamen bende.

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Kara yok mu? Nerede peki? Endişelenmeli miyiz? Nerede bu çocuk? Aradın mı kendisini? Ulaşamadın muhtemelen. Hemen bir de ben arayayım, dur. Çalıyor.

3 defa çaldırdım. Kapatayım. Allah Allah. Ne oldu acaba? Heh, hele şükür. Karacığım, nerelerdesin sen? Endişeni tahmin edebiliyorum keçe. Ama mutlaka bir açıklaması vardır. Değil mi Kara? Önemli bir şey yoktur inşallah Kara. Telefonunu da açmayınca merak ettik doğrusu. Telefon evde mi kaldı? Çok uykulu görünüyorsun. Geç mi yattın? Yoksa akşamki maça bakmak için mi? Anlaşıldı. Uykunu alamayınca da uyanamadın ve programa yetişemedin. O zaman vaktinde yatmanın ve uykumuzu almanın önemine dair bir kapışma yapsak hiç fena olmayacak. Ne dersiniz? Siz düşünürken ben de önce kimin çizeceğini seçeyim. Tamam. Keçecim, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir saat. Şaşırdık mı? Hayır. Tam tahmin ettiğim gibi. Çocuklar gece 10'da yatarlar. Ve okuluna yetişmek için erkenden uyanırlar. Aynı zamanda sabah namazına uyanabilmek için de erken uyumak gerekir, değil mi Kara? Aa, Kara uyuyor. Hay Allah, bu çocuk çok uykusuz kalmış. Hayır keçe, lütfen aklıma geleni yapma. Ama keçe, oldu mu şimdi? Kendine geldiysen eğer, kapışmaya var mısın Kara? Bakalım uykusuzluğunu yenmeye çalışan Kara bize neler çizecek? Evet, uyumadan önce pijamalarımızı giymeli ve dişlerimizi fırçalamalıyız. Çok güzel bir hatırlatmaydı Kara. Teşekkürler. Uykun biraz daha açıldı mı? Nasılsın? Geldik bir programın daha sonuna. Ama Kara çok yorgun. Gidip dinlenmeli. Keçe, madem bu kadar çok istiyorsun, hemen açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bakalım neler olacak? İşte bu. İyi ki çizdin keçe. Yatmadan önce kitap okumanın kıymetini anlatmakla bitiremeyiz çocuklar. Hem hafızamızı kuvvetlendirir hem de stresi alır. Beynimizi dinlendirerek daha kaliteli uyumamızı sağlar. Uykuyla ilgili bu kapışma için teşekkürler çocuklar. Sağ olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: daima olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Bence uçurtmadan sonra en eğlenceli şey roket yapmak.
2: Bence de. Uçurtmayı hatırlatmayın. O kadar yaptık ama yarışmaya katılamadık. Hem de benim sakarlığım yüzünden.
0: Kendini üzmene değmez kardeşim. Seneye katılırız inşallah. Hangi yarışma sağlıktan daha önemli olabilir ki kardeşim? Sen iyi ol. Gerisi önemli değil. Ne demişler? Sağlıkta galip, yarışta mülayim ol.
2: Uydurma galip.
0: Evet. İşte geldik en heyecanlı kısma. Bir füze başlığı daha takmayı nasip eden Allah'a sonsuz şükürler olsun.
3: Amin.
0: Hazırsanız takıyorum.
3: Evet.
0: Hayır. Bu ne?
3: Roket.
0: Ne olacak bu?
3: Uçacak.
0: Nasıl? Kenara çekil ve bizi izle evladım. Biz size nasıl roket yaptığımızı gösterelim. Siz de bize olayların en heyecanlı yerinde nasıl ortaya çıkmayı başardığınızı anlatın. Olur mu? Hey Allah'ım ya.
2: Tamam kardeşim, hadi tak şunu. Ve füze yörüngeye yerleştiriliyor. 3, 2, 1.
0: Bu mu? Uçmadı hani.
4: Daha fırlatmadık da ondan uçmadı Ali. Fırlatın çabuk.
2: Emriniz olur efendim.
4: Salih abicim, ne zaman fırlatacağız?
3: Şimdi!
5: Hayır! Hayır!
0: Size ne oluyor arkadaşlar? İstediğimiz zaman fırlatırız.
5: Fırlatamazsınız. Çünkü kapışacağız.
4: Ya siz de mi biliyorsunuz roket yapmayı?
6: Ne sandı?
0: Kuralları hatırlatıyorum. Düdük çalınca iki takım aynı anda atlar. En uzağa fırlatan kazanır. Hazır mıyız?
3: Evet.
1: Hayır.
0: Hocam. Hoş geldiniz hocam. Çok özledik.
1: Hoş buldum çocuklar. Ben de sizi çok özledim.
5: Siz olmadan buraların hiç tadı yok hocam.
2: Ne zaman döndünüz hocam? Bilsek karşılamaya ta havaalanına bile gelirdik.
0: Gelirdik hocam.
1: Sağ olun, Allah razı olsun. Önceki gün geldik. Aslında biraz daha iznim var ama camide roket kapışması var dediler, dayanamadım geldim. Küçük hediyelerimi vermek için sabırsızlanıyordum. İyi denk geldi.
4: Hediyelere bayılırım.
5: En heyecanlı yerinde geldiniz hocam. Yeni başlıyorduk biz de.
1: Hadi o zaman, iyi zıplayan kazansın.

0: sıra geldi su roketine.
1: Aynen kardeşim. Kim tutar bizi?
2: Bayram Hoca nerede?
0: Hediyelerini getirmeye gitti, bekleyin dedi.
1: Bayılırım sürprizlere.

0: kapıya. İniyorum. Çok acıdı Selim.
1: Ah canım benim. Verilmiş sadakam varmış da bir yerini kırmadan atlattık.
2: Geçmiş olsun canım kardeşim. Gömlek de fena.
0: Sorma sorma. Anneme iş çıkardım yine.
2: Bayram hocamız hacdan bize ne getirdi acaba?
3: Ne? Hac mı?
2: Evet, hacdan.
3: Umre olmasın o?
2: Umre mi? Yok, hacdan.
3: Umreden.
2: Hacdan.
3: Umreden.
1: Arkadaşlar, neden Bayram hocaya sormuyoruz?
0: İnsan lafının üstüne gelirmiş. Bayram hoca da geliyor.
4: Selamun aleyküm gençler.
5: Aleyküm selam. Hocam.
4: Efendim?
2: Hocam siz hacdan mı geldiniz?
3: Umreden mi?
4: Umreden.
2: Nasıl olur hocam? Mekke'ye ve Medine'ye gitmediniz mi?
4: Evet gittim.
2: Kafam karıştı.
4: Çocuklar hem umre hem hac için aynı yere. Yani Mekke ve Medine'ye gidilir. Eğer Kurban Bayramı zamanında gidersek hac ibadetini yapmış oluruz. Hacca gitmiş derler. Kurban Bayramı dışında bu yerleri ziyaret ederseniz umre ibadetini yapmış olursunuz. Umre'ye gitti derler.
5: Ha!
4: Demek karıştırdınız. O zaman düzeltelim. Umre hediyem. Eskiden bizim için hac ve umre ibadetiyle ilgili tek görsel şey bu dürbün oyuncaklardı. Şimdi internetten alasını bulursunuz ama hatıra kalsın istedim. Şimdi hepiniz gözünüze dayayın. Hem hac ibadetinde hem de umrede amacımız Mekke'de bulunan Kabe'yi ziyaret edip tavaf etmektir. Hacda ve umrede Kabe'nin etrafında 7 defa dönerek tavaf ederiz. Hacda Arafat Dağı'na gidip bir süre bekleyerek vakfe ibadetini yaparız. Umrede vakfe yapmayız. Burası da say yaptığımız alan. Hac ve umre ibadetimiz sırasında Safa ve Merve tepeleri arasında 7 defa gider geliriz. Burası da Medine. Peygamber Efendimizin de kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebi. Hacda da umrede de mutlaka Efendimiz'i ziyaret ederiz.
2: Hocam çok güzel.
4: Öyle.
2: Daha birçok resim var hocam. Onları anlatmayacak mısınız?
4: Anlatacağım ama namazdan sonra. Hadi bakalım camiye. Ezan okunmak üzere.

0: Tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye.
3: Pilav.
4: Cacık.
5: Kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
4: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz? tabi soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.
0: Yeni kategorimiz... Okul.
4: O zaman defter.
1: Kalem tıraş.
2: Beslenme çantası.
4: Düğmesi dikilmiş okul hırkası. Benimki koptu da.
0: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
1: Bu sefer size devasa bir sıfır.
0: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin. Mo, neye kızdın sen?
4: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeylere.
0: Neden ki Mo?
4: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarta çıkarta cetvel çıkarttı.
1: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
4: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum, hiç olmadı 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
0: Vay Yusuf, hoş geldin.
6: Herkese selam.
7: Aleykümselam.
6: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz bensiz?
4: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.
6: İşte burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir sokak. Binaları görüyorsunuz. Hepsi tarih kokuyor. Şu binanın işlemeli duvarına bir bakar mısınız?
2: Dur dur dur.
4: Ne oldu?
2: Biraz geri alır mısın? Tamam, dur burada.
0: Ah, sen çok dikkatlisin. Burası gerçekten harika bir yer.
4: Burası bir okula benziyor.
6: Benim hiç dikkatimi çekmemiş.
2: Senin dikkatini çekebilmesi için tarihi eser olması lazım.
6: O da doğru.
1: Ya da en azından duvar resimlerinde sandviçler olmalıydı.
0: Çocuklar, şu tabela yazısını araştıralım.
4: Tamamdır Mehmet.
7: Bilgi Değişim Okulu.
2: Evet arkadaşlar, topladığımız bilgiler şöyle. Bu okulda insanlar gönüllü öğretmenlik yapıyor ve herkes öğrenci olabiliyor. Gitar çalmayı bilen biri gitar öğretiyor, dikiş dikmeyi bilen bir hanım insanlara terziliği öğretiyor. Herkes bilgisini insanlarla paylaşıyor. Bir derste öğrenci olan diğer derste öğretmen oluyor.
0: Çocuklar, bu ekibimiz için bulunmaz bir haber.
2: Dahası tamamen ücretsiz.
1: Tam bir hayır hareketi.
6: Her şey güzel de... Hayır bunun neresinde?
4: Dostum, ücretsiz bilgi dağıtıyorlar. Ücretsiz sandviç gibi düşün.
0: Evet çocuklar, Yusuf'un kamerasına takılan görüntüyü alalım. İnternetten fotoğraflar da buluruz. Topladığımız bilgileri hem videoda hem de blog yazılarında kullanırız.
8: Böylece bu hayır işini herkese duyurmuş oluruz.
4: O zaman...
7: İyilik için!
4: O kısmı geçtik dostum.
0: İşte bu.
4: Etkileşim çok iyi gidiyor çocuklar.
2: Bloğa gelen yorumları görmediniz daha.
0: Çocuklar, gönderilen videolara bakın.
9: İyilik habercileri sizi tebrik ediyorum.
10: Bilgi Değişim Okulu harika bir fikirmiş çocuklar. Ben de böyle bir okul kuracağım.
11: İlk defa böyle bir

0: şeyi duydum. Hayran kaldım.
1: Ben de gitar çalmayı gönüllü öğretmek istiyorum.
2: Ben bir terziyim çocuklar. Gönüllü dikiş dersi vermek istiyorum.
3: Gönüllü öğretmenler bulundu bile.
4: Tek bir eksik var.
5: Okul mu?
4: Ayran.
6: Çocuklar, böyle bir okul kurulması için bir şeyler yapmalıyız.
5: Bence bu projenin hayata geçmesi için tek bir şansımız var.
7: Ben, dostum, bu işi bana bırakın dediysek okulda açamam yani. Hem nasıl açayım ki? Benim neyim var ki? Hem ben kimim ki? Mesela kim oluyorum ben? Değil mi ama? Yani illa bana bırakacaksınız.
8: İyi, bırakın bari. Ama yavaş bırakın.
7: Size de malzeme verdik.
3: Ne oluyor bunları?
7: Bana gülüyorlar.
3: Ama Mo, gülünmeyecek gibi değilsin.
7: Ne bileyim, öyle bir baktınız ki. Okul açmamı istiyorsunuz sandım.
3: Neyse, konuştun mu babanla?
7: Evet, bugün haber gelir inşallah.
3: Amcanın eğitim için bir destek vakfı kurması ne güzel bir şey.

0: Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet.
0: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
0: Boş bir bina varmış.
2: Evet.
0: Oraya bilgi değişim okulu yapılabilirmiş.
2: Evet.
0: Yarın haber yapmak için orada olmalıymışız.

0: işi size bırakıyorum dostum.
1: Çocuklar neden teyze okulu şikayet etti?
0: Babam dedi ki teyze hastaymış. Çok ses çıkarmış.
2: Ama ses çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı.
3: Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
2: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
4: Bir fikrim var.
0: Ben de bundan korkuyordum.
2: Ne?
4: İmza toplayalım.
0: Oh.
1: Ne oldu mu?
0: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
2: Demiş de olabiliriz.
0: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
4: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
1: Harikasınız.
3: Mo ne yaptı acaba?
0: Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
2: Yani?
0: Dostum, harika konuşma yeteneğim sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu ve kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca öğretmeni olacağını da söyledi. Size bu işi bana bırakın demedim mi?
5: Yok.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
3: Ve açıyorum.

0: da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
1: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
2: Biz el ele verirsek iyilikler çoğalır. Sadece para değil, bilgi de paylaşılır.

0: Komikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız. Yardımcı bana.

0: çubuklardan ev yapmıştım, yıktın.
1: He, o muydu? Ben de çubuk kafana geldi sandım, korktum.
0: Hayır ama evimi yıktın.
1: Bir şey olmaz, bir daha yaparsın.
0: Ne? İnsan en azından özür diler. Ha? Yardım eder, bir şeyler yapar.
2: Kim? Ben mi yardım edeceğim? Ben senin abinim.
0: Ne olmuş yani?
1: Ben senden büyüğüm. Senin bana yardım etmen lazım.
0: Hiç de bile. Böyle bir şey yok. Yani yardım ederim tabii ama sen de benim için bir şeyler yapabilirsin. Buna bir engel yok.
1: Hiç de bile.
3: Ne oluyor burada çocuklar?
0: Ha?
1: Ha? Ah! Kafam!
3: Anladık değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli tavsiyesidir bu. Kadınlar, kız kardeşlerimiz bizlere Rabbimizin emanetidir. Hem Peygamberimiz kendisi bizzat ev işlerinde eşine yardım ediyor. Evi süpürüyor, koyunları sağıyor biliyor musun Yera?
1: Ya ama ben de anneyi sağarken anneme yardım ediyorum.
3: Aferin sana. İşte böyle.
0: Hadi özür dile artık.
4: Biraz zaman ver bakalım Şifa. Yera bunu kendisi anlayacaktır.

0: misin anne?
1: Sağ ol kızım.
0: Abimi göremedim. Akşam çok üzgün görünüyordu. Sence endişelenmeli miyim?
1: Ani de otlatmaya yakındaki kayalıklara gitti. Öğleden sonra gelir canım kızım. Endişelenme.
0: Ben bir bakıp gelsem anne.
1: Tamam. Lemmy'yi de al yanına, olur mu?
0: Lemmy mi? Tamam. Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım. Dikkatli olun, olur mu?

0: Nerede bu otlar acaba?
1: Sen de yardım eder misin Anit? Şu kopmadan bükülebilen otlardan arıyorum. Aa! Bu ne yahu? He? He? O sen miydin Lemi? Çabuk kafama düştü Lemi. Bu ikinci oldu. Biraz dikkatli ol.

Lemmy! Yanımda yapmana sevindim Lemmy. Hiç değilse nereye attığını görürsün. Kafam! Ha? Yeter Lemmy. Bırak şu sopa fırlatma işini artık.

0: bunlar? Hı? İşte buldum sizi.
1: İffa.
0: Ne oldu Lemi? Oradalar mı? Nereden biliyorsun? Teşekkürler Lemi.
2: Dur Anit, bunu yemeye çalışma. Zorla yaptım zaten. Şifa'ya hala kızgınım Anit. Ama babamın dedikleri de hiç aklımdan çıkmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerine hep yardım ediyormuş. Çok nazik davranıyormuş insanlara, çok. Bak şimdi, kardeşimin gönlünü almalıyım. Bunu onun için yaptım. Ama ben veremem. Sen vereceksin, tamam mı?

0: Aa, kafam hala acıyor. Bilerek de yapmadı, anlıyorum ama her seferinde kafama vurmaya başardı. Boş boş oynayacağına bir işin ucundan tutsaydı ya. Bebeği hazırlarken otları bulmak zor oldu. Yardım ederdi. Neyse, hallettim zaten. Neden bu kadar sesli? Ne yaptın sen Anit? Olamaz.
1: Ay,

0: olmadığını beceremedim demişti. Açıklamaya çalışma. Resmen hediyemi yedin. Zaten kalanını Dalem'i götürdü. Ah peygamberim. Seni görseydim her şey daha kolay olacaktı. Neyse gidelim annet, akşam olacak.
1: İffa! İffa!

Bak. Teşekkür ederim.

ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Padişahgah'ta da sen bana neden 5 tane para verdin?
1: Sen dikkat balonunun miçosu değil misin?
0: Öyleyim.
1: Gelip bize işlerimizde yardım ediyorsun. O yüzden bu para senin miçoluk ücretin.
0: Ya teşekkür ederim Agah dedi. Ben bu 5 tane parayla muz alabilir miyim?
1: O senin paran Elifciğim. Ne istersen alabilirsin.

0: Sana az önce söylediğim gibi ben zaten muz alacağım.
1: Ya alacak mıyız?
0: Elma, armut, marul, domates.
1: Başka?
0: İyisini bulursak karpuz.
1: Muz?
0: Muz da alacağız.
1: Yaşasın! Hey hey hey çarşıya gidelim. Muz muz muz muz da alıp yiyelim. De de de agah dede. Sen bir tanesin canım dede. Şey agah dede.
0: Efendim Micho.
1: Hani benim 5 tane param var ya.
0: Evet kızım.
1: Ben o parayla muz alayım mı?
0: İstersen al kızım. Ama ben muz alacağım için sen istersen başka bir şey alabilirsin.
1: Agah dede, biz çarşıdan neler alacaktık? Aklımdan çıktı gitti.
0: Ama yol boyu en az 20 kere tekrar tekrar saydım Micho.
1: Doğru ya, saydım. Muz da alacaktık.
0: Evet alacaktık. Muz da, karpuz da.
1: İyisini bulursak. Keşke kağıda yazsaydık. O zaman hiç unutmazdık.
0: Hiç gerek yok Micho. Sayende o kadar çok tekrar ettim ki unutmamız imkansız.
1: Doğru ya, ben de aklıma yazdım. Unutmam bir daha.
0: Aferin sana.
2: Merhaba arkadaşlar. Bugün Agah dedeniz ve Elif çarşıya gittikleri için sizleri biraz bekleteceğiz.
3: Ne zaman gelecekler?
2: Çok sürmez Kenancığım. Onlar geldiğinde hemen kalkış yapacağız. Anlaştık mı?
3: Anlaştık Sema abla.
1: Agah dede.
0: Allah, bismillah. Ne oldu Micho?
1: Agah dede, sen bana 5 tane para verdin ya. Ben de onunla muz alsam.
0: Peki kızım, al. Ama ben de muz alacağım halde sen neden fazladan muz almak istiyorsun?
1: Şey, balona binecek arkadaşlarıma ikram edeceğim. Ben Micho'luktan para kazandığım için arkadaşlarla paylaşmak istedim.
0: Aferin sana güzel kızım. Çok düşünceli bir çocuksun sen.
1: Sen de öylesin Agah dede. Şey, yani sen çocuk değilsin, büyüksün de. Ama düşüncelisin.

0: mutluluk Elif. Ben bugün bir çalık ücretimi aldım. Agah dede bana 5 tane para verdi.
1: Ne güzel. Güle güle harca.
0: Teşekkür ederim. Ben de o parayla muz alıp size ikram etmek istedim.
2: Ya çok teşekkürler.

0: Evet çocuklar. Çok şükür bugün de kazasız belasız havalandık.
1: Evet ve sıra neye geldi Agah dede?
0: Neye geldi Miço?
1: Dikkat öyküsüne.
0: Evet aynen öyle.
2: Arkadaşlar dikkatlice dinleyin olur mu?
1: Olur.
0: Evet çocuklar. Bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde bir çocuk yaşarmış.
3: Bu çocuğun adı neymiş Agah dede?
0: Hadi adını sen koy. Ne olsun adı?
3: Cancan olsun.
0: Tamam peki öyle olsun. Cancan'ın babası bir çiftçiymiş. Bir sürü tavuğu varmış. Cancan'ın babası bu tavukların yumurtalarını kasabada satarak para kazanır, bununla da geçinir giderlermiş. Günlerden bir gün Cancan'ın babası hastalanmış. Yumurtaları satmaya gidemeyeceği için oğlunu yanına çağırmış.
2: Oğlum, ben bugün biraz hastayım. Gidip yumurtaları satamam. Bugün yumurtaları sen satabilir misin?
0: Demiş. Cancan babasının sözünü dinlemiş, yumurtaları alıp kasabaya gitmiş. Bütün yumurtaları satıp sevinçle eve dönmüş. Babasına parayı vermiş. Bol kazançlı bir gün olduğu için babası da mutlu olmuş, oğluna teşekkür etmiş ve ona biraz harçlık vermiş. Cancan aldığı bu harçlıkla hemen bakkala gidip kendine en sevdiği şekerlemelerden almış. Tüm parasını verdiği halde şekerlemeler pek bir az görünmüş gözüne. Kendi kendine tüm paramı verdim, azıcık şekerleme alabildim diye düşünmüş. Bir yandan da şekerlemelerini yiye yiye gezerken en sevdiği arkadaşıyla karşılaşmış.
3: Arkadaşının adı neymiş Agah dede?
0: Hadi bakalım, onun adını da sen koy.
3: Mercan.
0: Harika, Cancan'ın arkadaşı Mercan. Evet, Cancan şekerlemelerini yerken Mercan'la karşılaşmış. Cancan elindeki şekerlemelerden arkadaşına da ikram etmek istemiş. Ancak bir yandan da içinden...
2: Tüm paramla şekerleme aldım. Ona rağmen azıcık şekerlemem var. Birazını da paylaşırsam bana hiç yetmeyecek.
0: Diye geçirse de yine de göz hakkıdır diyerek arkadaşı Mercan'a şekerleme ikram etmiş. İkisi birlikte yemeğe koyulmuşlar. Derken yanlarına bir arkadaşları daha gelmiş.
3: Onun adı da Nurcan olsun mu Agah dede?
0: Hay hay olsun. Tabii seni mi kıracağız? Cancan arkadaşı Nurcan'a da şekerleme ikram etmesi gerektiğini çok iyi biliyormuş. Ancak yine içinden...
2: Tüh, azıcık şekerlemem vardı. Birazını Mercan'a verdim. Biraz da Nurcan'a verirsem bana hiç kalmayacak.
0: Diye geçirse de arkadaşına da göz hakkıdır diyerek ikram etmiş. Üçü şekerlemeleri yiyerek giderken birden yanlarına iki arkadaşı daha gelmiş. Bunların isimleri ne olsun Kenan?
3: Cancan, Mercan, Nurcan...
1: Aycan'la Alican olsun.
0: Harika. Cancan, Alican ve Aycan'a da şekerleme ikram etmiş. Onlar da şekerlemelerden alıp afiyetle yemiş. Derken bir arkadaş daha gelmiş, bir arkadaş daha derken köyde ne kadar arkadaşı varsa toplanmış Cancan'ın başına. Cancan her bir arkadaşına şekerlemelerden ikram etmiş. Bir yandan da bakkaldan şekerlemeleri aldığımda gözüme azıcık görünmüştü. Bana bile yetmez diye düşünürken tüm arkadaşlarıma yetti. Hepimiz yedik lakin hala bir sürü şekerlemem var diye geçirmiş içinden. Cancan artan şekerlemeleri eve götürüp babasına da ikram etmiş. Ve babasına şaşkınlıkla...
2: Babacım bugün bana verdiğin harçlıkla şekerleme aldım. Gözüme öyle az görünüyorlardı ki param azıcık şekerlemeye yetti diye düşündüm. Sonra o şekerlemelerden ben yedim. Mercan'a, Nurcan'a, Aycan'a, Alican'a ikram ettim. Köydeki tüm arkadaşlarıma göz haklarını verdim. Yine de bitmedi şekerlemem. Nedir bunun sırrı?
0: Demiş. Babası gülümseyerek bakmış oğluna ve ona...
2: Benim akıllı oğlum, paylaşımcı oğlum. Rızkı veren Hüda'dır. Azları çoğaltır, çokları azaltır. Onun her şeye kudreti yeter. O bizlere paylaşın der. Sen de onun sözünü tutmuş paylaşmışsın. İşte bu işin sırrı budur. Eğer paylaşırsan bereketlenir.
0: Demiş. Babasının bu sözleri kulağına küpe olmuş, Can Can aklından hiç çıkartmamış. Bütün bir ömrü boyunca elindekini Allah rızası için paylaşmış. Paylaştıkça azalmak şöyle dursun, hep bereketlenmiş, hep artmış. Can Can da ömür boyu hiç yokluk yoksunluk çekmeden mutlu mesut yaşamış.
2: Evet, güzel bir manzara eşliğinde harika bir öykü dinledik. Agah dedemize bu güzel öykü için teşekkür ederiz. Şimdi sıra geldi yarışmaya. Can Can'ın babası ne iş yapıyordu?
3: Çiftçiydi Sema abla.
2: Harika. Kenan 1-0 öne geçti.
0: Peki, Can Can kasabaya ne satmaya gitmişti?
1: Yumurta.
0: Doğru. Skor 1-1 oldu.
1: Peki o gün yumurtaları neden Can Can satmıştı?
3: Babası hastalanmıştı da ondan.
1: Evet doğru. Kenan 2-1 yaptı.
2: Ve bugünkü yarışmamızın kazananı o oldu.
0: Ama bizim yarışmamızın kaybedeni yok ki çocuklar. Birlikte güzel vakit geçirip eşsiz manzaranın tadını çıkartıyoruz.

0: bugün muz ikramı da vardı.
1: Doğru ya. Hepinize teşekkür ederiz. Elif, sana da ayrıca.
0: Hiç olup paranla aldığın muzları bizimle paylaşman çok güzeldi.
2: Afiyet olsun arkadaşlar. Paylaşalım ki bereketlensin.
3: Kenancığım, balon maketi senin olurken Berat'la birlikte bizden birer de rozet kazandınız.
2: Ve böylece siz de Dikkat Balon ailesinin birer üyesi oldunuz.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Ha? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: elektrik.
1: Of. Ne oldu Yusuf'um?
2: Canım sıkılıyor anneanne.
3: İstersen işaret avcılığı yapalım.
2: Tabii tabii. Geçen seferki gibi ayılar peşimize düşsün.
3: Ormanda yürüyüşe ne dersin?
2: Onun neresi eğlenceli?
3: Dağ çileği toplayalım.
0: Aa, bayılırım. Hemen toplayalım.
2: Siz Yavuz'da gidin. Ben değişik bir şeyler istiyorum.
4: Bu gece havada bulut olmayacak gibi görünüyor. Yıldız gözlemine ne dersin?
2: Olabilir. Belki uzaylıları da görürüz.
4: Uzaylıları bilemem ama yıldız göreceğin kesin.
5: O da kesin değil babacığım.
4: Aa, neden?
5: Jeneratörün yakıtı bitmiş. Karavan için elektrik üretemiyoruz.
6: O da dertmen işte ya. Bana Zeki Usta derler. Hallederiz. Tabii.
5: Nasıl halledecekmişsin? Şahsen çok merak ettim.
6: Tabii ki de hemen en yakın benzin istasyonuna gidip yakıt olarak.
3: Dayıcığım emin misin? Geçen sefer pek de iyi gitmemişti de.
6: Tamam, hiçbir şey Zeki Usta'yı durduramaz. Ben yine bir çözüm bulurum tabii.
3: Merakla bekliyoruz dayıcığım.
5: Ne yapıyorsun Zeki?
6: Karavanın yakıtını alıp jeneratörü çalıştıracağım.
5: Aferin sana.
6: Dahi yani bir fikir değil mi? Harikayım değil mi?
5: Ne demezsin? Peki boş depoyla karavanı nasıl kullanacağız Bay Dahi?
6: Onu da o zaman düşünürüz.
5: Olmaz öyle şey.
4: Aslında keşke fosil yakıtları hiç kullanmasak.
0: Fosil yakıt nedir dede?
4: Benzin, mazot, kömür gibi yakıtlara fosil yakıtlar denir. Ölen canlıların oksijensiz ortamda milyonlarca yıl boyunca çözünmesiyle oluşurlar.
2: Niye kullanmasak dedin peki? Ne zararı var ki?
3: Çünkü fosil yakıtlar hava kirliliğine neden olur. Karbondioksit oranını artırırlar ve küresel ısınmaya yol açarlar.
5: Hem fosil yakıtlar sınırlı bir enerji kaynağıdır ve gittikçe de tükeniyorlar.
3: Peki onları kullanmadan enerji üretmek mümkün mü? Evet mümkün. Hem de sınırsız kaynaklardan.
2: Cidden mi? Nasıl?
3: Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla.
2: Detay ver anneciğim, anlamıyoruz ki.
3: Mesela su, rüzgar ve güneş enerjisiyle elektrik üretmek mümkün.
5: Elbette. Barajlarla sudan, rüzgar türbinleriyle rüzgardan, güneş panelleriyle de güneşten elektrik üretiliyor.
2: İyi ama biz bu dağ başında nasıl üreteceğiz? Baraj mı kuracağız?
5: Baraj kuramayız ama bence şu yakındaki dereden elektrik üretebiliriz.
6: Saçma. Sudan elektrik üretilmez. Üretseniz de çarpar sizi. Hangi saf sudan elektrik üretmeyi düşünür ki? Evet arkadaşlar, Nasrettin Hoca gölü mayalarken hem haklıydı hem de haksızdı. Anlatayım. Göl mayalanır mı? Mayalanır. Ama yoğurtta değil, elektrikle. Tabii.
7: Daha neler Zeki, çarpılacaksın bak.
6: Merak etmeyin, bilim konuşuyor burada. Şimdi bu gölü elektrikle mayalayacağım. Böylece bütün kasabaya yetecek elektriğimiz olacak. Tabii.
7: Zeki dur yapma.
6: Öyle işte. Çok saçma.
3: Hiç de saçma değil. Ben babama güveniyorum.
5: Teşekkür ederim kızım. Ben de sana yardım konusunda güvenebilir miyim?
3: Tabii babacığım. Yardım demek Zeynep demek.
2: Of ya, ben de yapmak istiyorum. Anne, biz de rüzgardan elektrik üretelim mi?
3: Neden olmasın? Hadi kalk bakalım, işe koyulalım.
6: Bir dakika ya. Yenilenebilir enerji deyince herkesin aklına Zeki gelir. Yenilenebilir Zeki derler bana. Tabii. En güzel enerjiyi ben üreteceğim. En çok, en uzun ömürlü, en enerji benim olacak. Aslan yeğenim, dayının takımında yer almak istemez misin?
0: Ben bu sefer Yusuf abime yardım edeceğim.
6: Sen kaybedersin. Şampiyon takımı kaçırdın.
3: Babacığım, bu odunlar ne işe yarayacak? İnan hiç anlamadım.
5: Bunları pervane şeklinde keseceğiz.
3: Önce pervane yapmalıyız.
2: Tamam.
5: Su aktıkça pervaneyi döndürecek. Böylece hareket enerjisi açığa çıkacak.
3: Elektrik nasıl üretilecek peki?
5: Bu araç hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürecek.
3: Artık rüzgar estikçe elektrik üretebileceğiz.
6: Görün bakalım elektrik nasıl üretilirmiş. Hıh.

0: Hadi bakalım, jeneratörü şarj edelim.
1: Boşa uğraşmayın işte, çarpılacaksınız. Al şunu, keyfine bak. Tabii. Yalnız dikkat edin, fazla elektrikten jeneratör patlamasın.
0: Yeterli değil, daha hızlı çevir.
1: Sorun yok enişte, bana jet zeki derler. Tabii.
2: Oluyor, oluyor, devam et.
0: Hadi Zeki.
3: Oluyor değil, yoruluyor.
4: Sıra bizde.
0: Ver bakalım profesör.
1: Dönmeyen pervanemi ürettiniz. Tebrikler. Ben sana demiştim Yavuz, yanlış takıma girdin. Tabii.
2: Böyle olmaz. Rüzgarlı bir yere taşımalıyız.
4: Şimdi de bizimkini deneyelim. İşte oldu.
5: İşte budur. Aferin dama. Mühendis dediğin böyle olur.
6: Hepinizi tebrik ederim. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak Allah'ın bize emanet ettiği dünyayı korumuş olacağız.
2: Keşke tüm insanlar bunun için çaba gösterseler.
6: Hadi bakalım, sıra geldi gökyüzü gözlemine. Allah'ımızın yarattığı harikaları gözleyelim.
1: Birim.
2: İkiyim. Üçüm. Gümbele de dört anlaşılan.
1: Önce çalık çacık baksın, hevesini alsın. Ben en son bakarım. Tabii.
3: Vay, hilal çok güzel görünüyor. Tam karşısında da bir yıldız var. Aynı bayrağımız gibi.
4: Ben de bakmak istiyorum.
3: Al bakalım, sen de başka bir şey bul.
4: Vay canına. Aa, bir kepçe gördüm.
6: Evet Yavuz, o gördüğün küçük ayı takım yıldızı.
2: O kepçe şeklinin ucundaki yıldızı görüyor musun?
4: Evet.
2: İşte o da kutup yıldızı. Gökyüzünde kaç tane yıldız var dede?
6: Sayamayacağımız kadar çok kızım. Milyarlar.

0: bakacağım.
1: Ben sayarım.
2: Bu yıldızlara bakarak Allah'ımızın ne kadar büyük bir yaratıcı olduğunu görebiliriz.
1: Çekil bakalım kıçı kıçı. Sen anlamazsın.
3: Tamam Gümbele, sakin ol. Büyüklük sende kalsın.
1: Zeki galaksisi buldum. Yıldızlarla adım yazılmış. Dünya kıymetimi bilmiyor ama uzayda değerim biliniyor. Tabii.
4: Uydurma dayı ya.
1: İnanmazsanız gelin bakın.
4: Oh, gerçekten. Nasıl olur bu?
1: Aa, gitti.
2: Dayıcım, bunlar yıldız değil, ateş böceği.
1: Aman canım. Ha yıldız, ha ateş böceği. Ne fark eder? İkisi de gökyüzünde değil mi? Aynı şey.
5: Dayı.
1: Sustum. Gümbelinin sırasını almasaydım, Zeki galaksisi kaybolmazdı. Doğruluktan şaşmasaydım, moralim de bozulmazdı. Allah yaratmış kainatı, akıl almaz büyüklükte. Denge koymuş dünyamıza, koruyalım aklımızla. Tabii.

0: Hago'nun keyfi pek yerinde değil. Hago sıkılmış görünüyor. Çoguysa hep bir şeyler bulur. Bagu bu durumu sevmedi. Bagu bu duruma bir çözüm düşünüyor. Bu bir kamp çantası. Nasıl coşmasın bizimkiler? Coşku da bulaşıcı. Şahane bir kamp çadırı. Minik kukular spor yapmadan duramaz. İlahi Hago. Neyse ki Hago için normal şeyler bunlar.
1: Hago! Hago!
0: Çocuklar, Bagu çağırıyor. Çubukla ateş yakmak mı? Bizimkiler yine bir şeyler öğrenecek gibi. Evet, Bagu yaptığında hep kolay görünür. Bakalım bizimkiler bu kadar kolay yapabilecek mi? Pek anladığım bir konu değil ama sanki öyle değildi Hago. Hadi Hago, biraz duman. Yaşa be Çogu, bravo. Hayır hayır, sabırsızlık yok Hago. Üzülme ama. Evet, işte gerçek Hago. Asla vazgeçmez. En iyi yardımcısı da geldi. Ha gayret Hago, harikasın. Eyvah, bu iyi olmadı. Evet, Bagu bilgeliği bu. Bagu'yu takip et. Bagu'nun alkışı Hago'nun hızını belirliyor. Harika fikir. Yaşasın. Yine Hago ve müthiş çabası. Tabii ya. Neden başarısını yine müzik yaparak kutlamasın? Evet çocuklar, sabırlı olmazsak hiçbir işte başarılı olamayız. Sabır bize hayatımızın her anında en iyi arkadaştır. Sabrın sonu selamettir.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlok topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: biraz daha var oğlum.
1: Lütfen biraz mola verelim. Çok uzadı yolculuk.
0: Evet. Bugün oyunumuzu oynayacağımız kasaba bugüne kadar gittiğimiz en uzak yer.
2: Kasaba mı? Bugün köyde oynamayacak mıyız?
0: Hayır hayatım. Buranın en gelişmiş kasabasına gidiyoruz. Nüfusu kalabalık.
3: Usta, biraz mola verelim usta.
0: Tamam, tamam. Çocuklar, ilerideki mesire alanında piknik için duracağım.

0: Söyledim. Trafik şakaya gelmez biliyorsun. Çok çok dikkatli olunmalı ve kurallara uyulmalı.
1: Evet çocuklar. Anneniz çok haklı. Bakın bugün kasabaya gidiyoruz. Köylerdeki gibi yolları boş olmaz. Sağa sola gidip gelirken çok dikkatli olun, tamam mı?
2: Tamam.

0: Hadi bakalım. Düşürmeden kaça kadar oynayacaksınız?
1: Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Abla dikkatli ol. Ona kadar yapmamız lazım.
0: Usta.
2: Efendim garip.
0: Bugün oynanacak oyunun konusunu ben belirleyebilir miyim? Lütfen usta, lütfen, lütfen.
2: Tamam. Madem bu kadar ısrar ediyorsun, sen belirle konuyu.
0: Allah! Yaşasın! Ben belirleyeceğim konuyu, yaşasın!
2: E hadi, söylemeyecek misin?
0: Yok usta, şimdi söylemem, sahnede söylerim. E şimdi söylersem, doğaçlama olmaz. E şimdi değil. Sürpriz olacak, sürpriz!

0: etmiştir. Tüm kasaba halkı davetlidir. Duyduk, duymadık demeyin.
1: Hay hak! Sandıklarım, sandıklarım. Açılmış sandıklarım, kapanmış sandıklarım. Çoluk çocuk toplanıp gelmiş, bizi izlemeye gelmez sandıklarım. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Evet garip. Gel konuyu söyle de hem bizim hem seyircimizin merakı sona ersin.
2: Hayırlı akşamlar herkese. Bugün gelirken bir sürücü sinyal vermeden şerit değiştirdi. Güçlükle durduk. Eğer hepimizin emniyet kemeri takılı olmasa yaralanabilirdik bile.
3: Allah korumuş.
2: Çok şükür. İşte bu yüzden düşündüm. Trafik hayattır. Eğer sizin için de uygunsa trafik kuralları konusunu oynayalım.
1: Çok güzel. Önerini seyircimiz de sevdi garip. O halde konumuz belli oldu. Trafik kuralları. Tüt tüt tüt tüt tüt tüt tüt
4: tüt. Tüt tüt tüt. Of, galiba karşıya geçemeyeceğiz ablacığım. Baksana, arabaların hiçbiri durmuyor.
5: Yaya geçidinde durmadıkları gibi bir de korna çalıyorlar.

0: trafik kahramanı geldi. Yaşasın.
1: Yaya geçidinde geçiş üstünlüğü yayalara aittir arkadaşlar. Size yol vermeyen bu araçlar kuralları çiğniyor. Hadi geçin karşıya. Sizin için onları durduruyorum.
0: Teşekkürler süper trafik kahramanı.
2: Hay Allah, biriniz de durup yol verseniz.
1: Teyzeciğim.

0: Burası ana yol. Yaya geçidi ya da kırmızı ışık yok. Burada yayaların karşıdan karşıya geçmesi yasak. Karşıya geçmek istiyorsan yaya alt ya da üst geçidini kullanmalısın.
1: Ama yaya geçidi biraz uzakta.
0: Uzakta olması kuralları çiğnememiz anlamına gelmez teyzeciğim. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Olası kazaları önlemek için bu çok mühimdir.
1: Peki süper trafik kahramanı. Teşekkür ederim bana doğruyu hatırlattığın için.
2: Dikkat etsene ufaklık.
0: Hayırlı günler ufaklık. Trafikteyken çok dikkatli olmalısın.
3: Ama yeşil yanıyordu.
0: Evet ama bak bu taraftaki ışık arabalar, bu taraftaki ışık yayalar için. Karşıdan karşıya geçerken arabalar için kırmızı, yayalar için yeşil yandığından emin olmalısın.
3: Anladım. Teşekkürler süper trafik kahramanı.
0: Karşıdan karşıya geçmeden önce sağı ve solu kontrol ederek yolda araba olmadığından iyice emin olmalısın. Araçlar uzakta olsa bile hızlı geliyor olabilir. O yüzden yolda araba olmadığından emin olmadan karşıdan karşıya geçme.
3: Anlaştık. Teşekkürler.

0: Servisten inerken mutlaka yolu kontrol etmelisin küçük adam.
1: Özür dilerim, görmedim.
0: Trafikte çok dikkatli olmalısın. Telefon, tablet gibi dikkatini dağıtacak şeyleri trafikte asla kullanmamalısın.
1: Haklısın süper trafik kahramanı.
0: Ayrıca servis hareket ederken asla ayakta durmamalı. Koltuklarda bulunan emniyet kemerini mutlaka bağlamalısın. Anlaştık mı?
1: Anlaştık. Teşekkürler.

Gördünüz mü arkadaşlar? İşte bilinçli bir bisiklet sürücüsü. Bisikletle karşıdan karşıya geçmemeliyiz ve dönüş yapmamız gereken durumlarda mutlaka döneceğimiz yolu kolumuzla işaret ederek diğer sürücüleri bilgilendirmeliyiz. Bu arada unutmadan cadde üzerinde bisiklet kullanmamalıyız.

0: Tebrikler Garip. Bugün hem güzel bir fikir verdin hem de güzel bir oyun çıkarttın.
1: Allah razı olsun usta. Sayende.
2: Tebrikler Garip abi. Süper trafik kahramanı ne güzel fikirdi.
3: Yayarken trafikte neler yapmamız gerektiğini tek tek hatırladık sayende.
4: Darısı sürücülerin başına.
0: İnşallah hayatım. Aslında çok basit. Trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edeceksin. Sinyal vereceksin. Kurallara uyacaksın.
1: Ha, bir de trafikte yer alan başka insanlara saygı duyacaksın usta.
0: En önemlisi de bu. Hayatın her alanında saygılı ve sevgili davranmalıyız.

0: Ay, duramadım ya. Ha, durdum. Evet çocuklar, size çok önemli bir görev vereceğim.
1: Ne kadar çok?
0: İnsanlığın geleceği bu görevi başarıyla yerine getirmenize bağlı. O kadar çok.
2: Allah Allah. Aramıza sızmaya çalışan uzaylıları tespit edecek bir icat mı yapacağız yoksa?
0: Aramızda uzaylılar mı var?
2: Bilmiyorum, sen dedin.
0: Ben öyle bir şey demedim ya. Kafamı karıştırma çocuk. Neyse, o dediğin değil.
1: Zaman makinesi mi icat edeceğiz?
0: Hayır.
1: Ve çay makinesi mi?
0: Bu çocuk da reçele takmış kafayı. Şuna bir kova reçel verin de kendine gelsin. Hayır, hiçbiri değil.
2: Tamam, hadi sen söyle. Bilemedik.
0: Ben yarın nereye gidiyorum?
2: Kayseri mi?
0: Ha, Kayseri ne alaka ya?
2: Zaten bilemeyeceğimiz için attım.
1: Kampa mı?
0: Kamp benden sorulur bilirsiniz. Ama o da değil.
1: Dayı sen söyle, bilemedik.
0: Uluslararası icat fuarına.
1: Ne yapacaksın orada dayı?
0: İcatlarımı bütün dünyaya göstereceğim. Bayılacaklar.

0: olmada onları ayırtmak için icat mı yapacaksın?
1: Hayır, hayır. Dünya devletleri bir araya gelecekler. Dünyanın en büyük laboratuvarını kuracaklar. Emrimde binlerce mühendis olacak. Oo. Ve dünyanın bütün sorunlarını çözecek icatlar yapacağız. Tabii.
0: Bizim görevimiz ne olacak?
1: Siz beni sabah uyandıracaksınız.
0: Bu mu çok önemli görev?
1: Tabii ki önemli. Sabah kalkamazsam dünya dahiyane icatlarımdan mahrum kalır.
0: İyi tamam. Biz sabah 7'de okula gidiyoruz. Seni uyandırıp öyle çıkarız.
1: Olmaz.
2: Niye?
1: 7 çok erken. Benim 8'de kalkmam lazım. Tabii.
0: Bir saat erken kalk işte.
1: Olmaz. Uykulu uykulu icatlarımı anlatamam. Yarın okula gitmeseniz olmaz mı?
3: Dayı.
1: Tamam ya. Tamam. Okul önemli tabii.
0: Bu arada kendin niye kalkmıyorsun?
2: Bir zeki her istediğini yapar. Değil mi?
1: Yani kalkarım aslında ama işte bazen alarmı duymuyorum. Bazen alarmı duyuyorum ama alarmı kapatıp geri yatıyorum falan.
2: Sahibinden kaçan bir çalar saat yap o zaman. Böylece kapatıp yatamazsın.
1: Harika fikir. Aslan yeğenim benim. Gel.
2: Ben şakasına demiştim ama.
1: Yok yok, harika fikir. Maşallah, senden de arada dahiyane fikirler çıkıyor ha. Tabii.
0: Peki alarmı hiç duymazsa?
1: Doğru, ona da bir çözüm bulmamız lazım. Buldum.
0: Allah sonumuzu hayretsin. Başlıyoruz. Ne buldun dayı?
1: Suyun kaldırma kuvvetini kullanacağız. Tabii.
0: Dayıcığım, yalnız suyun kaldırma kuvvetini yüzyıllar önce Arşimet bulmuştu zaten.
4: Tabii.
1: O da mı bulmuş? Onunki nasıl bir şey?
0: Mesela gemiler suyun kaldırma kuvveti sayesinde batmadan yüzerler.
1: Benimki farklı bir kere. Daha iyi, daha kullanışlı. Ben suyun uykudan kaldırma kuvvetini buldum. Tabii.
0: O nasıl bir şey?
1: Çalar saate su ekleyeceğim. Yüzüme su fışkırtacak. Böylece beni uykudan uyandıracak.
4: Nasıl? Harika fikir değil mi?
2: Yani fikir olmaya fikir ama harika mı bilemedim.
1: Merak etmeyin, bir yedek planım daha var.
2: Neymiş?
1: Tüyün kaldırma kuvveti. Bunu daha önce bulan kimse var mı Zeynep'ciğim?
0: Yok dayı, bunu ilk senden duyuyorum.
1: Tüyün kaldırma kuvvetini bulan ilk insan olarak tarihe geçtim. Tabii.
0: O nedir dayı?
1: Saate kuş tüyü takacağım. Burnumu, kulağımı gıdıklayacak ve beni uykudan uyandıracak.
0: Dayı yapma, gıdıklanıyor mu?
1: Tamam, hadi icada geçelim. Çalar saat.
2: Elveda güzel saat.
0: Allah yardımcın olsun.
1: Tüy
0: sende ya dayı.
1: Nerede? Yok bende tüy mü?
0: Kulağının arkasında.
1: Allah Allah. Kim sakladı bunu buraya ya? Neyse devam edelim. Küçük el. Su tabancası. Su. Bakalım çalışıyor mu?
5: İyi çalışıyormuş.
2: Dayı.
1: Şimdi de kaçması için hareket sensörleri yerleştirelim.
0: Ayakları yok bunun. Nasıl kaçacak?
1: Doğru ya. Ne yapsak?
4: Buldum.
2: İnşallah oyuncak arabamı istemez.
1: Yusuf, uzaktan kumandalı oyuncak arabanı getir bakayım. Hadi aslan yeğenim.
2: Of dayı ya. Biliyordum. En sevdiğim arabam o benim.
1: Olsun. Bilim için.
2: Hem bu oyuncak haklarına aykırı.
1: Korkma ya. Getirsen bilim yolunda her şey feda edilir. Tabii.
2: Dayı.
1: Tamam ya, tamam, merak etme. Bir şey olursa yenisini alırım ben. Tabii.
2: Elveda canım arabam. Seni çok sevmiştim.
1: Bu kadar vedalaşma ya. Yeter.
2: Dayı, olur olmaz kırdın.
1: Kırmadım ya, parçaları ayırdım.
2: Ne farkı varsa.
1: Harika oldu. Tabii.
0: Adı ne dayı?
1: Adını düşünmemiştim ya.
0: Saki olsun mu? Saatin sağısı, Zeki'nin de kisi.
1: Sen de kafayı taktın mı? Tam takıyorsun ha. Beğenmedim.
2: Tüy saat.
1: Olmaz.
0: Sulu saat.
1: Saçma. İnsandan kaçan bir saat yaptık ya. O yüzden adı saat kaç olsun.
0: Benimki daha güzeldi.
1: Hadi bakalım. Şimdi deneme zamanı. Ben uyuyana kadar sessizce bekleyin. Gözlem yapın. Tabii. Susamıştım. İyi geldi. Tamam, uyandım. Çocuklar, yardım edin. Yakalayın çaba. Su çok güzel ısınmış. Harika bir su ısıtıcı yaptık. Aferin bize. Yani bana. Tabii.
3: Dayıcığım, yarın bununla kalkarsın artık.
1: Bu saatte uyanırım. Su ısıtıcı saatte de icat fuarına katılırım. Herkes icadıma bayılır. Tabii.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgilin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Meriç, seni mi bekleyeceğim bütün gün burada?
1: Tamam tamam, atıyorum.
0: Ha? Ah.
1: Bir, iki, üç.
0: Ha, hadi ama ya, çabuk olsana.
1: Ama sen beni hep acele ettiriyorsun ya.
0: Çünkü yavaşsın.
1: Ben yavaş değilim, sen acelecisin.
0: Tabii tabii.
1: Bir, iki, üç.
0: Oo, çok uzağa gitti.
1: Ben kazandım. Ha? Yaşasın.
0: Ha? Of ya.
1: Ya, gördün mü? Seni dinleseydim atamazdım.
0: Temel amcam nerede kaldı ya? Hani balığa çıkacaktık?
1: Gelir birazdan. Ha?
0: Ama saatlerdir bekliyoruz.
1: Saatlerdir mi? Sadece ikişer kez...

0: işte. Taşı atman saatler sürmüş.
1: Hayır Eymen, saatler falan sürmedi.
0: Böyle olmayacak. Ben gidip bir bakacağım.
1: Hey, dur! Of ya!

0: bekliyoruz saatlerdir. Nerede kaldın? Balığa gidecektik anne, hemen. Ha? Önce neler olduğunu bir öğrenelim.
1: Kusura bakmayın çocuklar. Evden çıkarken musluğun su kaçırdığını fark ettim. Eğer tamir etmeden gelseydim evi su basardı.
0: Bilmiyorduk Temel amca.
1: Önemli değil Asya. Hallettim elhamdülillah. Ayrıca siz gideli saatler olmadı Eymen'cim. Ha? Hatta bir saat bile olmadı.
0: Bana çok uzun geldi de.
1: Biraz acelecisin sanırım Eymen. Aceleyle yapılan işlerde ya yanlışlar olur ya da eksikler.
0: Aceleci olduğumu bana Asya da söyledi. Sanırım biraz öyleyim.
1: Üzülme. Bazen hepimiz acele ederiz. Şimdi benim evi temizlemem lazım.
0: Temel amca, evi temizlemede yardım edelim sana. Ne dersin?
1: Oo, işte buna hayır diyemem.
0: Hadi ben hemen bez getireyim.
2: Ben de kova.
1: Hay Allah razı olsun sizden.
0: Ha, yaşasın.

0: Aferin Asya, çek bakalım oltanı.
1: Hadi Asya ya, çabuk olsana. Saatlerdir oltayı çekmeni bekliyoruz. Ha? Şaka şaka.

0: Sonunda Medine'ye ulaştığımıza inanamıyorum baba.
1: Ben de oğlum. Dünya gözüyle bir kere daha görmek nasip oldu elhamdülillah.
0: Kalbim Zemzem'in kanatları gibi pır pır çarpıyor. Bir an önce Efendimizin kabrini ziyaret etmek istiyorum.
1: Ben de çok heyecanlıyım canım oğlum. Hadi gidelim.
0: Ne okuyorsun baba?
1: Peygamberimize salavat getiriyorum oğlum. Sen de salavat getir. Bu peygamberimize vereceğimiz en güzel hediyedir.
0: Seve seve baba. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Allah'ım sen peygamberimizin şanını yücelt. Onu en yüce makama ulaştır.
1: Amin. Bak şu demir parmaklıkların arasında büyük bir delik olan kısım var ya. İşte orası peygamberimizin.

0: Peygamberimizin kabri şerifi.
1: Sağ ve solundakiler de en yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer değil mi?
0: Evet canım. Esselatü ve selamü aleyke ya Resulallah.
1: Canım peygamberim, ben geldim Murat. Sana gelebilmek için babamla birlikte çok uzun yollar açtık. Şimdi ise senin yanında olduğum ve yaşadığın yerleri gördüğüm için çok mutluyum. Seni çok seviyorum.
0: Canım oğlum benim, ne de güzel severmiş peygamberini.
1: Peygamberimizi bir daha ziyaret etmek istiyorum baba. Onu ne kadar çok sevdiğimi tam anlatamadım.
0: Yine ziyarete gideriz oğlum. Hem yeni gelenler de ziyaret etmek ister. Onlara da fırsat verelim.
1: Haklısın. Keşke bir zaman makinesi olsaydı da geçmişe gidip peygamberimizi görebilseydik.
0: Bizler Efendimiz'i göremedik ama onun aydınlattığı insanlık yolundan yürüyoruz oğlum. Bunun için ne kadar şükretsek az.
1: Çok şükür.
0: Gel sana ne göstereceğim.
1: Ne?
0: Bu gördüğün kısma ravza denir. Peygamberimiz evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurmuş. Burada namaz kılmak çok değerlidir.
1: Ben de kılayım o zaman.
0: Birlikte kılalım.
1: Zemzem. Zemzem, termoslarını bulmuşsun. Susadın mı? Bardak da kalmamış. Neyse, avucumdan içersin artık. Of, of, elim dondu. Çabuk iç Zemzem. Buz gibiymiş Zemzem suyu.
2: Zemzeme bardakla su içirebilirsin.
1: Bardak yok ki.
2: Artık var.
1: İşte bu çok iyi oldu. Teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Kuşunun ismi çok güzelmiş.
1: Evet, hac yolculuğuna çıkarken tanıştık. O yüzden adını Zemzem koydum. Sahi senin ismin ne?
2: Enes.
1: Ben de Murat. Çok memnun oldum. Medine'de mi yaşıyorsun Enes?
2: Evet, dedem yıllar önce peygamberimizin mescidine hizmet etmek için Medine'ye yerleşmiş.
1: Ne güzel.
2: Şimdi ise ailece mescidin temizlik ve düzeniyle ilgileniyoruz.
1: Tamam, sen o yüzden bardakları getirdin.
2: Evet.
1: Enes, ben de peygamberimizin mescidine hizmet etmek istiyorum. Sana işlerinde yardım edebilir miyim?
2: Tabii edebilirsin. Sana göre bir iş var aklımda.
1: Harika, hadi hemen yapalım. Görevimiz ne Enes?
2: Bugün Perşembe. Pazartesi ve Perşembe günü oruç tutanlar için mescitte sofra kurulur.
1: Ne kadar güzel.
2: Biz de sofraya hurma ve zemzem suları koyacağız.
1: O zaman su taşıma işi bende. Zemzem de görev istiyor anlaşılan.
2: Sana göre de iş var. Tasalanma Zemzem. Hurmaları taşıma görevi de senin olsun.
0: Oo maşallah. Peygamberimizin mescidi bereketle dolup taşıyor.
1: Baba, bak arkadaşım Enes. Enesler ailece mescidin hizmetleriyle uğraşıyorlarmış.
0: Memnun oldum Enes. Ben de Abdullah.
2: Ben de memnun oldum Abdullah amca.
0: Bana göre de bir iş yok mu? Efendimizin misafirlerine ben de hizmet edeyim.
2: Sen yoğurtları dağıtır mısın Abdullah amca?
0: Büyük bir zevkle.

0: Yardımlarınız için teşekkür ederim. Oruçlular için çok güzel bir sofra kurduk.
1: Rica ederiz. Bizim için bir zevkti.
2: Enes'cim, az önce mescitte çalışırken aklıma Hazreti Enes geldi.
1: Hazreti Enes peygamberimizin küçük yardımcısıydı, değil mi?
0: Evet, ben Hazreti Enes'i çok severim. Onun anılarını defalarca okudum.
1: Bir tanesini anlatır mısın? Çok merak ettim.
0: Tabii. Hazreti Enes küçük yaşta peygamberimize hizmet etmekle şereflenmiş bir çocuk sahabeymiş. Enes'in küçük bir kardeşi varmış. Adı Umeyr'miş. Umeyr'in de küçük bir kuşu varmış. Her yere onunla birlikte gidermiş. Peygamberimiz ne zaman Umeyr'i görse, "Umeyr, ne yapıyor senin kuşun?" diye Umeyr'le sohbet edermiş. Günlerden bir gün peygamberimiz mescitte Umeyr'i göremez olmuş. Enes'e "Kardeşin nerede?" diye sormuş. Enes de Umeyr'in kuşunun öldüğünü ve bunun için çok üzgün olduğunu söylemiş.
1: Enes kardeşini peygamberimizin yanına getirseymiş keşke. Peygamberimiz mutlaka onu teselli edermiş.
0: Evet, peygamberimiz de Umeyr'i teselli etmek istemiş ve Enes'le birlikte evlerine başsağlığı dilemek için gitmiş.
1: Aa, ne kadar kibar bir davranış. Sonra ne olmuş?
0: Umeyr evde üzgün üzgün oturuyormuş ki birden kapı çalmış. Umeyr karşısında peygamberimizi görünce çok şaşırmış. Peygamberimiz Umeyr ile sohbet edip onun acısını paylaşmış. Ona güzel sözler söyleyip oradan ayrılmış. Umeyr'in gülmeyen yüzü günler sonra tekrar gülmeye başlamış. Hazreti Enes'in bunun gibi birçok hatırası var. O peygamberimizin çoğu davranışına şahit olmuş. Efendimizin güzel ahlakını da herkese anlatıp öğretmiş.
1: Çok güzel bir anıymış. İçim sıcacık oldu.
2: Rahmet peygamberi. Büyük küçük demeden herkesi sevgisiyle kuşatmış.
1: Hazreti Enes ne kadar şanslıymış. Bütün bunları görmüş. Neden hala bir zaman makinesi icat edilmedi ki? Ben o zamanları görmeyi çok istiyorum.
0: Zaman makinesi icat edilmediyse de seni o zamanlara götürecek bir yer gösterebilirim.
1: Lütfen göster.
2: Sanırım tahmin ettiğim yer.
0: Kesinlikle orası. İşte Medine Müzesi'ndeyiz.
1: Vay, harika bir yermiş.
2: Zaman makinesi kadar olmasa da peygamberimizin yaşadığı zamanları için bize fikir verebilir.
0: Bu kısımda gördüğünüz peygamberimizin mescidinin ilk hali.
2: İlk Müslümanların maddi anlamda pek bir şeyi yokmuş. O zamanın imkanlarıyla ancak bu mescit yapılabilmiş.
1: Aa, hayran olmamak elde değil.
2: Üstelik onca zorluk ve yokluğa rağmen yaşadıkları zamana asr-ı saadet, yani mutluluk çağı adını vermişler.
1: Peygamberimizin dünyada olduğu zamanı yaşamak, bence de en mutlu çağ o zaman dilimi olmalı.
0: Kesinlikle. Bu makette mescidin biraz daha büyütülmüş halini görüyoruz. Gün geçtikçe İslamiyet'i kabul eden insanların sayısı artar ve mescidi büyütmek zorunda kalırlar.
1: Peki, şu üstü kapalı ince uzun dikdörtgen bölüm nedir?
2: Orası bir okul. Mescitte Ashab-ı Suffe diye adlandırılan kişilerin peygamberimizden ilim öğrendiği yer.
1: İlk kez mescitte bir okul olduğuna şahit oluyorum.
0: Burada mescidin Osmanlı zamanındaki halini görüyoruz.
1: Ravzanın ve şemsiyelerin olduğu kısımlar.
2: İlk halinden çok çok büyük.
0: Hazır olun, şimdi çok şaşıracaksınız.
1: Aa, bu kocaman.
0: Bu da mescidin şimdiki hali.
1: İlk haliyle arasında dağlar kadar fark var.
0: O zaman da yaşayanlar eminim bunu hayal edemezlerdi.
2: Buralar onu sevenlerle dolup taşıyor çok şükür.
1: Çok güzel bir geziydi. Teşekkürler Enes.
0: Rica ederim. Daha birlikte gezecek çok yerimiz var.
1: Medine'ye gelip peygamberimizi tanıdıkça onu daha fazla sevdiğimi hissettim.
0: Öyleyse bu kitabı okumalısın.
1: Aa, peygamberimizin hayatı.
0: Medine hatırası olarak kabul et.
1: Çok teşekkür ederim Enes. En güzel hediye. Peygamberimizi okuyup onun ahlakını kendime örnek almaya çalışacağım.
2: İnşallah oğlum.
0: Öyleyse hepimiz bildiğimiz bir hadisi söyleyip hayatımızda uygulamaya çalışalım.
2: Harika. Öyleyse açılışı ben yapayım. Peygamberimiz buyurmuş ki, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.
0: Çok güzel.
1: Bu senin için kolay baba. Zaten sen herkese yardım ediyorsun.
2: Tamam. Enes söylesin, ben biraz düşüneyim.
0: Tamam. Peygamberimiz buyurmuş ki temizlik imandandır.
1: Annemin en çok söylediği hadislerden biri. Ama bu hadisi uygulamak da senin için kolay.
0: Sıra sende. Bakalım senin bulduğun hadisi şerif hangisi?
1: Peygamberimiz buyurmuş ki, biriniz kardeşini seviyorsa ona sevdiğini söylesin. Hemen uyguluyorum. Sizi seviyorum.
2: Biz de seni seviyoruz.
0: Bu da senin için kolaydı. Sen zaten sevgi dolusun.
2: O zaman bir tane de ben söyleyeyim. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin.
3: Allahu ekber, Allahu ekber.
1: Hadi herkes namaza.
3: Allahu ekber.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı?
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur.

0: 누님 귀사이크스? 아, 잘 듣네 benim yavrum. Şöyle güzelce silelim yüzünü. Ha? Ne yapıyorsun abi?
1: Ne mi yapıyorum? Görmüyor musun? Bahçeyi suluyorum.
0: Islatmadan sula.
1: Islatmadan nasıl sulayacağım cimcime?
0: Sen bana cimcime diyemezsin. Cimcime benim dedemdeki adım.
1: Dedemdeki adın mı? Annemdeki adın ne peki?
0: Güzel kızım. Annesinin bir tanesi. Yavruların en güzeli.
1: Yavruların en güzeli mi? Yok daha neler.
0: Yok daha şeyler. Tabii annemdeki adın yüzünden beni kıskanıyorsun.
1: Hiç de bile. Neymiş benim annemdeki adım?
0: Haylaz Çelebi. Allah iyiliğini versin Emi. Çelebi, sen benim elime geçmeyecek misin?
1: Tamam tamam anladık.
0: Çelebi, gözüme gözükme. Cezalısın. Seni gidi yaramaz.

0: Abi. Abi, çok özür dilerim. Üzülme ne olur.
1: Üzülmedim ya.
0: Abi, affet beni. Öyle söylemedi ya, ben öldürdüm.
1: Demiştir ya. Çok haylazlık yapıyorum. Üzüyorum annemi.
0: Hayır, hiç üzmüyorsun. Bazen üzüyorsun.
1: Üzüyorum işte.
0: Abi, geçen gün sen hortumu açık unuttuğunda ve bahçe göl olduğunda ve su bittiğinde ve de annem temizlik yapamadığında ve sıkıntıdan başına ağrı girdiğinde ne dedi biliyor musun?
1: Hı? Ne dedi?
0: Bilerek yapmamıştır kızım. Unutmuştur dedi.
1: Neden sana söyledi ki bunu?
0: Ben seni ispiklemiş... yani şikayet etmiş olabilirim.
1: Başka ne dedi?
0: Geçen gün kalemin kalmadığında ve benden kalem istediğinde ne dedi biliyor musun?
1: Ne dedi?
0: Abin çok merhametli ve cömert. Kalemini ihtiyacı olan birine vermiştir dedi.
1: Ya ne güzel. Gerçekten de arkadaşıma vermiştim.
0: Sürekli zehirli otlarla dolu tehlikeli ormana girdiğini ispik... yani haber verdiğimde de ne dedi biliyor musun?
1: Ne diyor?
0: Abin ne yaptığını bilir diyor.
1: Vay! Öyle tabii. Ben ormanın Fatih'im.
0: Ben de ormanın Fatih'inin kız kardeşiyim.
1: Bir de benim canımın içisin.
0: Ya, bu da benim sendeki adım. Canının içiyim.
1: Canımın içisin ama ispiklemek yok.
0: Sen de şansını fazla zorlama abi. Hortumu yine ucundan kapatmışsın.
1: Ha?
0: Ne?
1: Çünkü bahçeyi sulamaya devam ediyorum.
0: Ağlama yavrum. Annesinin bir tanesi. Canımın içi. Çok mu acıktın?

0: Sos.
1: Çorbaya kurumuş çiçek ekliyorum. Bebeğim vitamin alsın diye.
0: Dur, koparma. Onlar kurumuş çiçek değil.
1: Kurumuş işte, görmüyor musun? Büzük büzük duruyorlar. Canlı çiçek açık olur abi.
0: Evet, bu çiçekler kapalı. Çünkü akşam açıyorlar.
1: Nasıl yani?
0: Bu çiçeklerin adı neydi?
1: Akşam sefası.
0: Yani?
1: Akşam çiçeği bunlar. Akşam açıyorlar.
2: Aynen öyle Cimcime.
1: Ben de göreceğim, ben de göreceğim.
2: Tamam yavrum. Annenden izin alırız. Akşam çiçekler açınca onları görür. Sonra eve girersin.
1: Yaşasın. Ay çok heyecanlıyım.
0: Peki neden akşam sefası denmiş dede? Safa ne demek?
2: Safa neşe demek, mutluluk demek. Akşamları bu çiçekler açarak dalları mora pembeye boyarlar. Hem göze safa olur hem de...
1: Kulağı mı? Ay konuşuyorlar mı dede?
2: Yok evladım. Akşam sefaları açtıkları vakit çok güzel kokarlar.
3: Burna sefa, canımın içi.
1: Bak kızım, bunlar akşam sefası.
4: Hayır, dokunamazsın. Onlar canlı çiçekler.
1: Hele bir akşam olsun da gör. Nasıl kokuyorlar bir bilsen.
0: Dede, ne kadar çok çiçek türü var değil mi?
2: Öyle. Hele de bizim memleket. Ha? Koca bir çiçek bahçesidir.
0: Öyle mi?
2: Elbette. Sırf lalelerin bizde 5000 çeşidi var evlat.
0: 5000 mi?
2: Tabii. Lalenin evvelden beri hayatımızda çok önemli bir yeri vardır. Tarihimizde lale devri diye anılan bir dönem bile var.
0: Ya. Keşke ben de lale devrinde yaşasaydım. Renk renk laleler görürdüm.
2: Şimdi de görebilirsin.
0: Görebilir miyim? Nerede?
2: İstanbul'un en güzel bahçelerinden birinde.
0: Hemen gidelim dede.
2: Gidelim evlat. Hadi bismillah.
0: Hadi bismillah.

0: Emirgan korusu yaşasın. Burayı çok merak ediyordum.
1: Geldik işte.
0: Oo. Dede, Emirgan ne demek?
1: Emirgan'ın önceki adı Feridun Bey Bahçeleri'dir. 4. Murat Han tarafından İran seferinde dostluğunu kazanan İran prensi Emir Gune'ye hediye edilince bu bahçeler ve sen o prensin adını almış.
0: İlginç. Oo, muhteşem ne de. Çiçeklerle çiçek resmi yapmışlar. Lalelerle lale yapmışlar. Lale çok zarif bir çiçek dede. İnsana benziyor hatta.
1: Hakkın var evlat. Hele de ecdadın sarıklı haline ne çok benzer. Avrupalılar da zaten bu çiçeği ilk bizde gördükleri için sarığa sarılan tülbent manasında tulip demişlerdir laleye.
0: Demek lale ilk bizde görülmüş.
1: Tabii. Bu zarif çiçeği Orta Asya'dan getirdiğimiz tahmin ediliyor.
0: Aslında dede, lalenin ismi de zarif biliyor musun?
1: Hay yaşa. Lalenin isminde zarafetten fazlası var evlat.
0: Ha, nasıl yani?
1: Oku bakalım.
0: Le? Ha yok. La. Le. Lale.
1: Aferin. Şimdi de bunu oku.
0: Dede, bunu okumakta ne var? Allah yazıyor işte. Lafzatullah yani.
1: Öyle tabii, aferin. Ama bir de şöyle bak bakalım.
0: Anlamadım dede.
1: Harfleri tek tek oku, birleştirmeden.
0: Elif, lam, lam, he.
1: Bir de bu harfleri oku.
0: Lam, elif, lam, he.
1: Bir şey dikkatini çekti mi?
0: Evet, iki kelime de 4 harfli.
1: Peki bu harflerde bir benzerlik görüyor musun?
0: Aa, iki kelime de aynı harflerden oluşuyor.
1: Evet, sırf harflerdeki bu benzerlikten dolayı İslam kültüründe lalenin ayrı bir yeri vardır. Allah-u Teala'nın isminin harflerine bile hürmette yarışan ecdadımız laleyi sırf lafzatullah'la aynı harflerle yazıldığı için baş tacı etmişlerdir.
0: Ne güzel. Ne desem bilemedim dede.
1: İlk laleyi yetiştiren Ebu Suud Efendi ona ne ad vermiş biliyor musun? Nuru Adnu. Yani cennetin nuru.
0: Vay, ne güzel. Bu nasıl bir manzara dede? Masal gibi.
1: Öyle. İşte lale devrinde de insanlar bu masala kendilerini kaptırmışlar. Öyle artmış ki lale merakı. Bizden çıkıp tüm Avrupa'ya yayılmış. Aşırı lale düşkünleri için de hatta tulipomania yani lale çılgınlığı hastalığı icat etmişler.
0: Vay, çok ilginç. Lale çılgınlığı bu işte.
1: Az yavaş evladım, beni de bekle.
0: Lale gölünde yüzen kuğular.
1: Bu nedir evlat? Son şiirin ilk dizesi mi?
0: Dede, bu bahçelere bakıyorum da sanki lalelerden bir halı dokumuşlar.
1: Pek isabetli bir benzetme. Gerçekten de toprağı çiçeklerle dokumuşlar adeta.
0: Şu güzel seccadede bir namaz kılar mıyız dedem?
1: Ay yaşa, kılarız elbet. Hadi.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

Ne olmuş böyle? Sofram darmadağın olmuş. Çorbam da dökülmüş. Kesin Nadir yapmıştır. Diyeceğim ama ne fena şey ön yargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Yok Mahir, yok. Sen dersini aldın. Anlamadan, dinlemeden suçlamak yok. Belki ben içerideyken kuvvetli bir rüzgar esti de masamı yerle bir etti. Nadir kuşum da görünmüyor ortalıklarda.

anlayıp dinledim ve haksız olmadığıma karar verdim. Ne söylemek istersin bu konuda Nadir kuşum?

0: Bunu bir masala dönüştürebiliriz. Hadi döndür kum saatimizi de başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Mahir isminde bir çocuk varmış. İki katlı güzel bir evde, dede ve babaannesiyle yaşarlarmış hep birlikte. Mahir hayranmış dedesine. Gölgesi gibiymiş dedesinin peşinde. Dedesi yürür, Mahir yürür. Dedesi odun kırar, Mahir odun kırar. Dedesi ne yaparsa Mahir de onu yapmaktaymış. Ama bir şey varmış ki dedesinin yaptıkları arasında Mahir en çok buna meraklıymış.
1: Tesbih, tesbih.
0: Evet Nadir kuşum, tesbih. Mahir dedesi gibi tesbih yapmak istiyormuş. Ben de dede, ben de dedikçe Mahir, daha değil kuzu, daha değil, diyormuş dedesi. Sivri aletler Mahir için tehlikeli olabilirmiş. Şimdilik sadece bağdan bahçeden tesbih malzemesi olabilecek bitki tohumları, ağaç parçaları toplarken dedesine yardım edebiliyormuş. Bu da güzelmiş ama baştan sona kendisinin yaptığı bir tesbihinin olması en büyük hayaliymiş. Günlerden bir gün güneş parıl parıl parıldarken çocuklar saklambaçtan yakar topa, oyundan oyuna koşarken Mahir yine dedesinin yanındaymış. Dedesi yontmuş ahşap parçasını, yuvarlacık yapmış. Ortasından ip geçirmek için bir delik açmış. Aa demiş Mahir, ne kadar da güzel oldu. Bir kere de ben yapsam ne olurdu? Dedesi camide, annesi bahçedeymiş. Tesbih yapmak için çok uygun bir vakitmiş. Mahir oturmuş dedesinin yerine. Almış aletleri eline. Mahir amcanın tesbihini görünce herkesin hayran kalacağından eminmiş. Kırç kırç yontmuş, tıkır tıkır kesmiş. Ama işler beklediği gibi gitmemiş. Alnından terler şıpırdasa da tek bir boncuğu bile olması gerektiği gibi yapamamış. Masada yamuk yumuk tesbih boncuklarından bir dağ varmış. Keşke sorun sadece hiç olan boncuklar olsaymış. Çocuk Mahir yere düşürdüğü boncuklara basıp kayar, masaya çarptığında dedesinin tüm tesbih malzemeleri, aletleri yerle bir olur. Gördün mü dostum olanları? Şimdi küçük Mahir ne yapmalı?
1: Kaç Mahir, kaç!
0: Mahir almış misketlerini eline, başlamış oynamaya kendi kendine. Camiden gelen dedesi darmadağın olan tezgahını görünce, ne olmuş dersin Nadir? Evin tekir kedisinden bilmiş bu olanları. Kesin bu gri haylazın varmış bu işte bir parmağı. Böyle düşünmüş Mahir'in dedesi. Aklının ucundan bile geçmemiş Mahir'in yapmış olabileceği. Mahir ne yapsa, dürüst olup yaptıklarının sorumluluğunu mu alsa, ya suç evlerinin tekir kedisine kalırsa?
1: Cik, cik.
0: Öyle şey olmazmış. Yapmış bir hata. Kaçmak Mahir'e yakışmazmış. Anlatmış dedesine olanları. Özür dilemiş. Yanlışmış çünkü yaptıkları.
1: Yaşasın, yaşasın.
0: Anlaşılmış tekir kedinin bir suçu olmadığı. Mahir dersini almış. Büyükler izin vermediğinde bir bildikleri varmış. Zor da olsa her zaman dost doğru olmalıymış. Bu masal da burada bitmiş. Mahir'le Nadir yeni bir sofra kurup yemek yemeliymiş. Değil mi Nadir kuşum?

0: dışarı çıkacaksın galiba.
1: Evet, annemle teyzemlere gideceğiz. Annemin de dediği gibi, akrabalarımıza gidip gelmeliyiz. Birbirimizi arayıp sormalıyız.
0: Güzel. Peki, teyzemlere gittiğinde ne yapıyorsun?
1: Teyzemin çocukları Zeynep ve Ahmet'le oyun oynuyorum.
0: Birlikte hangi oyunu oynuyorsunuz?
1: Kutu kutu pense oynuyoruz. Bu oyunu üçümüz de çok seviyoruz. İstersen oyunun nasıl oynandığını sana da gösterebilirim.
0: Elbette isterim.
1: Oyuncular önce el ele tutuşurlar. Sonra da yuvarlak olurlar.
0: Halka şeklini alırlar yani.
1: Evet. İşte böyle dönerek şarkı söylemeye başlarız. Kutu kutu pense, elmamı yerse, arkadaşım Ahmet arkasını dönse.
0: Peki ismi söylenen oyuncu ne yapar?
1: Arkasını döndükten sonra yine el ele tutuşur ve oyunu böyle devam eder.
0: Bütün oyuncular arkasını döndükten sonra ne olur peki?
1: O zaman da şarkı şöyle söylenir. Kutu kutu pense, elmamı yerse, bütün oyuncular önüne dönse, işte bizim oyunumuz böyle.
0: Bu oyunu çok seviyorsun galiba.
1: Evet.
0: İstersen teyzenin çocuklarıyla Hasan Ali ve arkadaşlarının oynadıkları oyunu da oynayabilirsin.
1: Öyleyse annem gelene kadar bana bu oyunu anlatır mısın?
0: Hemen anlatmaya başlıyorum. Hasan Ali ve arkadaşları öğle namazını camide kıldıktan sonra mahalledeki boş arsaya, yani üzerine ev yapılmak için ayrılmış yere geldiler.
1: Neden?
0: Çünkü bu arsada oyun oynarlardı. Mahallede oyun oynayacakları başka bir yer yoktu. Hazır.

0: araya gelmişken de Dombalis oyununu oynayacaklardı.
1: He? Dombalis mi? Bu oyun ismini de ilk defa duyuyorum.
0: Bu oyunun diğer ismi de dizili dokuz taştır. Genellikle çocuklar bu oyunu oynarken iki gruba, yani takıma ayrılırlar.
1: Hasan Ali ve arkadaşları takım mı kurmuşlar?
0: Evet. Oyuna hangi oyuncunun daha önce başlayacağını belirlemek için de küçük bir taş kullanmışlar.
1: He, taş mı? Bu nasıl yapmışlar ki?
0: Taşın bir tarafını ıslatıp diğer tarafını kuru bırakmışlar. Sonra da bu taşı sırayla havaya atmışlar. Taşın ıslak tarafını ilk getiren oyuncu...
1: Oyuna diğerlerinden daha önce başlamış. Taş yerine bunu da kullanabilirlerdi. Bak işte böyle. Kapanma tarafını kim önce getirirse... Oyuna da ilk önce o başlar.
0: Evet, bu da olur.
1: Peki, hikayede oyuna önce kim başladı?
0: Taşın ıslak tarafını getiren ilk oyuncu Hasan Ali oldu. O yüzden oyunun başlangıcını da o yaptı.
1: Sonra ne oldu? Hadi anlatsana.
0: Hasan Ali ve arkadaşları oynayacakları alana küçük bir daire, yani yuvarlak bir çizgi çizdiler. Bu dairenin içinde 8 veya 10 tane taşı da üst üste dizdiler. Unutmadan söyleyeyim, bu oyunda taş yerine tuğla veya kiremit parçası da kullanılır. Sonra da dairenin 10 adım ilerisine başlama çizgisini çizdiler ve Hasan Ali eline topu alıp üst üste dizili taşlara doğru yuvarladı.
1: Hasan Ali taşların hepsini düşürdü mü?
0: Hayır, taşların ancak 3 tanesini düşürebildi. Sonra sıra diğer oyuncuya geçti. Böylelikle top bütün oyuncular tarafından sırayla atıldı. Oyunuysa en çok taşı düşüren bir çocuk kazandı.
1: Daha sonra ne oldu?
0: Hasan Ali ve arkadaşları taşları üst üste koyup yeniden oynamaya başladılar. Sonra da evlerine gittiler. Nasıl, oyunu beğendin mi?
1: Evet, hem de çok. Bir adım, iki adım, üç adım, dört adım, beş adım, altı adım, yedi adım, sekiz adım ve dokuz adım. Bu oyunu kendi odamla seninle oynamayı çok isterdim. Ama benim odamın genişliği tam 9 adım geliyor. Yani bu oyun için çok küçük.
0: İstersen bu oyunu bahçede de oynayabiliriz.
1: Ama annem ne der? Birazdan teyzemlere gideceğiz ya hani.
2: Annen bu oyunu hep birlikte oynayalım. Ondan sonra da teyzemlere gideriz der.
1: Canım annem.
2: Ama aynı zamanda canın annen fazla oyalanmak yok ama. Hemen oynayıp gidiyoruz da der.
1: Tamam anne.

0: Anne, ne zaman başlayacağız?
1: Birazdan kızım, az kaldı. Öyle değil mi babası?
2: Yaşasın! İlk atışı ben yapacağım.
0: Bir, iki. Rıfkı tam iki taş düşürebildi.
1: Bakalım baban ne yapacak?
0: Babam da bir, iki, üç, dört. Tam dört tane taş düşürebildi. Annem de bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Tam yedi tane taş düşebildi. Şimdi de sıra bende.
2: Oh, olamaz yine mi?

0: Selamun aleyküm. Arif baba? Ha? Hayırdır inşallah.
1: Aleyküm selam Bilge. Hoş geldin.
0: Dükkanın hali ne böyle Ali? Hayrola, neler oluyor?
1: Oyuncak kermesi düzenleniyormuş Bilge. Biz de düşündük ki elimizde fazla olan ya da sıkıldığımız oyuncakları başka oyuncaklarla takas edebiliriz.
0: Biz derken?
2: Ben de.

0: Sizce de bu kadar fazla oyuncağınız olması tuhaf değil mi?
1: Biz de bu kermes meselesi ortaya çıkana kadar farkında değildik.
2: Kim bilir ne güzel yeni oyuncaklarla takas edeceğiz bu eskileri.
0: Arif baba gelmeden dükkanı boşaltın da gerisini siz bilirsiniz.
1: Ha? Galiba aşağıdan geliyor.

0: Yeni bulmaca hazır.
1: Şimdi anlaşıldı.
0: Bu soruları doğru kişilere sordukça aradığınız cevap gün yüzüne çıkacak.
2: Peki nasıl anlayacağız kime ne soracağımızı?
1: Antikalar esasen Antarktika'dan mı gelirler?
2: Antika dediğine göre Gazanfer amca mı?
1: Hadi hemen başlayalım.
3: Önce bütün oyuncaklarınızı dükkandan toplayıp sonra da ortalığı silip süpüreceğiz demek istediniz galiba.
1: Tabii, ben de tam onu söyleyecektim.

0: burada değil galiba. Heh, işte orada. Gazanfer amca! Frene bas!
1: Allah!
0: Frene bas! Basamıyorum! Selamun aleyküm Gazanfer amca.
2: Aleyküm selam oğlum. Ne oldu öyle?
0: Sana elimle de selam vereyim dedim de.
2: Olmadı mı?
0: Oldu mu?
2: Olmadı. Siz esasen niçin gelmiştiniz çocuklar?
0: Bir bulmacayla ilgili bazı sorular var da.
3: Seni ilgilendiren bir tanesini sormaya gelmiştik.
2: Sorun bakalım.
0: Antikalar esasen Antarktika'dan mı gelirler?
2: Hayır.
0: Peki biz en iyisi gidip diğer soruların da cevaplarını bulmaya çalışalım. Hı?

0: Hayır, her zaman değil.
1: Eski kitaplar ısınmak için odun olarak mı kullanılır?
2: Olur mu öyle şey çocuklar? Hayır.
1: Dünyadaki en bilge kuş baykuş mudur?
3: Gerçekten de bu soruyu sadece adım bilge diye bana mı soruyorsunuz? Hayır, değildir.
1: Her şeyin en güzeli ucuz olanı mıdır?
4: Hayır, hiç de değil.
1: Saatlerin yerini artık telefonlar mı aldı?
5: Sanırım hayır demek istedi. Pek bir cevap alamadık.
1: Anlamıyorum. Zaten nasıl herkesten aynı cevabı alabilirdik ki?
5: Aslında bir açıdan bakınca herkesten aynı cevabı aldık diyebiliriz.
1: Doğru diyorsun. Herkesten aynı cevabı aldık.
5: Yani aslında
1: aradığımız kelime hayır. Evet.
5: Hayır.
1: Nasıl yani hayır?
5: Yok yani evet hayır.
1: Evet. Hayır. Aradığımız cevap hayır. Değil mi?
5: Bence bu işi daha fazla karıştırmayalım da kermese gidelim artık. Allah şükürler olsun sonunda vardık.
1: Buradan alacağımız yeni oyuncakları düşündükçe içim içime sığmıyor. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol.
5: Hayrola, ne oldu?
1: Şu girişteki büyük kutunun üstünde ne yazıyor?
5: Yanlış görmemişiz.
1: Evet, hayır yazıyor.
5: Evet, hayır mı?
1: Dur Allah aşkına, yine başlamayalım.
6: Arif baba.
2: Hayırlı günler çocuklar. Bulmacayı çözdünüz galiba.
1: Hayırlı günler Arif baba. Evet çözdük. Aradığımız kelime hayırmış.
5: Peki neden olumsuzluk anlamında hayır kelimesini aradık?
2: Aslında olumsuzluk anlamında hayır kelimesini aramıyorsunuz da ondan. Sizin kafanızı karıştırmak için önce eş anlamlısını buldurmak istedim kelimenin.
5: Ha, yani hayırın başka bir anlamı da mı var?
2: Sizin anlamanızı istediğim hayır kelimesi çok pozitif bir kelimedir çocuklar. Yalnızca Allah rızası için yapılan her türlü maddi, manevi iyiliğe ve nimete hayır denir. Anladınız mı şimdi?
5: Bir örnek verirsen tam olarak oturacak kafamda.
2: Bu oyuncak benim çocukluğumdan kalan tek oyuncağım.
5: Aman!
2: Bir menfaatim olmadan, karşılık beklemeden bunu veriyorum. Yani?
1: Yani hayrına. Mesela bu oyuncakları başkalarıyla takas etmek yerine bu hayır kutusuna atabiliriz.
5: Ama niye?
1: Böylece durumu olmayan çocuklar da oyuncak sahibi olabilir.
5: Yalnız o kadar fazla oyuncak getirdik ki hepsini kutuya atmak spor gibi bir şey olacak.

0: Ben Canya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Miş, buradaymış. Miş, ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Selamun aleyküm. Hey, selamun aleyküm dedim.
1: Ve aleyküm selam.
0: Oo, Emin Bey, demek selam verdiğimi duydun ha?
1: Yo, hiçbir şey duymadım.
0: Ama selamımı aldın.
1: Selam verdiğini tahmin ettim. Sen selamsız girmezsin içeri.
0: Eyvallah kardeşim.
1: Tekrar hoş geldin.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk da.
1: Dahası ne?
0: Bu makinenin gürültüsünden sen bu radyoyu nasıl duyacaksın ki? Piline yazık.
1: Pilli değil o bay akıllı.
0: Neyli?
1: Vanilyalı.
0: Neyli derken neyle çalışıyor demek istedim.
1: Elektrikli. Fişi var.
0: Olsun, yine de israf.
1: Doğru diyorsun dostum. İşe öyle odaklanmışım ki onu bile fark etmedim.
0: Neler yapıyorsun bakalım?
1: Hemen gösterelim abime. Bu gördüğünüz sayın abim imamesi, durakları ve taneleri orijinal, %100 damla kehribardan yapılmış, püskülü ise 925 ayar gerçek gümüşten işlenmiş, emsali bulunmaz bir tesbihtir.
0: Çok iyi ya.
1: İyi de laf mı? Tam bir haftadır buna uğraştık Hakkı Baba'yla.
0: Elinize sağlık dostum. Bir dakika ya. Hem sen niye müşteri bekleyen kapalı çarşı esnafı gibi konuşuyorsun?
1: Belki bekliyorum.
0: Gerçi doğru. İnşallah değerinde satarsınız bu tesbihi.
1: Allah razı olsun. Gerçi zanaat işi gönül işidir ama yine de bir şekilde yapanın da emeğinin karşılığını alması lazım.
0: Tabii ki. Bence sen bu tesbihi değerinden çok pahalıya sat. Emsali olmadığı için illaki alan çıkar.
1: Hadi canım. Değeri neyse o. Fazla kâr edeceğim diye milleti kandırmak insana yakışır mı?
0: Doğru. Yakından bakabilir miyim?
1: Tabii ki. Al.
0: Dostum, bu tesbih bir harika.
1: Ne?
0: Bir şey diyeceğim ama kızarsın.
1: Yo, niye kızayım? Aşk olsun.
0: Bu tesbihi yarına kadar kullansam olur mu? Bak, kızdın işte.
1: Yok ya, kızma değil de Hakkı Baba'dan habersiz versem mi bilemedim.
0: Bir şey demez ya.
1: Aslında evet, demez herhalde.
0: Demez demez. Heya, çok teşekkür ederim.
1: Çılgın ya.
0: La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Of abla ya. Hocam?
2: Hayırdır Harun? Canavar görmüş gibisin.
0: Estağfurullah hocam. Hep ablam böyle alacaklı gibi girerdi de.
2: Belki benim de alacağım var senden.
0: Alacak mı?
2: Şaka ya. Öyle bir hal hatır sormak için geldim de kapıyı biraz sert açmış olabilirim. Hakkını helal et.
0: Helal olsun hocam. Ben de tesbih çekiyordum.
2: Demek tesbih çekiyordun.
0: Evet, işte bu tesbih.
2: Oo, gerçekten güzel tesbih bu. Damla kehribar. Püskülü de 925 ayar gümüş.
0: Hocam, tesbihten bu kadar iyi anladığınızı bilmiyordum.
2: Anlamıyorum ki. Hakkı Baba anlatmıştı. Demek bu tesbih o tesbih ha?
0: Evet hocam. Dün Emin'den bir günlüğüne emanet istedim kullanmak için.
2: Doldu mu peki bir gün?
0: Hayır ama bir an önce teslim etmek icap eder.
2: Biraz daha kalsın istemez miydin?
0: İsterdim ama insan verdiği sözü tutar.
2: Bravo. Senden beklenen hareketler bunlar. Çak! Hadi bakalım bana müsaade. Sen de tesbihatını tamamlar tamamlamaz çıkarsın sanırım.
0: Tamam hocam. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah.

0: Anneciğim, yani o da ne? Hey! Nesin sen? Kuş mu? Ayı mı ne? Abla ya, yine mi?
1: Evet yine. Seviyorum korkutmayı.
0: Aslında korkmadım da.
1: Tabii tabii. Hey! Kuş musun, ayı mısın? Hey! Huu! Yetişin komşular.
0: Kuş ya da ayı olmadığını anlamalıydım. Çünkü onlar bile senden daha tehlikesiz.
1: Onu bunu bırak da anlat bakalım. Ne yapıyorsun burada?
0: Hiç. Tesbihimle geziyoruz. Yani tesbihiyle. Yani Emin'in tesbihiyle. Daha doğrusu Emin ve Hakkı Baba'nın.
1: Ne diyorsun ya?
0: Emin'den emanet almıştım tesbihi. Şimdi götürmeye gidiyorum.
1: Hangi tesbih?
0: İşte bu tesbih. Ha! Dur karga dur!
1: Hayır!
0: Olamaz! Gitti tesbih!
1: Bak sen şu karganın yaptığına!
0: Ne yapacağım ben şimdi?
1: Kıymetli miydi?
0: Taneleri, imamesi ve durakları Damla Kehri vardan. Püskülüyse 925 ayar.
1: Tamam tamam anladık. Kıymetliymiş. Üzülme. Toplayıp tekrar ipe dizeriz.
0: Heh, dizer miyiz?
1: Dizeriz.
0: Yaşa be. İşte oldu. Allah'tan zamanında yetiştim. Yine de anlatırım Emine neler olduğunu.

0: Nasıl olur? Buraya asmıştım. Emin ya da Hakkı Baba almış olmalı. Yanlarına gideyim bari. Allah senden razı olsun Emin.
1: Kızacaksın belki ama ipe öyle kötü dizilmişti ki benim ya da Hakkı Baba'nın işçiliği olamazdı. Ben de kontrol ettim.
0: Özür dilerim Emin. İstemeden oldu. Zaten sana da anlatacaktım.
1: Önemli değil Harun. İsteyerek olmamış sonuçta. Hepimizin başına gelebilir.
2: Karganın elimizdeki tesbihi almaya çalışırken tesbihin ipinin kırılması ve boncuklarının ormanlık alanda yerlere saçılması mı?
1: Evet, bu biraz fazla olmuş tabii.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam, selam hocam.
4: Ben bir şey buldum ama ne işe yaradığından pek emin değilim.
3: Ama Harun'da gördüğüm tesbihin renginde olduğuna göre onun bir parçası olsa gerek.
1: Nasıl ya? Ama tesbihi saydım. Her şey tamamdı.
3: Ben bilmem. Benim işim bulduğum şeyi teslim etmek. Benden bu kadar. Gerisi sizde. Size güveniyorum çocuklar. Ben namaza gecikiyorum.
1: Bu işte bir bit yeniği var çocuklar. Çünkü ben tam saydım.
0: Ne yapacağız? Ama ben hiç fark etmedim boncuklardan birinin eksik olduğunu.
1: Gidip tekrar bakacağız Harun. Her ne kadar dikkatli bir şekilde saydıysam da sonuçta insanım. Şaşırmış olabilirim.
2: Doğru. Hadi gidip bakalım.
0: Ama ben gelirken tesbihhaneye uğradım. Tesbih orada yoktu.
1: He? Yok muydu?
0: Yoktu. Ben senin aldığını düşündüm.
1: Almıştım. Ama tamir ettikten sonra tekrar asmıştım yerine.
2: Öyleyse gidip kontrol edelim.
0: Hadi. Hadi.
1: Çocuklar, burada gerçekten garip şeyler oluyor.
2: Her şey normal mi diyorsun yani?
1: Evet, şu an tesbih tas tamam. Üstelik Harun yerinde olmadığını söyledi.
0: Yoktu, gözlerimle gördüm.
1: İnanıyorum Harun, senden sonra birisi alıp tekrar yerine koymuş olmalı.
0: Bu durak fazla mı yani?
1: Öyle görünüyor.
2: İyi de nasıl olur?
5: Şöyle olur Zehracığım. Bir ihtiyar gelip tesbihi kontrol eder. Bakar ki bir durak eksik. Oturup o durağı tekrardan yapıp eksiği tamamlar.
1: Hakkı Baba!
5: Evet, Harun'un eksik boncuğunu takarken sen de durağı takmayı unutmuşsun. Ben de onu tamamladım.
1: Aslında senin yaptığını tahmin ettim Hakkı Baba.
5: Öyle mi? Nereden anladın bakalım?
1: Bu kadar kısa zamanda bu ustalığı yapabilecek başka kim var Erzurum'da?
5: Estağfurullah. Yılların tecrübesi diyelim.
2: Kimse görmeden hemencik hallediverdin. Sen ne iyisin Hakkı Baba.
5: Tamam çocuklar, tamam. Evet çocuklar, heyecanlı bir günün ardından birer demli çayı hak ettik ama değil mi?
2: Sana dünyanın en demli çayları feda olsun Hakkı Baba.
0: Ya ben gazoz içsem olmaz mı?
1: Hangisi bir çay var? Ortamı.
0: Tamam ya, vazgeçtim. Amma tepki verdiniz.
3: Bu kadar çabuk kabul etmen garip Harun.
0: Ben de yavaş yavaş kendimi geliştiriyorum hocam.
5: Emin bana senin bu tesbihi çok beğendiğini söyledi Harun.
0: Evet Hakkı Baba, çok güzel.
5: Hediyeleşmek de sünnet olduğuna göre ben de bu tesbihi sana hediye ediyorum.
0: Ama bu çok kıymetli.
5: Senden daha kıymetli değil Harun.
0: Allah razı olsun Hakkı Baba.
5: Amin. Cümlemizle.
6: Hayır Karga Efendi, bu sefer olmaz.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.
1: Nerede bu fikri? Kendi etrafımda bir tur döndüm, yine yok ortada. Bak şimdi 5'e kadar sayacağım, açacağım gözlerimi gelecek. 1, 2, 3, 4, 5. Bak şimdi bu karga 5 kere ötünce gelecek fikri. 1 gak, 2 gak, 3 gak, 4 gak. Hay Allah, bunun da susacağı tuttu. Ötsene be karga. 5 gak. İşte 5 gak, 5 etti bak. Lay lay lay lay lay lay. İyi de ortada fikri yok. Ben niye sevindim ki gakların 5 etmesine? Yahu nerelerdesin Fikri, niye geciktin?
2: Hayırlı günler Zikri.
1: Oh be, sonunda. Sana da hayırlı günler. Neredesin yahu?
2: Özür dilerim. Beni beklediğini bilmiyordum. O yüzden sadaka dağıta dağıta geldim.
1: Sadaka mı dağıttın?
2: Evet.
1: Ne sadakası Fikri? Benim bilmediğim bir servetin mi var senin?
2: Sadaka dağıtmak için illa servet sahibi olmam gerekmez ki Zikri.
1: Ama elinde bir şey olmazsa neyi dağıtacaksın?
2: Güler yüzümü dağıtırım. Tatlı dinle konuşur, sevgimi dağıtırım.
1: Bunlar sadaka mıdır?
2: Allah rızası için yapılan her güzel iş sadakadır. Yaşlı kuşu ziyaret edip bir ihtiyacı olup olmadığını sormak. Selamlaşmak. Suya hasret bir çiçeği sulamak.
1: Ya bu kadar kolay demek ha?
2: Elbette ya. Bazen tatlı dil, bazen güler yüz, bazen hak yolunda bir öğüt, bazen selamlaşma. Güler yüzünü paylaş, sevgiyle kucaklaş. Çiçeklere su ver hep, herkesle ol arkadaş. Sadaka olur bunlar, ömrüne huzur katar. Neyin var ki deme hiç, koskocaman sevgin var.
1: O halde oyalama beni Fikri.
2: Dur yahu, nereye?
1: Duramam, çok işim var.
2: Nereden çıktı birdenbire?
1: Sen hatırlattın, komşum serçe.

0: Serkan yuvasını onarıyordu, ona yardım edeceğim. Sonra muhabbet kuşu minik Bekir ödevine yardım etmemi istemişti. Sonra ederim demiştim. Gideyim ona yardım edeyim. Mahmut amcalar apar topar köye gittiler. Balkonlarındaki çiçekleri susuz kaldı, onları sulayayım. Kısacası işim çok, fikri tutma beni.
1: Zikri, deli dolu arkadaşım benim. Ya hiçbir şey yapmıyorsun ya da her şeyi birden yapmaya kalkıyorsun.
2: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.

0: 遊びじゃ。
1: ビール一気
2: Pes etmek yok yavru balık. Devam.
1: Pes etmek yok. Bu sene ben kazanacağım.
2: Elbette sen kazanacaksın. Senin antrenörün benim.
1: Bu işte de çok iyisin yengeç. Bir, iki, üç.
2: Ah Kıpır dostum. Bir zamanlar ünlü kuyruk bol oyuncusu Yunus Can'ı maçlara ben hazırlamıştım. Ne günlerdi ama.
1: Ne? Kulaklarıma inanamıyorum. Büyük ödül.
3: Kıpır, her yerde seni arıyorduk. Hadi o çok beklediğiniz an geldi.
4: Ve sonunda Mercanya Festivali.
5: Bu sene çok farklı yarışmalar olacakmış.
6: Ben her zamanki gibi çok hazırım.
7: Güçlü ama her sene sen kazanıyorsun.
1: Sütlaç, hiç merak etme. Bu sene.
7: İnşallah Kıpır. Çok çalıştım. Bu sene ben kazanacağım, değil mi?
1: Üzgünüm Sütlaç. Bu sene ben kazanacağım.
2: Ne diyelim o zaman?
3: Hayırlısı olsun.

0: Yengeç nerede? Yengeç!
1: İşte buradayım. Festival görevliniz benim.
2: Aa, şimdi de burada mı işe başladın?
0: Ama hani sen benim antrenörümdün.
1: Kıpır, küçük dostum, ben seni yeterince çalıştırdım. Başaracağına inanmalısın. Eğer olmazsa da sadece keyfini çıkar.
3: Bence de. Sen neden bu kadar kazanmaya taktın ki Kıpır?
4: Çünkü ben kazanacağım.
1: Evet, küçük balıklar. Çuvallarla zıplayarak çizgiye ilk ulaşan birinci etabı kazanır.
2: Sakin ol Puf. Sadece zıpla.
5: Başarılar incilerim.
2: Olmadı. Neyse, canım sağ olsun.
3: Puf, dikkat etsene. Sütlaç, iyi misin?
6: Duramam,
3: duramam.
6: Kazanmam lazım.
3: Hayır.
1: Kazanan güçlü.
5: İncim, sen de arkadaşını tebrik etmelisin.
4: Tebrikler güçlü.
1: Hadi, ne duruyorsunuz? Yumurta taşıma yarışması yapıyoruz. Yumurtasını kırmadan çizgiye ulaşan kazanır.
3: Arkadaşlar.
0: Olamaz.
7: Düştü. Düşürdüm.
0: Hey, ben kazandım. Gördünüz mü? Ben.
7: Tebrikler. Tebrikler Kıpır, bravo.
1: Tebrikler Kıpır ve son yarışmamız hula hop çevirme.
2: O da ne ki?

0: Bak yine. Ne önemi var ki söyle. Elimden geleni yaptım. Eğlenceye katıldım.
1: İşte biz de kaybettik. Ne olmuş ki yenildik. Kazananı tebrik eder.

0: Kazanan güçlü!
1: Ödülü çok istiyordum.
2: Hepiniz çok güzel yarıştınız incilerim. Eğlendiniz mi bakalım?
3: Evet!
1: Ben hiç eğlenemedim. O ödülü ben istiyordum öğretmenim.
2: Kıpır, bazen kazanır, bazen kaybederiz. Önemli olan kazanan arkadaşını tebrik etmektir. Dostlarınla geçirdiğin zaman kıymetlidir.
1: Ama o top, büyük kuyruk bol yıldızı Yunus Can imzalı. Ve ben onun en büyük hayranıyım.
4: Oo, dostum üzülme. İstersen sana topu verebilirim.
1: Sahi mi? Yo, bunu kabul edemem. Ben kazanmak için elimden geleni yaptım ama olmadı işte. Tebrik bile edemedim seni güçlü. Tebrikler arkadaşım. Anladım ki birlikte eğlenmek çok daha değerli.
2: Aferin incime.
4: Teşekkürler Kıpır. Gerçekten top senin olabilir. Zaten birlikte oynamayacak mıyız?
5: Ha? Hiç gerek yok. Çünkü Yunus Can tüm yarışmacılar için top imzaladı.
1: Hey yaşasın. Gördün mü güçlü? Boşuna o kadar uğraştın.
4: Önemli olan birlikte güzel vakit geçirmekti dostum.
1: Haklısın. Topum oldu topum. En güzel benimki.
6: Hepsi aynı Kıpır.
1: Şaka şaka.
6: Tatbikat.

0: Deprem mi? O nasıl bir şey?
1: Biraz önce yer hafifçe sallandı ve bu yaşadığınız şey bir depremdi.
2: Evet, evet. Bakın, gördünüz mü arkadaşlar? Demiştim size. Ben hissettim öğretmenim ama yer nasıl titriyor ki?
1: Depremler dünyamızdaki yer kabuğunun hareket etmesiyle oluşur.
3: Ben çok korktum.
4: Korkmanıza gerek yok yavru balıklar. Hazırlıklı olursak güvende kalabiliriz.
1: Hadi incilerim, şimdi sınıfa geçelim. Deprem tatbikatı yapacağız.
4: Böylece deprem olduğunda ne yapmamız gerektiğini öğreneceğiz.
1: Hadi incilerim, alarmlar çaldı. Deprem olursa çök, kapan, tutun hareketini yapıyoruz.
4: Çök, kapan, tutun.
5: Çök, kapan, tutun.
4: Çök, kapan, tutun.
0: Anladım. Bu hareketle başımızı korumuş oluyoruz.
1: Aferin incim. Bu hareketle başımızı ve boynumuzu korumuş oluyoruz.
4: Deprem anı geçtikten sonra hemen bulunduğumuz binadan çıkıyoruz. Ve açık alanda güvenli bir yere geçiyoruz. Anladınız mı yavru balıklar?
5: Evet.
1: Ve bir de deprem çantası hazırlamamız gerekiyor. Hadi bakalım.
6: İçine ne koymamız gerekiyor ki? Ben şimdiden panik yaptım.
1: İçine bir süre dışarıda kalmanız için gerekli olan malzemeleri koyabilirsiniz. Hadi bakalım, deprem çantanızı hazırlayın. Merakla bekliyorum.
2: Bir battaniye koyabilirim. Dışarıda üşürsem lazım olabilir. Krakerler ve bisküviler ve biraz da su koymalıyım. Sonuçta beni biraz idare etmesi lazım. Acıkırım ben.
6: Deprem çantamın içine fener ve pil koyayım. Karanlıkta işimize yarar.
0: Deprem çantamın içine ilk yardım çantası koymalıyım. Yaralanırsak lazım olabilir.
7: Deprem çantama en sevdiğim oyuncağımı koyacağım. Arabam. Onsuz dışarıda kalamam.
1: İncilerim, deprem çantalarınızı hazırladınız mı?
4: İçine neler koydunuz bakalım?
2: Biraz kraker, battaniye,
6: fener,
0: ilk yardım malzemeleri
7: ve oyuncak.
1: Maşallah incilerim, çantanızı çok güzel hazırlamışsınız.

0: Hadi hadi.
1: Hadi Lila, çabuk.
2: Bu ne acele çocuklar? Hayırdır?
3: Hayırlı günler öğretmenim. Deprem hakkında öğrendiklerimizi hemen gidip ailelerimize anlatacağız.
0: Ve onlara da deprem çantası hazırlayacağız.
4: Görüşürüz Koşu. Görüşürüz öğretmenim.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: lanet çocukta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Ya Bera?
1: Dişim ağlıyor. Tepelerin, ağaçların, çiçeklerin üzerine güneş doğmuş, cıvıl cıvıl bir gün başlamıştı. Kelebekler rengarenk çiçeklerin üzerinde uçuşuyor, tavşanlar havuçlarını yiyordu. Çocuklar bahçelere çıkmış, oyunlar oynuyordu. Ayla ve Bera, babaannesiyle dedesinin evine gelmişti. Burayı öyle çok seviyorlardı ki. Ağaçlar, tarlalar, bahçeler, hayvanlar. Her şey çok ama çok güzeldi. Babaannesi bahçelerinde marullar, maydanozlar ve havuçlar yetiştiriyordu. Yeni topladığı havuçlardan ikisini çeşmede güzelce yıkadı. Hemen torunlarına uzattı. İki küçük kardeş dalından yeni kopmuş meyve ve sebze yemeyi çok severdi. İştahla havuçlarını alıp babaannelerine teşekkür ettiler. Babaanne keçiye de taze yeşillikler vermişti. Çocuklar da keçi de çok mutlulardı. Havuç gerçekten çok lezzetliydi. Ayla hemen kocaman açtığı gözlerini kardeşine gösterdi.
2: Bak Bera, şimdi gözlerim daha da iyi görüyor,
1: dedi Ayla. Havuç gerçekten çok faydalı bir sebzeydi. Göz sağlığına iyi gelirdi. Hastalıklara karşı direnci de arttırırdı. Dişlerin temizlenmesine de yardımcı olurdu. Bera havucunu afiyetle yerken bir anda ah diye feryat etti. Ayla hemen telaşlandı. Kardeşinin nesi vardı? Bera ağzını gösterdi.
2: Dişim ağrıyor.
1: Ayla hemen annelerine gidip haber vermek istedi. Bera'yı doktora götürmek gerekebilirdi. Bera heyecanla gerek yok diye araya girdi. Geçmişti dişinin ağrısı.

0: Hem daha beraber tahterevalli yapacaklardı. Öyle ya, bugün dedeleriyle birlikte bahçeye bir tahterevalli yapıp sallanacaklardı. Havuçlarını bitirdikten sonra hemen dedelerinin yanına koştular. Dedeleri çalışmaya çoktan başlamıştı. Tahterevalli için uzun bir tahta hazırlamıştı. Pürüzsüz olsun diye tahtayı zımparalıyordu. Ayla ve Bera tahtayı iyice incelediler. Oturmak için özel bir köşeye ve tutunmak için de demirlere ihtiyaçları vardı. Ama demirleri yoktu. İşte tahterevalli için demirler. Dede hemen demirleri aldı ve tahtaya monte etti. Artık çocuklar sallanırken demirlere tutunabilecekti. Şimdi de tahtanın sallanabilmesi için yüksek, sağlam ve düzgün bir taşa ihtiyaçları vardı. İşte sağlam bir taş. Dede tahtayı taşın üzerine güzelce yerleştirdi. Sonunda tahterevalli hazırdı. Ayla ve Bera öyle mutlu olmuştu ki neşeyle dedelerine sarılıp teşekkür ettiler. Sonra tahterevalliye oturup sallanmaya başladılar. Bir yukarı, bir aşağı. Çok ama çok eğleniyorlardı. Bera bir anda "Ah!" diye feryat ederek sallanmayı durdurdu. Dikkatlice indiler tahterevalliden.
1: "Neyin var Bera?"
0: diye merakla sordu Ayla. Bera sallandıkça dişi ağrıyordu. Ayla hemen annelerine gitmek istedi. Ama Bera yine karşı çıktı. Ağrısı şimdi geçmişti. Ama artık canı pek sallanmak istemiyordu. Ayla bunun üzerine seksek oynamayı teklif etti. Ama bir tebeşire ihtiyaçları vardı. İşte bir tebeşir. Ayla neşeyle seksek oyunu için kutuları çizdi. Taş atıp oynamaya başladılar. Sıra Bera'ya gelmişti. Bera taşını attı ve zıpladı. Ama her zıplayışında "Ah!" deyip dişini tutuyordu. Bera sonunda oynamayı bıraktı. Hoplamalı zıplamalı oyunlar oynamak dişini ağrıtıyordu. Ayla bunun üzerine elma toplamayı teklif etti. Hemen sepetlerini alıp elma ağacının altına koştular. Olgunlaşmış elmaları bir bir toplayıp sepetlerine attılar. Sonunda sepetleri dolmuştu. Elmalar öyle güzel görünüyorlardı ki birer tane yıkayıp yemek istediler. Neşeyle çeşmeye koştular. Güzelce yıkadıkları elmaları afiyetle yemeye başladılar. Ama o da ne? Bera'nın dişi yine çok ağrımıştı. Hem de öyle çok ağrımıştı ki Bera kocaman bir "Ah!" etmişti. Bu kadar çok mu ağrıyordu dişi?
2: "Dişim ağrımıyor, resmen ağlıyor,"
0: diye acıyla seslendi Bera. Artık gerçekten annelerine gitmeleri gerekiyordu. Hemen eve koştular. Bera acıyla dişini annesine gösterdi. Zaten iki küçük kardeşin de dişlerini doktora gösterme zamanları gelmişti. Anne hemen babalarına haber verdi. Ve tüm aile doktora gitmek için yola çıktı. Ayla ve Bera diş doktoru için güzel bir...

İyi ki gitmişlerdi diş hekimine. Hem Ayla hem Bera muayene olmuştu. Diş hekimi öyle nazik, öyle tatlıydı ki onu çok sevmişlerdi. Bera'nın dişi sonunda iyileşmişti. Artık hiç ama hiç ağrımıyordu. Neşeyle babaannelerinin evine geri dönmüşlerdi. Dede ve babaanne çocukları çok merak etmişti. Babaanne ve dede torunlarının iyi olmasına çok sevinmişlerdi. İkisine birden sevgiyle sarıldılar. Bera sonunda elmasını afiyetle yiyebilecek, oyunlarda çekinmeden hoplayıp zıplayabilecekti. Ah Bera, doktora gidip dişlerini göstermenin bu kadar kolay bir şey olduğunu bilseydi hemen giderdi. Şükür ki geç olmadan bunu öğrenmişti. Bir daha bir yeri ağrırsa hemen koşarak annesine, babasına ve büyüklerine söyleyecekti. Diş hekiminden dönen iki küçük kardeş bahçelerinde oyun oynamanın keyfini çıkarmıştı. Tahterevalli'de doyasıya sallanmış, meyveler, sebzeler toplamış, keçiyle zıplamışlardı. Nihayet güneş tepelerin arkasına saklanmış ve evlere dönme vakti gelmişti. Ayla ve Bera yemeklerini yemiş, dişlerini fırçalamıştı. Yıldızlar gökyüzünü sarınca nihayet uyku saati gelmişti. Ayla ve Bera ne çok şey yaşamıştı bugün. Babaannelerinin bahçesinde yetişen sebzeleri, meyveleri yemişlerdi. Dedeleriyle tahterevalli bile yapmışlardı. Bera dişinden rahatsızlanınca doktora bile gitmişlerdi. Şükürler olsun ki sonunda Bera iyileşmişti. İki küçük kardeş babaannelerinin evine geri dönmüştü. Bahçenin ve oyunların keyfini çıkarmıştı. Bu güzel günü bir şiirle süslemeye karar verdiler. Önce oynadık bahçede, keçi de hep peşimizde. Tahterevalli yaptık dedemizle, sallandık kardeşimle neşeyle. Ah nereden geldi bu ağrı bilmem ki. Bera'nın dişi resmen ağladı. Diş hekimiydi sadece çaresi. Doktora gittik geldik mi, tüm dertlerimiz bitti gitti. Tüm dertlerin derman bulduğu, çocukların sağlıkla oyunlar oynadığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Aman! Puf. Of! Bugün de kendimizi koşar bulduk elhamdülillah. Hayır, bir kere de inişe kaç be keçi. Hep çıkış, hep yokuş. Ay, aman. Puf. Keçi! Dursana be! He? Bu ne ya? Ya bu duvar daha önce yoktu ya da ben buraların yabancısıyım. Buraların yabancısı olmadığıma göre demek ki bu duvar yeni yapıldı. Allah Allah! Duvar yeni de değil. Demek ki geriye tek seçenek kaldı. Ben buraların yabancısı
1: olmamama
0: rağmen ve eski bir duvarın önünden defalarca geçmiş
1: olmama
0: rağmen burada durduğunu fark etmeyen dikkatsiz bir adamım.
2: Be!
0: Gördün mü keçi? Daha önce hiç görmediğim bir duvar.
2: Be!
0: Kusura bakma keçi. Artık senden daha önemli bir işim var. O da bu duvarın arkasında ne olduğunu merak etmek. Artık istediğin yere gidebilirsin. Kovalamayacağım seni.
2: Be!
0: Aynen öyle sevgili dostum. İnişe kaçsan da kovalamayacağım.
2: Be!
0: Hadi hadi. Oyalama beni. Beni sorularımla, sorunlarımla ve sorgularımla baş başa bırak. Allah Allah. Acaba bu duvarın arkasında ne var? Acaba bu duvar neden bu kadar yüksek? Acaba bu duvarın arkasını görmenin bir yolu var mı? Allah'ım, bu sorular beni çıldırtacak.
3: Hay hak!
0: Gelirsem kafana vururum, tak tak.
3: Bu ne sinir gözüm?
0: Kaç defa söyleyeceğim? Bir kere de selam ver ya.
3: Haklısın gözüm. Esselamın aleyküm.
0: Heh. Ve aleyküm selam.
3: Şimdi de bakalım ne yaparsın?
0: Bir gizem zihnimi yedi bitirdi. Onu çözmeye çalışırım Hacivat.
3: Hayırdır inşallah. Ne gizemi?
0: Kardeşim sen de...

0: önce bu duvarı gördün mü?
1: Evet.
0: Evet mi?
1: Evet, ne olmuş? Gizem onun neresinde?
0: Peki, bu duvarın arkasında ne var?
1: Şimdi iş gizemli bir hal almaya başladı.
0: Ya.
2: Şimdi söyle bakalım.
0: Güya pek akıllı Hacivat Efendi. Biz bu duvarın ardına nasıl bakacağız?
1: Elini şuraya koy bakalım Karagöz. Yüksekmiş yahu. Ne yapsak? Hadi ama Karagöz.
2: Ne hadisi? Yetişmiyor boyum işte.
1: Ne yapacağız?
2: Bir de sen mi çıkıp denesen?
1: Hay hay efendim. Zaten benim boyum 3 metre var. Rahat rahat yetişirim.
2: Dalga geçme Hacivat. Benden bu kadar. İniyorum aşağı.
1: Keşke bu kadar hızlı inmeseydin Karagöz'üm.
2: Ay. Oo.
1: Ay. Neyse, üzülme. Aklımda bir fikir var. Yetişti mi?
2: Hayır. Ama çok az kaldı.
1: Hadi ya. Ne yapacağız?
2: Beygir'e söyle titremesin.
1: Beygir, titreme.
2: Ne dedi?
1: Sen de titremeyecekmişsin.
2: Ya inelim artık.
1: İnelim. Ben demedim mi sana bu kadar hızlı inme diye?
2: Anladık Hacivat, anladık. Senin fikrinden de bir cacık olmayacak.
1: Aslında çok az bir mesafe kalmıştı.
2: Yani?
1: Çok az daha yükselsek yeterdi.
2: Yani?
1: Biri daha olsaydı keşke.
2: Yani?
1: Yahu anlamayacak ne var? Senin keçi de olsaydı...
2: Tabii ya. Keçi de olsa yetişiriz duvara.
3: Harika fikir.
2: Gerçekten çok akıllıyım ben. Keçi!
1: Allah'ım bana sabır ver. Karagöz! Keçi!
2: Keçi! Neredesin?
1: Çık artık, bir şey yapmayacağız.
2: Sadece duvarın arkasını görmek için üstüne çık... Yani... Üstüne çıkılacak bir merdiven bulur bulmaz... Bulur bulmaz... Ne yapacağız?
1: Ne bileyim ben, at bir şeyler.
2: Ya nerede olduğunu bilmiyorum ki. Ne atayım? Hem kafasına falan denk gelirse ya.
1: Öyle değil be. Uydur bir şeyler yani.
2: İyi de ben uyduramam. Müslümana yakışmaz.
1: Doğru dersin Karagöz'üm. O zaman yapacak bir şey yok. Söyle direkt.
2: Duvarı görmek için senin üstüne çıkacağız. Hem de ikimiz birden.
1: Aferin Karagöz.
2: Ne var? Doğruyu söyle dedin ya.
1: Yahu ikimizi ne karıştırıyorsun?
2: Tuzsuz Deli Bekir'le mi çıkacağım deseydim? Ne deseydim?
1: Hiçbir şey Karagöz. Hiçbir şey.
2: Of. Ne bileyim ben.
1: Artık keçiyi istesek de bulamayız.
2: Ne yapacağız?
1: Buldum. Merdiven yapacağız.
2: Vardı ya merdivenimiz. Çıktık yetişemedik.
1: Neden yetişemedik?
2: Neden yetişemedik?
1: Sen söyle.
2: Boyun kısa olduğu için mi?
1: Hayır.
2: O zaman kolum kısa olduğu için.
1: O da değil.
2: O zaman.
1: O zaman.
2: Demek ki neymiş?
1: Neymiş?
2: Ayağım kısaymış.
1: Evet Karagöz'üm. Ayağın kısaymış. Saçmalama yahu. Merdiven kısa, merdiven.
2: Tabii ya. Ne yapacağız o zaman?
1: Daha büyük bir merdiven yapacağız.
2: Yok ya. Daha yüksekten düşeyim diye mi? Yok arkadaş. Ben bu işte yokum.
1: Tamam. Ben çıkarım merdiveni.
2: Yemez. İkna edersin sen beni.
1: Aman gözüm. Sensiz olmaz.

0: Olmaz.
1: Yok. Hiç boşuna ikna etmeye çalışma Civan. Bu sefer kararım kesin.
0: İyi de odunu en iyi kim keser?
1: Ben tabii. Ama uğraşma, gaza gelmem ben.
0: Peki, çiviyi en iyi kim çakar?
1: Ben tabii ki.
0: En iyi merdiveni kim yapar bu mahallede? Hatta bu şehirde. Hatta bu ülkede. Hatta dünyada. Ve hatta...
1: Hadi Acıvan, oyalanma. Odun bulacağız daha.
0: Demek bir de gaza gelse... Daha bitmedi mi kara gözüm?
1: Bitmedi acaba. Bitmiyor. Bitecek gibi de durmuyor.
0: Nasıl ya?
1: İnsan bir yardım eder ya.
0: Aşk olsun kara göz. Sen ağacı kestikten sonra ağaç tam düşerken düşüyor diye kim bağırdı?
1: Sen.
0: Ha? Peki sen ağacı odunlarına ayırırken Çelebi gelip selam verdi de sen gürültüden duymadın. O selamı kim aldı?
1: Sen.
0: Çivinin birini kaybettin de bana sordun ya hani. Sen sorunca kim bilmiyorum dedi.
1: Sen.
0: Utanmadan yardım etmedin diyorsun. İyilik bilmezsin sen.
1: Neredeyse senden az iş yaptım diye özür dileteceksin bana.
0: Orasını da sen düşün artık. Ne oldu? Neden kalktın? Bitti mi?
1: Bitti elhamdülillah.
0: Elhamdülillah. Haydi duvarın yanına götür de çıkayım üstüne.
1: Yeter ya. Yorgunluktan merdiveni taşıyacak halim mi kaldı?
0: Yok artık. Hem merdivenin üzerine ben çıkacağım hem de taşıyacağım.
1: Taşıyacaksın tabii.
0: Sende hiç vicdan kalmamış.
1: Boşa uğraşma. Bu sefer gaza gelmem. Yemezler Hacı Cavcav. Sen taşıyacaksın.
0: Hadi gözüm hadi. Yolumuz daha uzun.
1: O zaman gel taşı Hacıvat.
2: Selamun aleyküm ağalar.
0: Aleyküm selam.
2: Hayırdır? Nereye böyle?
1: Deli efendi. Ay, yani Tuzsuz Efendi. İki sokak ötede çok yüksek bir duvar var.
2: Bizim sokaktan bahsediyorsun sen.
0: Ne kadar uğraştıysak da bir türlü çıkamadık. Ben de bir merdiven yaptım. Yani yaptık. Yani Karagöz'e tarif ettim. O yaptı. Tamam Karagöz, tamam. Sen yaptın.
2: İyi de neden çıkmak istersiniz duvara?
0: Arkasında ne var merak ettik.
2: Yardım lazım mı peki?
0: Hayır.
2: Evet mi hayır mı?
0: Hayır.
1: Kızdırma beni Hacıvat. Elini işe sürdüğün yok. Yardım istemezsin tabii.
0: Nasıl işe sürmedim ya? Sen ağacı keserken düşüyor diye kim bağırdı?
1: Heyt!
0: Amanın! Gördün mü Karagöz? Seni kızdırmasam buraya bu kadar çabuk gelemezdik. Neyse. Yardım ettim işte.
1: Hacıvat, kızdırma beni.
0: Neyse Karagöz. Koy hadi merdiveni de çık. Yani çıkayım. Aman Karagöz, sıkı tut merdiveni.
1: Tuttum.
0: O zaman neden titriyor bu merdiven?
1: Merdiven değil, sen titriyorsun. Uzatma da söyle. Ne var duvarın arkasında?
0: Bakıyorum. Burada bir ev var.
1: Kimin evi?
0: Ney?
1: Yahu ney?
0: Sahibi koşarak geliyor.
1: Kimmiş ki?
2: Kim o benim evi gözetleyen?

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum.
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım. Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
5: Savunma mı?
6: Hayır, kavurma.
5: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
4: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
5: Tamam ama siz de hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstümde.
0: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
7: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
0: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
7: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1 tane yersin susulmaz.
0: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
7: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
0: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta bekleyerek para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
2: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
8: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için

0: yapacaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar. Anam. Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çök dedim. İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
1: Deve kuşlarının keyfi yerinde.
2: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
3: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
0: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
1: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
3: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
2: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
4: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
1: Harika bir fikir.
4: Cidden mi?
1: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
3: Ama deve kuşları uçamaz ki.
1: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı. Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak.
2: Defansa 3 oyuncu koyalım. Böylece 2 oyuncuyla hücum edebiliriz.
4: Ama 2 oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
5: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
6: Çok yorucu olur.
5: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
2: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hamide orta sahada 2 gruba da destek olacak.
4: Yakala! Tekrar sende. Al bakalım.
2: Savunmayı geçemiyoruz.
5: Kerim kaleden çıksın, savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
2: Tamam. Hadi öyle deneyelim.
5: Hadi. Hadi. Tekrar deneyelim. Burak, sen de.
4: Tot. Yakaladım.
2: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız.
7: Evet sayın seyirciler, geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne... Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
8: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
7: Yani, neyse maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
8: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
7: Peki nedir bu büyük taktik?
8: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
7: Zaten öyle olmuyor mu?
8: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar Yumbur Lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
7: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz. Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Mavi takım hızlı bir atağa geçiyor. Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, hayır Burak'a pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir pas. Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine üçlü savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat
6: üçlü savunmaya doğru gidiyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun.
7: Hala durmadı. Bu çok tehlikeli.
6: Oyunculardan biri yaralanabilir.
5: Hadi Furkan, yapabilirsin. Hadi.
7: Ve gol! İnanılmaz bir hareket sayın seyirciler. Yumbur Lop tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
0: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımı Yumbur Lop tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
9: Uçmadı Gani, zıpladı zıpladı.
0: Olsun, az daha zorlasan uçar bence.
7: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak'a pas verdi. Burak'tan Hami'ye güzel bir pas. Hami Cemil'i atabilecek mi? Hayır! Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesiyle top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Sayın seyirciler, tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmayı geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Şut ve gol! Osman Hoca ilk yarıyı bitiriyor.
6: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
2: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
4: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
9: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
2: Yapabilir miyiz ki?
5: Ben yaparım.
7: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Hami'ye bir pas. Hami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. Aldanı! Hami Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Deve kuşu son anda durdu. Hami Nihat'ın deve kuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
6: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
7: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Geride ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
3: İşte bu.
2: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
3: O kadar orijinal ki taklit bile edemedik.
5: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
3: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
10: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
2: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
3: Tabii, öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

0: Eren! Hey Eren! Hadi uyanma vakti. Eren! Uykucu!
1: Erken kalkmaktan hiç hoşlanmıyorum.
0: Ama uykunu almış olman lazım. Hadi bakalım, okula geç kalacağız.
1: Okula gitmek de çok sıkıcı.
0: Aa, bunlar nereden çıktı şimdi? Hadi yumurta pişirdi annen, soğumasın.
1: Yumurta da sevmem.
0: Ha?
2: Hadi kızım, okula geç kalacaksınız.
1: Bugün okula Eren gitsin.
2: Peki ya sen?
1: Ben gitmesem de olur, zaten sıkıcı.
2: Hadi bakalım, uyan da pembe giysini giyip hazırlanalım. Hani en sevdiğin pembe tüllü olan.
1: Pembe elbiseler de çok sıkıcı.
2: Şimdi uykun olduğu için böyle söylüyorsun. Yoksa sen okulu da pembe elbiseni de çok seversin. Kahvaltıda sana bir sürprizim var ama.
1: Kahvaltı neden var?
2: Aa, burada neler oluyor küçük hanım? Hadi kalk bakalım.
0: Börek nefis olmuş. Elline sağlık Emel.
2: Afiyet olsun.
0: Bu güzel sofrayı bize hazırladığın için de ayrıca teşekkür ederim.
2: Rica ederim canım.
0: Çocuklar, anneye teşekkür yok mu?
1: Teşekkür ederiz anne.
0: Hadi yumurtadan yiyin. Öyle lezzetli ki gidip tavuğa teşekkür edersiniz o derece.
1: Yemem. Ben de.
0: O zaman sütünüzü için.
1: Yine mi süt? Portakal suyu olsaydı içerdim. Her gün yemek yiyoruz.
0: Küçük kaçaklar ne yapıyormuş burada?
1: Hiç.
0: Neden oynamıyorsunuz?
1: Oyuncaklarımızdan çok sıkıldık da ondan.
0: Hepsinden mi?
1: Hepsinden sıkıldık.
0: Ne yapabiliriz bununla ilgili?
1: Yenilerini alabiliriz.
0: Yeni mi?
1: Hı-hı.
0: Aklıma oyuncakla oynamaktan daha iyi bir şey geldi. Bahçede sebze dedektifi oynamaya ne dersiniz? Duyduğuma göre birçok sebze saklanmış. Arayıp bulmamız lazım. Anneniz sıkı sıkı tembih etti. Tüm kaçakları yakalamamız lazım.
1: Sebze toplamak çok sıkıcı. Çok sıkıcı.
0: Oysa ben çok eğleniyordum. Siz bilirsiniz. Merhaba canım, kolay gelsin.
2: Merhaba, sağ ol.
0: Taptaze, mis gibi organik şifa deposu sebzeleriniz geldi efendim.
2: Teşekkür ederim, zahmet oldu.
0: Ne zahmeti, zevkle topladım. Oo, kimler gelmiş? Eren Bey, Ceren Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Taze salatalıklarım.

0: Ben de.
1: Hey, nereye? Daha karpuz kesecektik.
2: Çocukların nesi var böyle? Sabahtan beri bir türlü memnun olamadılar. Küçük bir hatırlatmaya ihtiyaçları var gibi.
1: Bence de. Her şey hazır değil mi? Çağırıyorum.
2: Olur.
1: Çocuklar, gelir misiniz?
2: Aman da aman, kimler gelmiş?
1: Gelin, oturun bakalım.
2: Adem, bu evden çok sıkıldım. Diyorum ki burayı satsak da daha küçük bir eve geçsek. Bu ev beni çok yoruyor.
0: Daha küçük ev mi?
2: Evet canım, çok sıkıldım.
0: Ama evimiz çok güzel. Benim odam var, kardeşimin odası var. Misafirimize bile oda var, çok iyi bir ev.
1: Ben de bahçede çok yoruluyorum. Bahçesi olmayan bir ev ne kadar da rahat olurdu.
0: Bahçemiz de çok güzel bence.
2: Ama çok sıkıldım çocuklar. Hep aynı çiçekler, hep aynı korkuluk.
0: Evimiz ve bahçemiz çok güzel anne. Korkuluğu hep birlikte yapmıştık, hatırladın mı? Sen de çok sevmiştin. Çiçeklerin de çok güzel anne.
1: Düşündüm de Emel, şükretmeliyiz.
2: Galiba haklısın Adem. Aa, aklıma ne geldi? Şükür oyunu oynayalım mı?
0: Evet.
1: Şükretmek ne demek biliyor musunuz?
0: Evet. Allah'a teşekkür etmek demek, öğretmenimiz söyledi. İnsanlara teşekkür ederiz, Allah'a şükrederiz.
1: Aferin sana.
2: O zaman hadi şükrettiğimiz şeyleri çizelim. Bakalım kutuyu doldurabilecek miyiz?
0: Ben çok çizerim. Ben büyük olduğum için daha çok çizerim.
2: Hadi o zaman başlayalım.
1: Boyalar hazır.
2: Üç deyince aynı anda. Bir, iki, üç.

0: Ve bitirdim. Ben de.
1: Yani aslında bitmedi ama şimdilik bitirmiş olalım.
2: Allah'ın bize verdiği o kadar çok şey var ki yazmakla çizmekle bitmez.
1: Nelere şükretmişiz çok merak ediyorum. Hadi kutudan seçip bakalım. Hadi bahçeye çıkalım.
0: Bahçeyi sevdiğini biliyordum. Hadi hemen başlayalım. Ben herkesin neye şükrettiğini hemen bilirim.
3: Ben de.
0: Ben de.
2: Sakin ol şampiyon. O kadar da kolay değil. Ha?
1: Burnuma başka bir oyunun kokusu geliyor ama hayırlısı.
2: Bildiniz Adem Bey. Size kocaman bir alkış.
3: Ne oynayacağız anne?
2: Kutudan bir resim çekip konuşmadan pandomimle anlatacağız.
0: Sessiz film gibi mi yani?
2: Evet canım. Aynen öyle.
1: Hadi başlayalım.
0: Aa, çok kolay. Başlıyorum.
1: Aman Allah'ım, bir aslan Emel. Roar! Kışt, kışt, aslan. Hadi git buradan ormanına.
0: O yemek baba.
1: Öyle mi? Bir an aslanlar bastı burayı sandım.
3: Yediğimiz yiyecekler için Allah'a şükrederiz.
1: Bahçemizdeki sebzeler dahil mi peki?
0: Evet, bütün yiyecekler için şükretmeliyiz baba.
1: Hmm, demek öyle.
2: Oo, çok güzel. Allah'ım, bahçemiz için ve bize verdiğin tüm yiyecekler için sana şükürler olsun.
4: Amin.
2: Uyumak. Uyuyabildiğimiz için şükürler olsun.
1: Yumuşacık yastığımız ve yatağımız için şükürler olsun.
0: Vun vun vun vun.
3: Oyuncak arabalarımız için şükürler olsun.
1: Hem oyuncaklarımız hem de gerçek arabamız için şükürler olsun. Kahve. Kahve için şükrederiz.
3: Buldum. Çiçekler için şükrederiz.
0: Evet. Mis kokulu çiçekler için sana şükürler olsun Allah'ım.
2: Şükredecek ne çok şey varmış değil mi? Anlat anlat daha bitmedi. Şükretmeyi hatırlamak bile bizi ne kadar mutlu etti.
1: İnsanlara teşekkür etmek, Allah'a şükretmek bizi daima mutlu eder çocuklar. Sahip olduklarımızın kıymetini bilmeli ve şükretmeliyiz.
3: Şey, kutudan henüz çıkmadı ama ben okulum ve öğretmenlerim olduğu için de şükrediyorum.
1: Ne güzel.
3: Hatta onları özledim.
0: Ben de arkadaşlarım için şükrediyorum. İyi ki varlar.
3: Siz de iyi ki varsınız.
2: Siz de iyi ki varsınız canlarım. Sizin gibi çocuklara sahip olduğumuz için ne kadar şükretsek az.
1: Ama çok duygusal olduk. Bu duygusal havayı biraz dağıtalım.
3: Bu şükürcülük oyununu her zaman oynayalım anne. Ben çok sevdim. Bir de pembe elbisemi de seviyorum.
2: Tamam canım. Sık sık oynarız.
1: Ablam mı?
3: Halam.
0: Halam için de şükürler olsun.
3: Evet canım halam.
0: Halam neden mutfakta anne?
2: Bize bir sürprizi varmış.
3: Mutfakta olduğuna göre yiyecek bir şey.
0: Acıkmıştım tam da. Tada! Ne? Çikolatalı süt.
3: Cevizli kurabiye en sevdiğim.
1: Benim de.
2: Eline sağlık abla ama zahmet olmuş.
5: Zahmet olur mu hiç? Hem bunlar öyle normal zaman kurabiyesi değil.
1: Ne kurabiyesi abla?
5: Şükür kurabiyesi Adem. Şükür kurabiyesi.
0: Ha? Şükür mü?
5: Evet balım. Bahçemdeki kayısı ağacını biliyorsunuz.
1: Hani şekerpare olan.
5: Evet.
2: Hani bir türlü meyve vermeyen.
5: Evet işte o. Ne oldu dersiniz?
3: Ne?
5: Meyveye durdu. Yani ağaçlar meyve verecek.
1: Ya. Hadi.

0: Komşu komşu, oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İnci boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağa kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu. Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
2: Affedersin ninem.
0: Hava kara bulutlarla kaplandı.
3: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
4: Oo, ha işte beklenen yağmur geliyor.
5: Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.
6: Şimdi yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh, ne güzel uyunur ha.
7: Hay Allah.
8: Yip, kös kös dur. Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
5: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
7: Aa, haklısın dostum.
5: Ah, şu yumuşacık kalbim. Tamam, dur dur. Yardıma geliyorum. Temtem, bu taşı sadece sen taşıyabilirsin. Hadi kalk. Yoksa Mirmir'le ben yağmurda kalacağız.
6: Nem nem.
7: Temtem.
6: Tamam, geliyorum.
5: Hadi acele et. Yağmur şiddetleniyor.
3: Ne kadar da çok yağmur yağdı.
2: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
0: İyi yetiştik ama sırılsıklam olurduk yoksa.

0: Nine, sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
1: Sen evde değil miydin nine?
2: Ah, dam akıyor evladım.
3: Hiçbir şey anlamadım.
0: Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.
3: Evet, kiremitler düşmüştü.
4: Üzülürüm nine.
2: Bilerek yapmadınız ya kuzularım. Hem damın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine daha dikkatli olun ama.
0: Ama bizim yüzümüzden ıslandın.
2: Şeker değilim ya eriyim yağmurda. Yağmur kesildi. Mert'i arayayım da kasabadan bana biraz kiremit getirsin.
5: Açı!
6: Elhamdülillah.
5: Temtem gelene kadar mevsim değişecek.
7: Aa, yağmur dindi. Baksanıza. Benim taşı taşımama gerek kalmadı. Hazır yerimden çok uzaklaşmamışken geri döneyim diyorum. Ha.
0: Mert abi kiremitleri getirdi.
2: Hay Allah razı olsun Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
8: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.
3: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
8: Hadi o zaman elden ele, elden ele. Ha?
6: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?
5: Şimdilik güneşli havanın tadını çıkarıyorum.
6: İşte bunu yapmamalısın. İşini zamanında bitirmelisin. Hala çatın yok.
5: Çatı için toprak kullandım, dayanıklı olmadı. Hangi malzemeyi kullanacağımı bilmiyorum.
6: Oturarak bunu öğrenemeyiz. Gözlemlemek lazım. Hadi kalk, köydeki evlerin çatılarına bakalım.
5: Şimdi mi?
6: Hadi, bugünün işini yarına bırakma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
5: Peki, tamam, geliyorum.
8: Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
9: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.
2: Çalışkan evlatlarım benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
0: Kiremitlerle ne oynanır ki?
10: 7 kiremit oynayabilirsiniz.
8: Tabii ya. 7 kiremit.
4: 7 kiremit mi?
5: Vay! Bu çatı harika dizilmiş, çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
6: Ha, onlar taş değil Mirmir, kiremit.
5: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
6: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?
5: Peki, biz nereden bulacağız bu kiremitleri?
8: 7 kiremit başlıyor. Şimdi topu attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
0: Peki ya kiremitler dairenin içinde kalırsa?
8: O zaman da topu atma sırası başkasına geçer.
9: Çok eğlenceli. Hadi Mert abi at topu, devir kiremitleri.
8: Başardım.
4: Kaçırım.
3: Olamaz.
8: Yakalandın.
9: Olamaz.
5: Harika bir oyunmuş bu 7 kiremit göz göz. Biz de oynamalıyız.
6: Şimdi oyun zamanı değil Mirmir. Bizim çatılarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmurların başlaması an meselesi.
5: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
6: Oyunlarının bitmesini bekleyeceğiz.
7: Beklerken ben biraz kestireyim o zaman.
6: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
7: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım. Ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
5: Oyun. 7 kiremit.